0: paralelindeki faziletler gelip yerleşmiştir. Nefsiniz de ruhunuz da aynı şeyi yapmaktadır. Öyleyse bütün bu güzellikleri üst üste yerlerine oturtun. Hiçbir zaman başkalarına zulmetmezsiniz. Zulmedenlerin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamazsınız. Hiç kimse kendilerine zulmedilmediği için sizden intikam almak gereğini duymaz. Bu sebeple de mutlusunuz. İçinizde hiçbir stres olmadığı için başkalarından intikam almak gibi bir işlemi yaşamazsınız. Sizden başkaları intikam almadığı için ve hiçbir zaman stres sebebiyle huzursuz olamazsınız. Ne oldu? Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganın da bittiği, sona erdiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da mutlusunuz. İşte tasavvuf bunu sağlar. Ya Allah ile olan ilişkiler? Hadi oraya bakalım. Allah'ın yasaklarını asla işlemiyorsunuz. Allah neyi yasak ettiyse böyle bir işlemi hiçbir zaman yapmadığınız için huzursuz olmanız mümkün değildir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz, kıskıvrak yakalanmıştır. Nefsinizde afetler olmadığı için şeytanın size tesir edebileceği hiçbir alan mevcut değildir. O sadece dövünecektir. Hiçbir zaman sizi huzursuz edemeyeceği için Allah ile olan emirler cephesinde. Nehiler cephesinde de durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili ne ruhunuz ne nefsiniz asla işlemeyecektir. İşlemek istemeyecektir. İkisi de işlemek istemediği için hiçbir zaman bu hataları yapmayacaksınız. Hiçbir zaman mutsuz ve huzursuz olmayacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir saadeti 100 üzerinden 100'le yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, transandantal meditasyoncular, yogacılar, kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, mutluluğa nasıl ulaşacağınızı bilen, ona göre sizi yaratan Allah ve sadece onun yardımıyla ulaşabileceğiniz olan bir mutluluğu elinizin tersiyle itmek yetkisinin sahibisiniz. İşte bütün bu zülmani ilimlerle uğraşanların hepsi onu yapmışlar. Ne yapmışlar? Hem kendilerini hem de etrafındaki onları dinleyen insanları kül halinde mutsuzluğa itmişler. Şeytanın üçgeninde, şeytanın aleminde mutsuzluk üçgeninde yaşamaya başlamışlar. Bir tarafını şeytanın, bir tarafını nefsinizin, bir tarafını da nefsinizdeki afetler sebebiyle işlediğiniz günahların oluşturduğu bir üçgen. Devamlı hatalar içindesiniz. Devamlı yanlışlar yapıyorsunuz. Devamlı insanları huzursuz ediyorsunuz. Onlar da sizi huzursuz ediyor. Hep şeytanın aleminde yaşıyorsunuz. Peki bu söylediğimiz mutluluğa ulaşan insanlar bir tarafını Allah'ın, bir tarafını ruhlarının, bir tarafını daimi zikre ulaştıkları için nefslerindeki bütün afetler yok olduğu için nefslerinin bir tarafın da işledikleri hayırların oluşturduğu bir dörtgende yaşarlar. Allah'ın ülkesinde. Ve onlar mutlu insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf dediğiniz zaman dört başı mamur bir mutluluk, dünya saadeti sizi bekliyor. Öyleyse cennetler dizisine beraberce bakalım. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. Hiç amel işleyemeden öldünüz ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala o 10 tane ihsanı size verdiği için mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'ın sözü var ve diyor ki sözümde hulf olmaz. Bu birinci kat cennet. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız Allah'ın gösterdiği kişiye Allah gösterecek. Dikkat edin, siz seçmeyeceksiniz. Tövbe ettiğiniz an mümin olursunuz. Bir, kalbinize iman yazıldığı için. İki, dalaletten kurtulursunuz. Hidayete adım atarsınız. Ve bu sizi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz yedi kat yükselip Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısını hak edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. 25. basamakta dünya saadetinin %90'ında 4. kat cennete sahip olursunuz. Daimi zikirle nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. kat cennet dünya saadetinin tamamı. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz bir dünya saadeti. Sonsuz bir sulh ve sükun halindeki mutluluk. Sonra iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennette sizin olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennet, iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennet sizlerin olur. Öyleyse bütün bu dizayn neyi gösteriyor acaba? Neden bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar? Onların yaşadıkları devir saadet devriydi. Çok mu zengindiler? Hayır. Hiç zengin değildiler. Ama mutluydular. Çünkü hepsi daimi zikrin sahibiydi. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bu sonsuz mutluluğu hepsi yaşadılar. İşte geleceğinize dikkatle bakın. Gelecek günlerde yeni bir asr-ı saadet devri mutlaka oluşacak. Yeni bir asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet. El-Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bu saadeti sabikülen ahirin adıyla sizlere izafe ediyor. İşte tasavvuf odur ki kişiyi şu dünyada mutlak saadete ulaştırır. Allah-u Teala'ya şükretmek için her fırsatı değerlendirirsiniz. Allah-u Teala'ya hamd etmek için. Öyle bir dört başı mamur mutluluğun içinde sizi yaşatır ki insan olarak yaratıldığınız için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Sizi bu saadetlere ulaştırdığı için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Tasavvufu yaşattığı için, İslam'ı yaşadığınız için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri anlatmam yetmez. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yaşamak da hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil. Eğer cehennemden korkuyorsanız sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Dilemezseniz gideceğiniz yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte tasavvufu, İşte Allah'ı, işte mutluluğu size anlatmak için buradayız. Sorun. Suallerinizin cevaplarını verelim. Zulmani ilimlerle uğraşan insanların kölesi olmayın. Şeytanın uşağı olmayın. Sevgili kardeşlerim, anlamıyorsunuz. Şeytan ve onun takımı sizi bu transandantal meditasyonlarla, yogalarla gözlerinizi boyayarak sonsuz bir mutsuzluğun içinde tutuyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte tasavvufun başı, işte tasavvufun sonu, işte kucak dolusu mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın. Zülcenahayn kılsın sizleri. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ezzina enam tealihim da'il mazul aleyhim ve lezzalim. Amin. Allah razı olsun Berhan.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın indinde en kıymetli malik olan insandan Allah Teala sadece insanın mutluluğunu istediği halde hem cennet saadetine ulaşmasını hem de dünya saadetine ulaşmasını istediği halde insanoğlu ne yazık ki mutlu değil, huzurlu değil. Bütün dünya bir kaynama içerisinde, kaynaşma içerisinde. Birçok yerlerde sıcak savaş şu anda da sürüyor. Bir tanesi de bizim vatanımız. Ne kadar hazin bir tecellidir ki insanların Allah yolundan ayrılmaları, onların manevi alanda gerilemeleri, dünya üzerinde bir takım anlaşmazlıkların had safhaya ulaşması ve anlaşmazlıkların kanla temizlenmesini icap ettiriyor. Ne kadar hazin bir tecelli ki Allah'ın düşmanları, Anadolu'nun düşmanları, bütün insanları bizim ülkemizin bölünmesi istikametinde harekete geçirebiliyor. Ve bizim insanımız da buna ayak uydurmuş durumda. Bu bir tuzaktır. Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları ve Türkiye'nin düşmanları bizi kendi içimizde parçalamak istiyorlar. Ve bu emellerine nasıl ulaşabilirler? Bizi gruplara ayırmak suretiyle, birbirine düşman kliklere ayırmak suretiyle. Evvela ne vardı? Komünistler vardı ve komünist olmayanlar vardı. Onları birbirine tutuşturmak istediler. Sonra Atatürkçülerle Atatürkçü olmayanlar diye iki grubu tutuşturmak istediler. Şimdi Atatürkçüler de dincileri birbirine tutuşturmak istiyorlar. Bütün gayretleri bizi düşman kamplara ayırıp hepimizin birbirimize düşman olmasını sağlamak, birbirimizi kırmamızı sağlamak, birbirimizi yok etmesini sağlamak. Size her zaman iki ayrı cepheden bahsederim. Derim ki bir tarafta Allah var. Ne istiyor? Bütün insanların birbirine dost olmasını. Bütün cemaatlerin birbirine dost olmasını, birbirinin sevgisini kazanmaları, hiç kimse arasında kin ve adavet meselesinin, düşmanlık meselesinin oluşmamasını istiyor Allah Teala. Bunun arkasında ne var? Mutluluk var. Başka bir adıyla saadet var. Şeytanın istediğine bütün insanların birbiriyle kavgalı oluşu, herkesin birbiriyle kanlı bıçaklı savaş halinde olması, bu sebeple insanların hepsinin birbirine zulmeden hale gelmesi ve insanların birbirini rahatsız etmesi. İşte size iki ayrı cephe. Allah ne istiyor? Bütün insanların dost olmasını, onların mutluluğunu, saadet içinde bir hayat geçirmelerini istiyor. Peki şeytan ne istiyor? Şeytanın istediği şey de hepimiz için onu dikkatle incelerseniz aynı olduğunu göreceksiniz. Birbirimize düşman olmamızı, düşmanların mutlaka mevcut olmasını istiyor. Hem iç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasında bir düşmanlık, hem de dış dünyamızda bizimle başka insanlar arasındaki bir düşmanlık, hem de ülkeler arasında bizim ülkemizde başka ülkeler arasında bir düşmanlık. Hep düşmanlık, husumet, kan. İblisin istediği şey bu. Ve bugün bütün dünya kaynıyor. Silah satıcılar da bu arada kârlarını ediyorlar. Onlar bu konuda kazandıkları sürece dünyada savaşlar hep körüklenecektir. Sırf onların o kör nefsleri para kazanmayı dilediği için. Dünya kan kokuyormuş. Milyonlarca insan ölüyormuş.
Orhan Veli'nin bir şiiri geldi aklıma. Vaktiyle bu yollarda değildik. O da işte böyle bir şeyler söylerdi. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Ne Londra konferansı, ne atom bombası. Umurunda mı dünya? Şeytan için de aynı şey söz konusu. İnsanlar birbirini öldürürse onun ekmeğine yağ sürülüyor. Ama asıl silah satıcıları için bu umurunda mı dünya söz konusu. Bunlar sadece silahlarının satılmasına bakarlar. Silahların gölgesinde kurulan bir adaletsiz müessese hiçbir devrede insanlara mutluluk sağlayamamıştır. Sağlaması mümkün değildir. Öyleyse sulh ve sükunun oluştuğu bir ortam nasıl oluşur? Allah'ın nurları altında oluşur. Oluştu mu? 14 asır evvel oluştu mu? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe ile birlikte oluştu. Hepsi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ondan evvel bütün peygamberler zamanında oluştu. Hepsi mutluluğu yaşadılar. Sonra Osmanlı devrinde oluştu. Tam 400 sene saadet yaşadılar. Dünyaya nizam-ı alemin ne olduğunu gösterdiler. Dünyaya hükmettiler. Öyle bir devre yaşandı ki Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı'nın Akdeniz'deki kadırga sayısı bütün Avrupa kadırga toplamından daha fazlaydı. Harp kadırgalarından bahsediyorum. Onun için Kaptan-ı Derya bütün denizlerin kumandanıydı. Öyleyse işte arkamda haritayı görüyorsunuz. Ha, siz görmüyorsunuz. Belki de şu anda size göstereceklerdir inşallah. Bundan sonraki seferlerde Osmanlı haritasını inşallah hazır bulunmalarını rica edeceğim kardeşlerimizden. Onu göstersinler size. Bu iki tarihi hiç unutmayacaksınız. 1299, 1699. 400 yıl. 400 yıl dünyaya İslam'ın ve Osmanlı'nın İslam'ın ve Türk'ün ne olduğunu gösterdiler onlar. Nasıl gösterdiler?

İslam eşittir tasavvuf. Yüz üzerinden yüzle. Ama bugünün şeriatı 14 asır evvelki şeriattan eksik bir şeriattır. Onu tatbik ediyorlar. Neler noksan? Dünya üzerindeki en önemli şeyler noksan. Ne demek istiyorum? Soruyoruz size, insanları kurtuluşa ne ulaştırır? Cennet saadeti mi? Ne ulaştırır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir, ilk 7 basamak. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlaması. İki, ikinci 7 basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunu Allah'a teslim etmesi. Üçüncü 7 basamak. Fizik vücudunu ve nefsini de Allah'a teslim edip bütün teslimlerin tamamlaması, Allah'a teslim olması, yani İslam olması. Dikkat edin, İslam kelimesi silim kökünden gelir. Sin, yam, emin, seleme. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, Müslüman kelimesi de, Müslim kelimesi de, hepsi silim kökünden gelir. Bu kelimelerin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. Aynı kökten gelen teslim kelimesidir. İslam eşittir, teslimdir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizim din adına hakem kesenlerin hiçbirisi bunu bilmezler ama ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe İslam olamazsınız. İslam olamazsınız çünkü İslam teslim olmuş demek. Kim kendisini Allah'a teslim ederse o İslam olmuştur. 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabe kendilerini Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin beraber görelim. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere, kitap sahiplerine, onların da aralarında Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar evvelce hidayete ermişlerdir. Acaba Allah Teala neden ikinci kısmı ilave etmiş? Onların arasında teslim olanlar varsa mutlaka önce hidayet ermişlerdi diye. Hidayet ermeyi biliyorsunuz. Hidayet ermek insan ruhunun Allah'a ulaşması demek. Bu ruhun teslimidir. Ama kişinin Allah'a teslim olması ruhundan sonra fizik vücudunu, fizik vücudundan sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi demektir. Ruhun teslimi 21. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta, yani velayetin en üst makamından sadece bir makam aşağıda gerçekleşir. Yani İslam olmak hiç de zannedildiği gibi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiği için insan İslam'dır şeklinde değil. Hele hele kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam'dır ifadesi hiç geçerli değil. O İslam değildir. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak neyi ifade eder size? Birçoklarına neyi ifade ettiğini biliyoruz. Hans gelmiş mesela, bizim imamlardan birinden de durmuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Tamam. Hans İslam oldu diyorlar. Hayır, Hans İslam olmadı. İslam dairesine girdi sadece. O dairenin en üst noktasına kadar yükselmesi lazım İslam olmak için. İslam olmak, tekrar ediyorum, teslim olmak demektir. Teslim olmakla İslam kelimesi, teslim kelimesi aynı kökten gelir. Teslimi tamamladıkça insanlara göre İslam olabilirsiniz, insanlar sizi İslam sayabilirler. Ama Allah'a göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz mutlak olarak Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmenizle gerçekleşir. Benimki bundan evvelki bütün peygamberler zamanında aynı şeyler olmuştur. Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

0: aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi İslam'dılar. Dikkat edin, bir adamdan bahsediyorum. Ve Allah Teala diyor ki inne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Ve bütün peygamberlerden bahsedilirken Allah Teala diyor ki onlar benim peygamberlerimdi diyor. Allah'ın bütün peygamberleri açık ve kesin Allah Teala'nın ifadesiyle İslam'dılar. Çünkü hepsinin kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim oldukları ve böylece İslam şerefine erdikleri Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifadeyle ifade buyuruluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusundaki ayeti söyledik. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Kim sahabe? Ona tabi olanlar. Uyduruklara bakmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar. Onlar sahabeymiş. Hayır, onlar değil. Onların arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar. Tabi olanlar. Sadece onlar o şerefe erdiler. İşte söz konusu olan şey İslam olmaksa, söz konusu olan şey mümin olmaksa, insanlar hep yanlıştılar. Her zaman söylüyorum, 14 asırda Allah'ın hemen hemen bütün Kur'an-ı Kerim kavramlarını insanlar değiştirmiş. Dikkat edin, şeytan size hiç çaktırmadan kendi düşüncelerinizmiş gibi devreye girip sizin yanlış şeyler düşünmenize sebebiyet verebilir. Hepiniz bu tehlikenin altındasınız. 14 asırdır kitap yazan insanlar da bunlardan müstani değildi. Onlar da aynı hatanın içine düştüler. Düştüler mi? Şu açıdan düştükleri kesin. Şimdi bir konunun ispatı söz konusu. Bir insanı cennet saatine götürecek olan şey nedir? Ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek. Yani nefsinde Allah'ın nurlarını yarıdan daha fazla ulaştırmak. Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Şimdi bu üç hususu görelim. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsler, onlar cennette olacaklardır. İşte yeminlerini yerine getiren nefsler, onların cennette olması, bu bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Nefsler tarafından verilen bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Ve tüm nefsler Allah-u Teala'ya yemin vermişler. Ne diye yemin vermişler? Tezkiye olacaklara dair. Şimdi yeminlerini yerine getirenler ne oluyordu? Allah'ın cennetine giriyorlardı. Yani bunun Kur'an'daki adı ne? Bunun Kur'an'daki adı felaha ermek. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha, emzekkaha, and olsun ki onlar felaha ererler. Men, onlar o kişiler eflaha, felaha ererler. Kimler bunlar? Zekkaha, onu nefslerini tezkiye edenler. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi felaha erer. O zaman felaha eren bu kişi nefsini ne yapmıştır? Tezkiye olmuştur, etmiştir. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin onun tezkiye olmasıyla alakalı. Manası yarıdan daha fazla nefsin karanlıklarına Allah'ın nurlarını getirip Allah'ın nurlarını nefsin kalbinde hakim konuma getirmek. Tamam. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin Rad suresinin 20-21 22. ayetlerinde yatıyor. Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi aslahi, onlar Allah ile olan ahitlerini yani yeminlerin hepsini yerine getirirler. Fala yankudunel misak, misaklarını bozmazlar. Nedir misak? Anlatıyor 22. ayet-i kerime. Vellezine yasulune ma emenallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesab, ve kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iftigâe ve çıkar Rabbim, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına hem ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Öyleyse misak nedir? Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah'a bu yemini vermişiz. Ruhumuz Allah-u Teala'ya bu yemini vermiş. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemine. Bu yemin adı misak değil, ahd. Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme. En la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin. Vâine budûni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah-u Teala bizden Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nemiz Allah-u Teala'ya kul olacak? Fizik vücudumuz. Nemiz Allah'a ulaşacak biz ölmeden evvel? Ruhumuz. Nemiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacak diye yemin vermiş? Nefsimiz. Hadi şimdi beraber Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında biraz araştırma yapalım ve yakalayalım. Sahabe 14 asır evvel ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Zümer 18, onlar sizi dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erenlerdir diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Güzel, sonra acaba fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Evet, ettiler. İşte ifade وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَهُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَيْنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْاِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a döndüler. Allah'a ulaştırdılar ruhlarını. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Tüm sahabeyi kulları arasında kabul etmiş. Hepsi fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmışlar. Gördüğünüz gibi Allah'a kul etmişler ve böylece Allah'ın kulu olmuşlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a ulaştırdılarsa, fizik vücutlarını Allah'a kul ettilerse, ne ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa cenneti hak ettiler mi? Ettiler diyor Allah-u Teala. İşte Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olursa, onların hepsi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Cennet müjdesiyle müjdelendiler diyor Allah-u Teala. Kimler de o cennet müjdesiyle müjdelenen felaha erenler? Nefslerini tezkiye edenler. Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha. And olsun ki onlar felaha ererler, o kişiler ki nefslerini tezkiye etmişlerdir. Hadi gelin beraberce bir sonuca varalım. Bundan 14 asır evvel Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 3 defa farz kıldığı nefslerini tezkiye etmeyi bütün sahabe başarmış. Allah'ın 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı bütün sahabe başarmış. Allah'ın 3 defa farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a kul etmeyi onu da başarmışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve bunları yerine getirdikleri için de hepsi fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. Ne demiştik? 14 asırda her şey değişti demiştik. Bugün milyonlarca insandan, 1 milyardan fazla Müslümandan acaba kaç kişi bu gerçekleri biliyor? Özellikle bizim ülkemizde din adına hakem kesimlerden kaç kişi bu gerçekleri biliyor acaba? diyoruz ki Allah'ın bu müstesna işaretleri ki insanı mutlaka cennet saadetine ulaştırır, hep kaybolmuş. Neler kaybolmuş? Farzlar kaybolmuş. Allah'ın farzları kaybolmuş, yok olmuş. Allah Teala iki ayet-i kerimesinde üç yeminimizi birden iki defa üzerimize farz kılıyor. Birincisi Maide 7. Diyor ki o zaman dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de üzerinize farz kıldık verdiğiniz misak-ı diyor. Ne demek istiyor? Araf 172'ye göre ezelde Allah Teala hepimizi etrafına toplamış. Adem Aleyhisselam'ın sırtından, onun çocuklarının, onlardan, onların sırtlarından, onların çocuklarının, onların sırtlarından, onların çocuklarının hep fizik vücutlarının, nefslerinin, ruhlarını çıkarmış ve onların hepsine bizden demiş ki اَلَيْسُ بِرَابِكُمْ مَنْ سِزِنْ رَبِّنِزْ دَيْنْ مِيَ قَالُوا بَلَا diyor. Dediler ki, قَالُوا dediler ki, bela. Evet, negatif suallerin pozitif cevabı. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne söylüyor Allah Teala? Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre bana diyor yemin vermenizi istiyorum ey nefsler. Nefsinizin kalbine benim nurlarımı yerleştireceksiniz. En az %50'den fazla olacak bu. Yarayı geçecek. O takdirde nefsiniz tezkiye olur. Hepinizden nefsiniz tezkiye etmenizi istiyorum. Bu konuda bana yemin vermenizi istiyorum. Ey ruhlar diyor, işittiniz mi sözlerimi? Hepinizin fizik vücudunuz ölmeden evvel geldiğiniz yer olan bana, Allah'a geri dönmenizi istiyorum. Bu konuda bana misak vermenizi emrediyorum. Ondan sonra Allah Teala fizik vücutlarınızı sunuyor. Ey diyor bedenler, fizik vücutlar, sizlerin de diyor bana kul olmanızı emrediyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kulumanızı emrediyorum. Bunlara ait ayet-i kerimeleri vermiştik. Sonra diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hiç istisnamız yok. İşittik. Ayrıca diyor Allah Teala itaat edin. Bütün nefsler yemin veriyor tezkiye olacaklarına dair. Bütün ruhlar misak veriyor Allah'a ulaşacaklarına dair. Ölmeden evvel fizik vücutları. Ve bütün ruhlar Allah Teala'ya misak veriyor. Ruhları ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Bütün nefsler tezkiye olacaklara dair Allah'ın nurlarını nefslerinin kalbinde %50'den daha fazla yerleştireceklerine dair yemin veriyorlar. Ve bütün fizik vücutlar ahd veriyor Allah Teala'ya. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Ve Allah Teala gene de onlardan teyit almak üzere soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Cevap geliyor atana. İtaat ettik. Birinci sesleniş, sözlerimi işittiniz mi? Hepimizden cevap, semina, işittik. Allah'ın ikinci seslenişi, emrime itaat ettiniz mi? İkinci cevap, atana, itaat ettik. Sonuç ne? Allah Teala sonucu işaret ediyor. Sonuçta ne var? Diyor ki hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yeminleri, misakları, ahdleri farz kıldım. Hepinizin üzerine bunları yükledim. Bunlar üzerinize yüklendi, üzerinize farzlar. Nefsimizin tezkiyesi, ruhumuzun güzelmeden Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Birinci defa bu ayetle üzerimize üçü birden yükleniyor. İkinci farz ayeti Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdlerini, Allah'ın yeminini, misakini ve ahdini yerine getirin. Mutlaka yerine getirin. Üç yemininizi birden ifa edin. İki defa farz. Üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması üçüncü kere farz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühen nâsü bidu rabbiküm ellezî yâlekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah-u Teala'nın emri bu. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Demek ki kul olmamız üçüncü defa farz kılmıyor üzerimize. Nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılmıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedürüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercuküm cemi'a. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Allah Teala nefsiniz üzerinizdedir diyor. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Siz diyor böylece nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Aslında sonunda ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırsanız da, öldükten sonra ulaştırsanız da sonunda ruhunuz mutlaka Allah'a geri döner diyor, geri dönecektir. Öyleyse ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi üzerimize üç defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun Allah'a nefs tezkiyesi istikametinde başarılı bir sonucu hediye etmesi üzerimize farz kılınmış. Nefsimizi tezkiye etmek. Gelelim ruhumuza. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üç defa değil, tam 9 defa farz. Öyleyse madem ki 3 yeminimiz birden üzerimize 2 defa farz kılındı, daha 7 defa farz kılınması lazım. Kılınmış mı? Bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor. 7 ayetten bir tanesi Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyekümün azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün.
1: Allah.
0: Yani ruhunuzu Allah'a döndürerek Allah'a ulaşın.
1: Allah.
0: Ve Allah'a teslim olun.
1: Allah.
0: İkinci ayet Rum 31. Minimine ileyhi. Ona dön. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a ulaşın. Üçüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sevila ben ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaş. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırıyor? İşte Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Nereye? Kendisine ulaştıran yola. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Öyleyse burada da Allah-u Teala açık açık bana ulaşan yola diyor tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sırat-ı müstakim üzerinden siz de bana ulaşın diyor Allah-u Teala. Peki sonra ne oluyor? Allah-u Teala 6. ayet-i kerimesini söylüyor. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah'u yedü darus selam. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu neresidir? Allah'ın zatı. Nereden anlıyoruz? Hemen arkasından gelen cümleden. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Allahü yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'ın zatı söz konusu. Oraya hepimizin ulaşmasını istiyor. 6. defa farz kılıyor üzerimize. 7. farz müzemmil 8. Allah-u Teala buyuruyor. Feskür veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne oldu? Şu oldu. Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış oldu. Peki ne olur? Nefsimizi tezkiye etmesek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmasak ve fizik vücudumuzu Allah'a kul etmesek ne olur? Cehenneme gideriz. Peki bunları gerçekleştirirsek ne olur? O zaman da cennete gireriz. Gerçek mi? İşte bakın ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefs tezkiyesi konusundaki yeminini yerine getir. Ruhumuza sesleniyor. İrcu ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî. Ve o zaman nefsinin yeminini yerine getirip nefsini tezkiye ettiğin zaman, böylece ruhunu da Allah'a ulaştırıp ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiğin zaman, işte o zaman sen bana kul olursun ve bana kul olmak için ahd vermiştin ezelde. Ben de senin üzerine onu 3 defa farz kılmıştım. İşte o zaman onu yerine getirmiş olursun. Kullarımızın arasına girmiş olursun. Tamam. Onları gerçekleştirdin. Şimdi hadi gel kullarımızın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime ve tüfeli cennetine benim cennetime gir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, o kişi Allah'ın cennetine girer. Ne görüyoruz şimdi biz burada? Son derece açık bir sahne görüyoruz. 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e indiriyor. Nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kıldığını söylüyor. Bütün sahabe bu farzlar üzerine nefslerini tezkiye ediyorlar, ruhlarını Allah'laştırıyorlar ve fizik vücutlarını Allah'a kul ediyorlar. Bunların hepsini şimdi anlattık mı? Hepsini anlattık. Ve şimdi bugüne geliyoruz. Bugün farzlar arasında Allah Teala'nın 3 defa üzerimize farz kıldığı nefs tezkiyesi diye bir olay yok. 3 defa farz kıldığı fizik vücudumuzun Allah'a kul olması diye bir farz yok. 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir farz mevcut değil. Peki öyleyse sonuç ne? Sonuç korkunç. Sonuç, bütün bu farzlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen iki, ve bunları gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine gireceği bir vaka olmakla üç, birlikte hiçbirisi artık bugünkü farzların arasında yer almıyor. Ne olmuş? Aradan sadece 14 tane asır geçmiş. 14 asır evvel Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabeye ve bütün insanlığa kıyamete kadar farz kıldığı hususlar o devirde mutlaka yerine getirilmiş. Kesin hükümler taşıyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır sonra ise Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki farzları bugünkü tatbik edilen farzların arasında yok. Anlamı ne? Anlamı son derece açık olarak şu. 14 asırda yazılan kitaplar adım adım Allah'ın farzlarını zaman içerisinde devreden çıkarmışlar. İblisin belki onlar farkına bile varmadan kalplerine soktuğu bir takım ihmallerle ve doğrudan uzaklaşmalarla. Sonuç ne? Sonuç korkunç. Asıl önemli olan bu. Yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi bir insanı mutlaka cennet saatine ulaştırır. Sonuç bu olduğu için korkunç. Çünkü bugün Bunların hiçbirisi insanlar tarafından bilinmediği için, yemin misak ve ahdler hiçbirisinin ve insanlar bunları tatbik etmediği için hiç kimsenin cennete ulaşması bugün standart tarafından mümkün değil. Ve sizlere yüzlerce defa söylediğimiz bu hususlar hala bir takım insanlar tarafından gerekli ehemmiyetle ele alınmıyor. Onlarla cehennemde onların neler yaptıklarını gördüğümüz zaman hesaplaşacağız. Unutmayın, cennete girecek olanlar da cehenneme önce giderler. Cennete girecek olanlar da cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme girerler. Cennete girecek olanlar cehennemdeki olanların durumuna bakıp da hallerine şükretsinler, hamd etsinler diye. O zaman çırpınmalarınız size bir fayda vermeyecek. Zannediyorsunuz ki şu dünyada yaşadığınız 56 senelik ömrünüz her şeydir. Hayır, değildir. Sonsuz bir ömrü cennet veya cehennemde geçireceksiniz. Şu 50-60 yıllık ömür için Allah'ın emirlerini hiçe saymak ve cehenneme gitmeyi hak etmek değer mi acaba? Şu dünyanın sahte menfaatleri için, nefsinize hoş gelen şeyler için ve asıl önemlisi din adamlarının, insanların bu tuzağa düşmesinde ön ayak olmaları ve hem kendilerine hem onlara yazık etmeleri. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. İşte Allah'ın doğruları Kur'an-ı Kerim'e yazılmış. Hiçbiri de değişmemiş bugüne kadar. Ama görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olması, Kur'an-ı Kerim'in hiç değişmemesi birçok din alimi için hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar diyorlar ki biz Kur'an'dan kitap öğrenmeyiz. Neden? Neden mi? Kur'an'dan din öğrenen kafir olurmuş. Biz bu konudaki ilk açıklamalarımızı yaptığımız zaman ilk açıklamalarda yüzlerce insan geldi bizim dergaha. Vay! Sen nasıl Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsın? Sen bir kafirsin. Kim Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsa kafir olur. Ne var arkasında bunun? İşte o din alimlerinin insanları yanlış bilgileriyle cehenneme atmalarının arkasındaki gerçek bu. Asırlar boyunca insanların Kur'an'a yaklaşmaları engellenmiş. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Eğer Allah Teala bize bunları göstermeseydi, bütün bu ayetleri Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere şimdi açıklamasaydık ne olacaktı? Zaten din alimleri kitaplardan öğreniyorlar dinlerini. Sizler de onlardan öğreniyorsunuz. Hepinizin gideceği yer cehennem olacaktı. Ama bugün en azından 500 bin kişi Allah Teala'nın güzellikleriyle yaşıyor bizim ülkemizde. Biz bunu Yüce Rabbimize borçluyuz. Hala birçokları bizim bir sahtekar olduğumuza inanıyor. Yetmez, hafif de üşütük olduğumuza inanıyor. Biz de buna sadece uzaktan bakıp gülebiliyoruz. Önce insanların hakkımızdaki bu hükümlerine, sonra da biraz ağlıyoruz sonuçlara. Bir ülke düşünün. Din öğreticileri var, din öğrenicileri var. Ne öğretenler kendilerini kurtarabilirler, ne de onlardan din öğrenenler. Hepsinin gireceği yer cehennem oluyor sonuçta. Neden cehennem oluyor? Son derece açık olarak söylüyoruz. Eğer Allah-u Teala yemini misaki ahdi üzerimize farz kılmışsa, eğer bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişse ve hepsinin bu sebeple cennete gireceği kesin şekilde Kur'an-ı Kerim'de hükümlenmişse, bütün sahabenin cennete gireceği Tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde, 100. ayet-i kerimesinde kesin şekilde yer almış. Ve bugün insanlar yemin, misak, ahd diye farzlardan haberdar değilse, bunları uygulamaları hiçbir şekilde mümkün değilse, o zaman din öğretenler de insanlara bunları öğretmiyorlarsa, Allah'ın kurtuluşa ulaştıracağı hükümlerini öğretmiyorlarsa, din adamları insanlara diyorlarsa ki siz devam edin. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiniz mi, doğru olsa cennete girersiniz. Namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, zekat veriyorsanız, hacca giriyorsanız, la ilahe illallah diyorsunuz ara sıra, tamam, siz cennetliksiniz. her şeyin asli unsurlarından koparıldığı, insanların değer hükümlerine göre değerlendirildiği bir devirde yaşıyoruz. Allah'ın değer hükümlerine göre değil. Allah Teala diyor ki la ilahe illallah diyenler, bunu bizim gösterdiğimiz mürşitlere ulaşıp da onun önünde tövbe ettikten sonra diyorlarsa, o zaman benim cennetime girerler. Çünkü o anda biz onların kalplerinin içine imanı yazarız. İmanı yazdığımız içinde mümin olurlar. Bütün müminlerimiz mutlaka cehenneme gitmeden, cehennemde yanmadan bizim cennetimize girerler. Öyleyse söylediğimiz hükümler son derece önemli değil mi? Bizim Cevizoğlu Ceviz'le Yaşar Nevi Öztürk'le tartışıyoruz. O geceyi hiç unutmuyorsunuz herhalde. Hani bizim deli olduğumuza herkesin inandığı, şeytandan ilham aldığımıza, şeytan tarafından kandırıldığımıza herkesin inandığı o geceler, bizim dört kafada karar vermişler bizi herkese öyle tanıtmaya. Başardılar da. Hiç fena değil sonuç. Bayağı başarılılar. Ama şimdi burada bir şey söylemek istiyorum size. Açın, o kaseti defalarca dinleyin. Tam 7 defa biz orada size şimdi söylediğimiz bu hakikatlerden bahsettik. 3 kağıtçıların insanlar üzerindeki tesir derecelerine bakın ki biz ondan sonra birçok kişiyi yokladık. Ya biz bunları söyledik, haberiniz yok mu? Yo diyorlar. Biz seni dinlemiyorduk ki. Biz onların söylediklerine inanmıştık. Ve senin sözlerinin birer safsatı olduğunu zannediyorduk. Dikkat edin, biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Biz Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. İnsanların bunları yapmadığı takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylüyoruz. Ve sözlerimizin hiçbir değeri olmuyor. Biliyor musunuz ki asırlar boyunca Allah'ın bütün dostları şeytanın 3 gerçekleri tarafından böyle aldatıldılar. Allah'a dost olacak olanlar yollarından böyle insanlar tarafından saptırıldı. Ve açın ibretle o kaseti tekrar tekrar dinleyin. Neden Allah Teala acaba bizi kendimizi müdafaa etmek durumunda bırakmadı? Buna gerek görmedi. Çünkü arkasında çok büyük bir hakikat yatıyordu. Şimdi samimiyetle büyük kitlelere soruyorum. Bizim deli olduğumuza çoğunuz inandınız. Madde bir. Kimin sayesinde? Rahmetli Ayhan Songar hocamızın sayesinde. Sonra şeytandan ilham aldığımıza inandınız. Şeytanın bizi aldattığına, bize öğrettiğine inandınız. Kimin sayesinde? Değerli kardeşimiz Hüseyin Hatemi'nin sayesinde. Peki bu standartlar içinde büyük kitleler bizden yüz çevirdi. Kimin sayesinde? Bir tarafta Yaşar Nuri Öztürk biraderimiz var. Öbür tarafta da Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz. Peki bunların sonucu ne? Bunların sonucunda insanlar bizim deli olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza kesin karar verdiler ve büyük kitleler bu sebeple bizden yüz çevirdiler. Niçin Allah Teala bize o müdafayı yaptırmadı dersiniz? Hadi gelin sizin de Duhan Suresi'nin 10 ve mütakip ayetlerine bakalım. Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim, o günlere bak. Dikkatle bak ki o gün gökyüzünü bir duman kaplamış olacak. Bu duman gökyüzünü kapladı mı? Evet, kuvvet ordusu yenildiği zaman, Irak ordusu kuvvetten çekildiği zaman, çekilirken bütün rafineleri ateşe verdiler ve bütün gökleri belki bir hafta süreyle geceyle gündüz ayırt edilmeyecek kadar dumanlar kapladı. Peki devam edelim. O gün oradaki insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala bize, ey Allah'ım bizdeki bu azabı hafiflet. Biz onlardan bunu pek az hafifletiriz. Çünkü bütün insanlar o gün kendilerine apaçık bir Resulümüz geldiği halde ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş. Deli dediler. Bize söyledikleri. Ve bu yüzden büyük kitleler onlardan yüz çevirdiler. İşte Allah'ın Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimesinde bahsettiği Resul, o Resul biziz. Biz bir peygamber değiliz asla. Biz Allah'ın sadece bir veli Resulüyüz. Bütün kavimlerde de şu anda bizim gibi Resuller mevcut. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ondan haber olmayan insanlar da hayır öyle değil diyorlar. Dikkat ediniz. Onlar hayır öyle değil diye dedi diye herkes onlara inanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetler gösterdiğimiz halde onların üçkağıtçılıkları yüzünden insanlar bize inanmıyorlar. Ama bütün Resullerine inanmamışlar. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde de Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Ne söylüyor? Diyorsun ki biz Resullerimizi aralıksız göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resullerimizi ard arda göndeririz. Yani her devirde bütün kavimlerde Resuller daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Yetmez. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. E bizi de yalanlamaları kadar tabii bir şey ne var ki? Fire yok. %100 yalanlıyorlar. Yani ne kadar kavim varsa yeryüzünde hepsini Allah Teala devamlı olarak Resuller gönderiyor. Bir Resul ölürken yerine de var ikinci bir Resul. O Resul ölürken yerine üçüncü bir Resul. Sonsuz sayıda Allah Teala'nın zamanı var. O zaman içerisinde ne kadar Resul gönderdiyse hangi kavme? Dikkat edin, kavimleri küçültüyorum. Allah Teala diyor ki en küçük bir kabile yoktur ki onlara da emrimizi bildirmiş olmayalım. Yani nerede bir küçücük kabile görürseniz orada da Allah-u Teala'nın bir Resulü mutlaka mevcut. Öyleyse Resul dediğimiz zaman yalnız peygamberdir diyen konulara burada dokunmak için zamanımız yok. Ama bir gün ona zaman ayırdığımız zaman göreceksiniz ki bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia eden bizim zavallı din adamlarımızın aksine Kur'an-ı Kerim melek Resullerden, cin Resullerden, Allah'la hiç alakası olmayan Resullerden de bahsediyor. İşte bir tek misal verelim. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği adam için bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Yusuf Suresinin 50. ayeti kerimesinde. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Bir kafir bu. Firavun, kafir olan Firavun'un, kendisini haşa Allah zanneden Firavun'un bir kafir adamı Yusuf'a ulaşıyor ve Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Unutmayın. İnsanlar hep hasis menfaatleri için, kör menfaatleri için insanlara yalan söylerler. Ve insanları kim daha çok kandırabilirse o haklı gibi görünür. İşte o konuşmada da böyle oldu. Büyük kitleler bizden deliyiz diye, şeytan tarafından ilham alıyoruz diye yüz çevirdiler duanın vücut bulduğu yıllarda. İşte biz o konuşma boyunca hepinize tam 7 defa bizim görevimizin insanları cennetten men eden bu Kur'an-ı Kerim hükümlerini yeniden devreye sokmak olduğunu, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi dünyada hiç kimsenin başka insanlara bunları anlatmasının, öğretmesinin mümkün olmadığını anlat maya çalıştık. Ama kimse anlamamış. Şimdi dinlerseniz eğer tekrar Allah Teala'nın neden bize kendimizi müdafaa ettirmediğin sonucunu oradan çıkaracaksınız. İnsanoğlu akıllı bir mahluk olarak Allah Teala tarafından yaratılmış. Ve bunları incelediğiniz zaman hayret edeceksiniz. Biz nasıl bu kadar yanılabildik diye. Ama eğer bizim hakkımızda hala bizim bir sahtekar olduğumuzu, deli olduğumuzu, Allah'ın Resulü olmadığımızı düşünüyorsanız o kasete, o bizi yerden yere vurduğunu zannettiğiniz kasete dikkatle bakın. O zaman neden onlara sizden de bir şey saklanmıyor dediğimizin manasını anlayacaksınız. Nerede kalmıştık? Bütün güzellikler aslında sizin için. Allah Teala sizlerin mutluluğunu küçücük bir talebe bağlamış, Allah'a ulaşmayı dilemek. İçinizden kim ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse bu insanlar mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah Teala onları mutlaka cennete ulaştırır. Çünkü cennete ulaşma Allah'a ulaşma talebiyle başlar ve ondan sonraki her devrede kişi Allah Teala'ya ulaşacaktır. Yoldan sapmadığı sürece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Kim dilemezse onun da ulaşması söz konusu değildir. Ve o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Şimdi diyeceksiniz ki asırlardan beri böyle bir şey hiç söylenmiyor insanlara. Sen nereden biliyorsun? İşte biz de onu söylüyoruz. Nereden biliyorum? Bir düşünün bakalım. Ha, şeytan öğretmiş diyorlar değil mi? Yahu şeytan bu kadar aptal mı ki? Bize kendisini yere vuracak olan her şeyi öğretmiş. Vay alçak şeytan var. Bu nasıl şeytan ki? Şeytan gibi kurnaz deriz hani. Gayesi ne? Gayesi bütün insanları cehenneme götürmek. Başarmış mı? Biz size bunu söylediğimiz güne kadar başarmış. Hepinizi cehenneme göndermek için her şeyi yerlerine oturtmuş. Biz geliyoruz. Onun bütün tuzaklarını yok ediyoruz. Ve bizim Allah'ın taraftarı gibi görünen bu zavallı şeytanın taraftarları bizim şeytandan ilham aldığımızı söylüyorlar. Ve sizler de kusura bakmayın ama saf saf inanıyorsunuz. Ne haber? Eğer söz konusu olan şey sözlerimizi ispatsa bunu yüzlerce defa ispat ederiz. Ama onlar hiçbir zaman ispat edemezler. İspat edemedikleri halde siz onlara inandınız. Ve bizim söylediklerimiz, 7 defa söylediğimiz şey suya yazılan yazılar gibi yok oldu gitti sizin iç dünyanızda. O zaman size soruyorum, biz vazifemizi yaptık mı? Onlar kadar alçalsaydık daha mı güzel olurdu? Biz her şeyden evvel bir seviyeyi sergileriz. Bize mürşitlerimiz başkası konuştuğu zaman susmayı öğretti. Bize mürşitlerimiz başkasının fikirlerine karşı saygılı olmayı öğretti. Davranışlarımızda bunlar lehine bunun karşısında olan bir şey görebildiniz mi? Hiç kimsenin kalbini kırmamayı öğrettiler. Başkalarının bize orada belki size ağır gelecek olan şeyler söylemesi ki bize hiç ağır gelmedi, umurumuzda bile değil. Ama bizim onlara bunun karşılığında hiçbir şey söylemememiz bile sizin için bir ders olmalıydı. Allah-u Teala'nın evliyası odur ki nefsine hiçbir zaman yenilmez. Hatırlayın Hazreti Ali'yi, rakibini yatırmış, boğazını sıkmış, kılıcını kaldırmış, tam indirecek. Adam Hazreti Ali'nin yüzüne okkalı bir tükürük yapıştırıyor. Hazreti Ali kılıcını indiriyor, kalk diyor. Seni öldürmekten vazgeçtim. Niçin diyor, ben diyor sana her kötülüğü yaptım, bir de yüzüne tükürdüm diyor herkesin huzurunda. İşte onun için diyor seni öldüremem. Çünkü seni öldürürsem nefsime tabi olarak öldürmüş olurum. Ona diyor dayanamam ben. Nefsimle kimseye kötülük edemem, kimseyi öldüremem. Belki bir gün ne demek istediğimi anlarsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sadece güzellikler olduğunu düşünüyorum. O sizi kendisine dost kılmak istiyor. Allah Teala hepinizin Allah'a mutlaka ulaşmanızı, Allah'ın evliyası olmanızı, sonra daimi zikre, irşade ve teslime ulaşarak dünya saadetine de ulaşmanızı arzu ediyor. Ama siz bizim söylediklerimizi, yani Allah'ın söylediklerini hiçe sayıyorsunuz. Bizim söylediklerimizi Allah mı söyletiyor? Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Ne demek istiyorum? Diyorum ki eğer biz bu söylediğimiz şeyleri size iletmeseydik, dünya üzerinde hiç kimse size bunları söyleyemezdi. Bütün dünyadaki din adamlarına gidin. Sorun bakalım hangisi biliyor anlattıklarımızı? Neden bu kadar bizim söylediklerimizi yok etmeye çalışıyor insanlar? Cehaletleri ortaya çıkacak diye. Açık açık söylüyorlardı bunu zaten. Biz onu diyorlar biliyoruz doğru söylediğini. Ama biz insanlara yıllardan beri yanlış şeyler öğretmişiz, eksik şeyler öğretmişiz. Tükrüğümüzü yalayamayız. Yanlışlarımızdan dönemeyiz. İnsanlara bizim öğrendiklerimiz yanlışmış. Artık doğrusunu öğrendik, size doğrusunu öğretmek istiyoruz diyemeyiz diyorlar. Nefsleri uğruna hem kendilerini hem de sizleri cehenneme atmaktan çekinmiyorlar. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de onlar için. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinde lanetle. Yani her devirde büyükler vardır. Kim olduğunu biliyorsunuz. Büyükleri din bilgisi açısından suçlamak da mümkün değil. Çünkü onlar dünya idare etmek için, ülkeyi idare etmek için büyükler. Din öğretmek için değil. Ama ya saadatlar, her konunun ileri gelenleri, burada da din konusu, din konusunun ileri gelenleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. İşte bunlar insanlara bugün yanlış şeyler öğretiyorlar. Dikkat edin, din taassuba geçit vermez. Dinin taassuba ışık tutması mümkün değildir. Dini taassup için sevmeyenler, size sesleniyorum. Din taassuba geçit vermediğine göre din zannettiğiniz şeyin ne kadar yanlış bir şey olduğunu düşünmenizi istiyorum. Din, bizim ülkemizdeki din adamlarının size öğrettiği şeyler değildir. Öğrettikleri bir insanı asla cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramaz. Onları da kullanarak Allah'ın size verdiği biçim, Allah'ın size verdiği sistem üzere mutluluğa koşacaksınız. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Düşünüyorum öyle bir ülke, bir gün sağ olursak onun yaşandığını göreceksiniz. İkinci asrı saadet. Ne hakime, ne savcıya, ne polise ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Askere de ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Bütün dünya insanlarının el ele, gönül gönüle yeni bir dünyada sülh ve sükun içinde Allah'a kendilerini teslim etmiş olarak yaşamaları. Teslimin ne olduğunu bilir miydiniz? O teslim ki bütün bekçileri, polisleri, bütün sistemi ortadan kaldırır. Çünkü herkes polisi, savcıyı, hakimi içinde taşır. O içindeki taşıdığı sistem Allah'a hesap verecek olan bir mekanizmadır. Hiç kimse nefsinin emrinde değildir. Ruhu ise bütün insanlara yalnız mutluluğu, yalnız Allah'ın güzelliklerini emreder. Nefsi ruh hüviyetine dönmüştür kişinin. nefsi de ruhu da aynı standartlarda emir verdiği için o kişinin kendisini mutsuzcuk bir davranışta bulunması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Yani başkalarına zulmederek kendisini mutsuz edeceği bir hüküm, bir davranış biçimi mümkün değildir. Biz ne zaman başkasına zulmederiz? Nefsimizden bir talep alır aklımız. Ve bu talebe uygun gördüğü takdirde oluşması için müsaade verir. Fizik vücudumuzda o akti, o fiili işler. İşte işlediği zaman başkasına zulmetmiş oluruz. Nedir bunun sebebi? Nefsimizdeki afetlerin bizi o zulme sürüklemesi. Ama nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırdığımız gün nefsimiz de ruhumuz da sadece hayrı talep edeceklerdir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. Her ikisi de hayrı dilediği gün hiç kimseye zulmedemezsiniz. Aslında kendinize zulmetmemiş olursunuz. İnsanlık bir bilseydi ki başkalarına yapılan her zulüm aslında insanın kendine yaptığı zulümlerin en büyüğüdür. Bekçi içinizdedir. Sizi mutsuz kılan şey zannetmeyin ki başkalarıdır. Yalnız sizsiniz. Kendi dünyanızda başka dünyaların standartlarını hep hazır bulacaksınız. Her yaptığınız yanlış davranış sizi iş dünyanızda üzecek. Ve bundan daha tabii de bir şey olamaz. Allah'ın kanunlarını bilmediğiniz için hep yanlışlıklar yaparsınız. Ve başkasına zulmettikçe bundan memnuniyet duyacağınızı, başkalarının yanında yükseleceğini zannedersiniz. Halbuki hep alçalırsınız. Ve içinizde de devamlı bir huzursuzluk baş gösterir. Neden o kadar huzursuzsunuz? Allah'ın sizi mutlu kılmak için ortaya koyduğu kaidelerin hiçbirini bilmediğiniz için, tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın evliyalarının neden mutlu olduğuna bakın. Hangi şartların içinde olurlarsa olsun neden mutlu olduklarına bakın. Hep mutludurlar. Ve kendilerine yapılan hiçbir davranış biçimi onları huzursuz edemez. Ve başkalarına onlar kendisine kötü davranıyorlar diye Allah'ın evliyaları kötü davranamazlar. Davranmaları için işlerinden bir dürtünün onları oraya sürüklemesi lazım. Ama nefsleri de ruh hüviyetine ulaştığı için hiçbir zaman bunu yapmayacaklardır. Bunu yapmadıkları cihetle her zaman suç ve sükun içindedirler. Hem içlerinde suç ve sükun oluşmuştur, nefsleriyle ruhları arasındaki evrensel kavga sona ermiştir. Hem de dışlarında suç ve sükun oluşmuştur, başka insanlarla aralarında bir kavga hiçbir zaman onlar tarafından başlatılmaz ve devam ettirilmez. Öyleyse onlar hem iç dünyalarında sulh ve sükûna ulaşmışlardır, hem de dış dünyalarında sulh ve sükûna ulaşmışlardır. Öyleyse onlar için söz konusu olan şey her zaman sulh ve sükûndur. Allah razı olsun. Görünüyor ki insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. İnsanlar için söz konusu olan şey saadettir yani. Ve Allah herkesin o saadete ulaşmasını mümkün kılacak bütün özellikleri insanın iç dünyasına yerleştirmiştir. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem nefsinizi Allah'a teslim edebilecek özellikle yaratıldınız. Cennet saadetine de, dünya saadetine de ulaşmaya ehil olarak yaratıldınız. Siz onu istemediğiniz için o hedefe ulaşmış değilsiniz. İstemediğiniz sürece hiçbir zaman ulaşamazsınız. Ve gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Biz hepinizi uyarmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki bütün kavramları değiştiren bu din adamlarına dikkatle bakın ki bütün yanlışlıkları zaman içerisinde bizim mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Başka birisi değil. O yanlışlıkları düzeltecek olan biziz. Bu görev bize verildi. Aranızda hiç kimse bunları incelemeyecek mi zannediyorsunuz? Aramızda katılan 500 bin kişi aranızda

0: Yıllardır bunu söylüyorum.
1: Hı.
0: Ve Allah'ın düşmanları için varız. Allah Teala bu düşmanlıkları hep bizim vatan sevgimizin ötesinde gösteriyor. Bizim ülkemizin düşmanlarına karşı düşmanız. Öyleyse sakın ola ki bize olan düşmanlığınızı ülkemize karşı da düşmanlık haline çevirmeyin. Belki bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her zaman böyle kalmayacağız. Allah'ın emirleri bizim için mukaddestir. O emirlere canımız pahasına, kanımız pahasına mutlaka itaat ederiz. Osmanlı bu yüzden dünyanın hakimi oldu ve bir gün bu yüzden İslam ve özellikle bizler dünyaya hakim olacağız. Dikkat edin, dünyaya hakim olmak derken asla onlara hükmetmek, onları nefsimizle idare etmek, böyle bir şey aklımızın köşesinden bile geçmez. Olaylar bizi oraya götürecek. Siz, bizim ülkemizdekiler, size sesleniyorum. Bir gün yenilgiye uğradığınız zaman sizi kurtaracak olanın Allah-u Teala'nın yardımıyla biz olduğumuzu o zaman hatırlayacaksınız. Hayır, biz oraya gelmeyeceğiz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Bu olaylar birer birer yaşanacak dünya üzerinde. Kimliğimizi anladığınız gün Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimetini tepkinizi göreceksiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ve bir takım Allah'ın düşmanları sebebiyle buna alet olduğunuzu hatırladıkça hep bunun üzüntüsünü, sıkıntısını yaşayacaksınız. Dikkat edin, şu anda Türkiye, bu ülke Allah'ın nimeti konusunda küflerine nimet etmiş durumdadır. Tabiatıyla bunun sonuçları doğacak. O sonuçları yaşadığınız zaman sakın başka suçlu aramayın. Başka bir suçlu aramayın çünkü başkası yok. Lut kavmini Allah-u Teala helak ettiği zaman aralarında daimi zikir sahipleri de vardı. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın dostları, neredesiniz diye seslenmiştik onlara. Hiç kimseden bir cevap gelmedi. Ama o cevaplar bizim kendi kardeşlerimizin arasında. Bugün 500 bin kişiyiz. Gelecekte bu yüzlerce kat artacak olan bir rakamdır. Bu dünyada ikinci bir asr-ı saadet yaşanacaktır. O asr-ı saadeti kuracak olan gene biziz. Bize dikkatle bakın. Yakın gelecekte bu dünyada adından en çok bahsedilen kişiyiz. Evvelce de söylemiştik. Türkiye'de adından en çok bahsedilen kişi olacağız demiştik. Bugün bizim ülkemizde bizi tanımayan kimse yok. Kime gidersek gidelim her taraf bizi biliyor. Yarın bütün dünya öğrenecek. Ve mutlaka 3. Cihan Savaşı, mutlaka sonunda asr-ı saadet. O asr-ı saadetin mimarı gene biz olacağız. Biz dediğimiz zaman sakın kendimizden bahsettiğimizi zannetmeyin. Allah'tan bahsediyoruz. Biz Allah'ın sadece onun iradesinin tesir altında hayatını vakfetmiş olan bir naçiz kuluyuz. Ne emrederse yaparız mutlaka. Hiç umurumuzda değil. Hayatımız bize ait olduğunu, sizin zannettiğiniz şeyler hiçbirisi. Öyleyse bize ve kardeşlerimize dikkatle bakın ve gelecekte neler olacağını adım adım seyredin. Ve akıl sahiplerine, akıllarını kullanabilecek olanlara sesleniyorum. Allah bu mutluluğu sadece bizim için değil, hepiniz için verdi, sizin için de verdi. Kim aklını başına toplarsa o Allah yolunda en güzele doğru hemen harekete geçebilir. Akıl

0: sahipleri inceleyebilenlerdir. Öyleyse söylediklerimizi incelemek lütfunda bulunun. Bulunmazsınız, başkasına değil, kendinize ve kendi kavminize yazık edersiniz. Allah'ın dostu olan bir kavim olmaya çalışın. Başaramazsınız, sonunda yenilgi muhakkaktır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bu işaretlerle size geleceğe dair bir şeyler söylemek isteyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız sözlerimizi dikkate almak, ciddiye almak mecburiyetindesiniz. Almadığınız takdirde başkalarına değil, en büyük kötülüğü kendinize yaparsınız. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada hepinizin mevlid kandilinizi belki bir gece geç ama mutlaka kutlamak istiyoruz. Hepinizin Miraç kandilini tebrik eder ve mutluluğunuzu Yüce Rabbimizden dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Kes. Es-sahâlelüküm mâfî semâvâti ve mâfî arzı cemî'an minhî. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. her şey insan için yaratıldı ve insanın eline verildi. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sahne soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var, o da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarını yüklüyorsunuz. Alınca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız, yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Sizde olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o sizi eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzum dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki suç ve sükunu gösterir. Eğer siz suç ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutlu olacak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğuysa, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek, yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini ödersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sırasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah-u Teala sizi mutlaka saadet ulaştırmak sizin için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah,
2: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Zikret diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah-u Teala'dan Allah-u Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyor. Öyleyse eğer Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülüm Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift kısmında biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak Allah'ın ismini tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift tecelli, içlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç nefsinizi, üçüncü vesile olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. İnna Allahe ye'murukum en tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekatı anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabii diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde meşhur geçerleri %10. Peki diyorlar, bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem tablo görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i ve ma halektel insi vel canlı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve akumus salat innes salatı tenhane ani fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra, ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne's salate tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezbe giriyor kendisine biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indinde kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse şehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta. Ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyleseler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler, o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabi. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan anlam, gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sok, niye bizi deli diyorsunuz ya diyorsunuz? Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktalarıdır. Hele hele bizim Gözkan gibi böyle kesten cezveye gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için direkt olan her şeyi yaparlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'e el basmayı nasıl cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o etrafımızdaki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Kadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim ama. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşayanları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa yaşamıyor Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada, savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız Buna inanmışsınız, ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecek sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınız süreciyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki, Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse, size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saadetine ulaştırabilecek olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırıyor? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle İblis dünya saadetine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz olacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saadetine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir meclisi de var, 1/40 daha en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah sana. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek.
2: Hayır.
0: Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olma durumda. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi türevinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan hemen sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'ın hayatınızdaki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatladığında ayet görüyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman yeniziri cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki de niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var papazı kızıp konuşmaz diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinize gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek ne yaparımızda arzu bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider, yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı aslında bunun tamamı diyor. Arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. ruhlarını alaylaştıranlar, yemin miyiz, tek ve ahireti yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah-u Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayeti kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. Zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennete, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşamadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz.

istemiyorsunuz, farzlıkla riayet etmiyorsunuz. Allah Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasından çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinelerde olanı görür. Cihazet Suresinin 7. ayet kirlesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amin oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiniz yaşantınızda, mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz, hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız, dikkat edin şimdi sözlerime, Allah'a ulaşmayı dilediniz, zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait, uzun hayat yaşayacaksınız, mürşidinize ulaştınız, zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesi, çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet kerimesine göre, bütün müminler Allah Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nizaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları tek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak kesin.

Ali İmran suresinin 15. ayet kelimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a, kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet saadetine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet saadetini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsiniz tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, mizakinizi, vaatinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra, yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet saadeti sizin olur. Ve bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Fahrim suresinin 8. ayet kelimesi gereğince. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutlu olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediğimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah sizler ve biz. Allah'tan bahsetmek üzere. Bir yeni mutluluğu daha Allah'tan bahsedenlerin, Allah'a konuşanların mutluluğunu bir defa daha yaşamak üzere. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek size başlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim. Konumuz iman ama tahkiki iman. Öyleyse iman dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İman dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey mutlaka Allah kelimesidir. Allah'ın zatıdır. Allah'a inanmak. İman, inanç demek. Türkçe inancın Arapça karşılığı imandır. O zaman lügat anlamından gidersek iman inanmaktır. Mümin lügat manası itibariyle Allah'a inanan demektir. Ve aslında manası İblis tarafından yok edilmiş bir mefhumla karşı karşıyayız. Çünkü İblis meseleyi döndürmüş, dolaştırmış ve Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir neticesine götürmüş. Lügat manasını da tam olarak uyduğu için İnsanlar Allah'a inandıkları için kendilerini mümin sayar olmuşlar. Bu sadece şeytanın bir korkunç tuzağı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir insan düşünelim, Allah'a inanıyor. Bir insan düşünürüm, Allah'a inanmakla kalmıyor. Allah'ın kendisine yüklediği İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyor. Hem Allah'a inanıyor, hem de senelerden biri, diyelim ki 10 senedir bu şartları yerine getiriyor. Bu kişi mümin midir? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir sorumuz var. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor mu? Eğer dilemiyorsa mümin değildir. Eğer diliyorsa o zaman mümindir. Öyleyse bugüne kadar verilmiş tariflerin hepsi burada bir garip oldular. Kur'an'ın mümin tarifi böyle. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Diledikleri anda mümin olmuşlardır. Dilemezlerse Allah'a inanmaları onları mümin kılmıyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren, 30-40 seneden beri yerine getiren, hepsini de zamanında yapan bir insan düşünelim. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu vazifeleri böylesine bir dizayn içerisinde gerçekleştiren bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor.
bu kişi mümin midir? Ne yazık ki Kur'an'daki mümin tarifine uymuyor. Bu kişi amenü olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah Teala onun kalbinin mührünü açmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesini almamıştır. Ve o kişi ne yazık ki mümin olmak standartlarının içinde değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? İman müminin sahip olduğu bir husustur. Herhangi bir şeye inanabilirsiniz. Birinin söylediğine inanabilirsiniz. Ve bunların en üst boyutunda olan Allah'a inanmaktır. Allah'a inanmak, Allah'a iman etmek olarak değerlendirilir herkes tarafından. Yoldan geçen insanları çevirin, sorun birer birer. Diyelim ki 100 kişi geçti. Her birine sordunuz, sen mümin misin? Bunların 90'ından fazlasından bu cevabı alacaksınız. Evet, müminim. Sorarsınız, niçin müminsin? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. İman, inanç demek. Mümin de inancın sahibi olan demek. Allah'a olan inanç demek. Allah'a inancın sahibi demek. Ben de Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim diyor. Haklı mı? Haklı. Çünkü ona gerçekten böyle öğretilmiş. Allah'a inanan mümindir. Sözü sadece bir aldatmacıdır. Ve insanların Allah'ın cennetine ulaşmaması, şeytanla beraber cehenneme gitmesi için şeytanın işleyen, zamanımızda da otomatik olarak çalışan bir korkunç tuzağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mümin? Allah'a inanan kişi midir? Evet, ama vasıflarından sadece bir tanesi. Allah'a ulaşacağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanan kişi midir? Evet, vasıflarından bir ikincisi. Kalbindeki küfür yazısı alınmış kişi midir? Vasıflarından üçüncüsü ve en önemlisi. Neden? Çünkü sadece kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin mührünü açar ve kalbindeki küfür kelimesini alır. Mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi midir? İşte sualimizin gerçek cevabı bu. Mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanı mümin kabul etmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa bu kişi mümin midir? Kesinlikle mümindir. Hem de kalbindeki iman artmış olan bir mümindir. Daha o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, Allah kalbinin mührünü açıp da açtığı andan itibaren, ki açınca küfür kelimesini ve ekinleti Allah-u Teala dışarı alır, açtığı andan itibaren kişi mümindir. Mümin Arapça
okunması, müminde Türkçe okunması aynı kelimenin, ister mümin deyin, ister mümin deyin, anlarız ki aynı şeyden bahsediyoruz. İmanın sahibi olan kişi. Ama vasıf şartlarına gelince bakıyoruz ki her Allah'a inanan kişi mümin olamıyor. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak, bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmak asi değil. Allah'ın cennetine girmeyi garanti ediyor. İblis bunu biliyor mu? Çok iyi biliyor. Peki İblisin muradı ne? Ne yapmak istiyor? Bütün insanları cehenneme göndermek istiyor. Öyleyse bunu kullanır mı? İnsanlık tarihi boyunca hep kullanmış. Ne yapmış? Arapçada mümin inanan demek, imanın sahibi demek, imanda inanç demek, Allah'a inançtan bahsediyoruz. Öyleyse mümin Allah'a inanandır. Allah'a inanan mümindir tezini Kur'an'a değil ama lügata uygunluğu sebebiyle iblis insanları kabul ettirmiş. Kabul ettirince ne olmuş? İnsanlar diyorlar ki bak Allah Teala 40 numaralı sure olan Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse ben de müminim. Allah'a inanıyorum. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. İşte iblis bununla tavlıyor insanları. Bu inancın sahibi kıldığı zaman o insan ne olur? Ben Allah'a inanıyorum, müminim. Ama namaz kılmıyormuşum, oruç tutmuyormuşum, zikir yapmıyormuşum, Allah'ın emirlerini çiğniyormuşum, içki içiyormuşum, şunu yapıyormuşum, bunu yapıyormuşum. Hepsi olabilir diyor adam. Ama ben Allah'a inanıyorum, müminim. Allah'ın da kesinlikle sözü var. Ben mümin olduğuma göre mutlaka Allah Teala beni cennetine alacak. Allah verdiği sözden dönmez. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Hilaf Allah'ın sözünde mümkün değildir. Allah söz vermiş, müminleri mutlaka cennetime alacağım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mümin olmanın birinci vasfı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren kişi mümindir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde yazdığı gibi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple mümin olan kişilerden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, ömrü boyunca ibadet ediyor, Allah'a inanıyor kesin. Bütün ibadetlerini yani İslam'ın bugün hedef saydığı ibadetleri yerine getiriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsini yapıyor adam. Ve Allah'a da inanıyor. Bundan daha hala mümin olur mu? Olur. Bu kişiyi Allah Teala müminler safında kabul etmiyor. Kur'an'ı bilmeyen insanlar her seferinde bir takım yanlışlardan hareketle kendilerini mahfa götürürler. Sözlerimizi dikkatle dinleyin sevgili kardeşlerim. Sizin için hayati bir konudan bahsediyoruz. İman, mümin olmak ve imanın standartları. İmanın sonunda hakiki imana ulaşacağız. Ama şu anda beni dinleyen sevgili kardeşlerim, kendinizi kontrol edin.
mümin misiniz? Yoksa değil misiniz? Eğer siz de Allah'a inanıyorsunuz diye kendinizi mümin zannedenlerdenseniz, bilin ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki, açık ve kesin, bana ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse benim cennetime giremez diyor. Öyle mi diyor? İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları dünya hayatı tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler alim değillerdir diyor. Bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kur'an ayetlerini bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Evvela ilk ders burada. Üniversite bitirmek, ilahiyatı bitirmek, doktora yapmak, master yapmak, asistan olmak, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak, rektör olmak bir işe yaramıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil telakki ediliyor Allah tarafından. Gafil kabul ediliyor ve sonuç çok acı ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri şey dereceler itibariyle ateştir. Kim bu iktisap ettikleri derecelerle ateşe gidenler? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Müminin 103 gösteriyor. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Mizanlar çalışır diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazla olursa, onların gideceği yer ateştir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Neymiş bu durumda söylemek istediğimiz şey, neymiş sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'ı ulaşılacak olan temel merce olarak kabul etmiyorsanız, Allah'ı kendisine sığınılacak olan bir sığınak olarak, meap olarak kabul etmiyorsanız ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız mümin olamazsınız. Ve imanınız da var diyemezsiniz. Öyleyse yanlış bilgileri devreden çıkarın sevgili kardeşlerim. Kur'an'a sarılın. Doğrular orada. Bugün dünyada yüzlerce üniversite İslam eğitimi yapıyor. Ama bu eğitim dizaynında bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde büyük hatalar var. Sevgili kardeşlerim, bu bütün dünyayı kuşatan bir fitnedir. Duhan suresinde bahsedilen duhan bugün bütün dünyayı kaplamıştır. Fitne bütün boyutlarıyla devam ediyor. İblis insanlara onların kurtuluşuna medar olacak, sebebiyet verebilecek olan temeli unutturmayı başarmış. İnsanlara mümin kavramını Allah'a inanan mümindir hüviyetine sokarak yutturmuş. Böyle olunca
insanlar inanıyorlar hepsini söylediğine. Çünkü lügat manasına uygun söyledikleri. Ve diyorlar ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Öyleyse mutlaka cennete gideceğim. Allah'ın sözünü unutmaz. Allah mutlaka sözünü yerine getirecek. Ne diyor? Mümin olanların hepsini cennetime alacağım. Hesapsız rızıklandıracağım. Peki diyoruz, sana böyle olduğunu kim söylüyor? Yani mümin olduğunu kim söylüyor? Diyor ki mümin olmak, Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak demek. Bütün din öğreticiler aynı şeyi söylüyor. Allah'a inanan mümindir diyor. Din öğreticileri korkunç bir tuzağın içine düşmüş durumdalar sevgili kardeşlerim. Derdimiz bu açıdan büyük gözümüzün önünde milyarlarca insan cehenneme gitmek mecburiyetinde şu anda dünya üzerinde yaşayan 6 milyar nüfusun 5,5 milyardan fazlası Allah'ın öğretisini bilmedikleri için kendilerini kurtarmaları mümkün olmayan bir yolculuktalar. Ve bunların bir kısmı zaten dinle alakası olmayan insanlar, onları devredici bırakın. Ama bizim üzerinde durduğumuz insanlar, Allah'a inananlar, Allah'a inandıkları için de kurtulacaklarını zanneden ama kurtulamayacak olanlar. İşte ona üzülüyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada inananlar inanmayanlardan çok fazla. Ama inananların içindeki insanların %90'dan fazlasının kurtuluşu mümkün değil. Çünkü Allah'ın öğretisini bilmiyorlar. Öyleyse mümin olduğunuz yer neresidir? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin değildir. Enam suresi 12. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ki bunlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Mümin değillerdir diyor Allah Teala. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, nefslerini hüsrana düşürenler? Yani günahları sevaplarından fazla olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, nefslerini hüsrana düşürenler mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. Enam 31, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor. Yunus 8'de de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Enam 12'de ise nefsini hüsrana düşürenler mümin değillerdir diyor. Kendilerini mümin zannetmeleri bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Ve mümin olmadıkları için de Allah'ın Kur'an'ına göre mümin olmadıkları için, Allah'a inanmadıkları için değil, Allah'a inanıyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için kalpleri mühürlü, kalpleri mühürlü olan herkes kafir. Yunus 7 ve 8'de Allah-u Teala mühürleri tarif ediyor, onların kalpleri mühürlüdür diyor. Gözlerinde hicab-ı mescine vardır. Görme hastalarının üzerinde işaret vardır. Kulaklarında vakya vardır. İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Kalplerinde ekinnet vardır. Kalpleri mühürlüdür. Ve kalplerinde bütün mühürlü kalplerin sahipleri kafir olarak
kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı cihetle kalplerinde küfür kelimesi var. Kalbinde küfür kelimesi olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Allah Teala derhal onların kalplerinin mührünü açacaktı. Kalplerindeki küfür kelimesini alacaktı. Kalplerindeki ekinleti alacaktı. Yerine ifat koyacaktı. Dalalette olan bu insanları hidayet üzere kılacaktı. Hidayet ehli kılacaktı. Öyleyse bir müessese, iman müessesesi, mümin olmak müessesesi, ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iman sahibi değil kişi, mümin de değil. Peki Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği andan itibaren o kişi imanın gerçek sahibidir. O kişi mümindir. Kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Artık kalbinde küfür yazılı değil. O kişi dalaletten kurtulmuştur. O kişi şirkten kurtulmuştur. O kişi nefsini hüsrana düşürenlerden olmaktan kurtulmuştur. O kişi Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerden değildir. Ketmedenlerden değildir. Küfredenlerden değildir. Yeryüzünde fesat çıkaranlardan değildir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dileyendir ve imanın sahibidir. O kişinin mümin olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, kimin nefsini hüsrana düşüren düşürdüğü noktadan kurtulması söz konusuysa, o kişi mümindir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Dileyecekleri yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri an hüsran sona ermiştir. O noktada onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceleri aşar. İşte sevgili kardeşlerim, böylece kişi mümin olur. 14. basamakta kalbindeki iman artan bir mümin olur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama iman kelimesi henüz yerleşmemiştir kalbine. Ne zaman ki 12 tane insanla mürşidine ulaşacaktır, o zaman Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince Allah o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktır. O zaman kalbindeki iman artan bir kişi olacaktır bu. Peki Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi tahkiki imanın sahibi midir? Hayır. Gaybi imanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah ona demin söylediğimiz standartları vermiş. Yani 7 tane ihsanla gözlerini açmış, kulaklarını açmış, kalbini açmış, kalbindeki küfür kelimesini almış, kalbine ihbata ekinleti alıp ihbat koymuş. Ondan sonra o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş, dağlar göğsünden kalbine nur yolunu açmış. O kişiyi 12 tane insanla mürşidine ulaştırmış, mürşidini göstermiş evvela, huşuya ulaştırdıktan sonra. Kişinin mürşidine ulaştığı noktada gaybi imanın devam ettiğini görüyoruz. Tahkiki iman hala yok. İrşad makamına ulaştıktan sonra kişi tahkiki iman her an tabiyetten sonra ona ulaşabilir. Neyle tahkik eder Allah'ın varlığını? Cezbeyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidini görmesi için hacet namazını kılmasını temin eder Allah Teala. Ve onu oraya Allah ulaştırır.
aslında tabiiyet makamı devrin imamıdır. Ama her tarafta da Allah'ın müşrikleri vardır. Herkesin ulaşabileceği bir yerde. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala kendilerinin ulaşabileceği yerdeki kişiyi gösterir. Netice değişmez. O kişiye tabi olan da, devrin imamına tabi olan da Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka 12 tane insanla müşriğine ulaşmıştır. Veya devrin imamına ulaşmıştır. Ve o zaman Allah-u Teala onun üzerinde 7 tane nimet oluşturacaktır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başınıza ne gelir? İkinci nimet, Allah onun kalbine iman kelimesini yazar. Üçüncü nimet, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Dördüncü nimet, o kişi nefs tezkiyesine başlar. Beşinci nimet, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere kişi adım adım bir hedefe doğru hazırlar. Fizik vücut nefsin afetlerden arınmasına paralel olarak Allah'a teslim yolunda harekete geçer. İrade de zikir sebebiyle nefsin afetlerinde azalma oldukça irade yapı düşman kuvvetler azaldığı için giderek güçlenecektir. Ve Allah-u Teala o kişinin günahlarını affedip sevaba çevirir. Ve ona o güne kadar 1'e 10 derecat verirken, 1 derecesini kazandığı zaman 10 derecelik derecat verirken o günden sonra 100 derece vermeye başlar ve bunu 700'e kadar da çıkaracaktır. Bu noktadan sonra her an o kişi tahkiki imanın sahibi olabilir. Böyle bir kişiye cezbe geldiği anda Allah Teala kalpleri titreyen bu insanlara bir insanda bulunacaktır. Varlığını sık sık hissettirecektir. Kişi açık ve kesin olarak böyle bir talebi olmasa da beklemediği anlarda Allah'ın dışarıdan bir kuvvetin kendisine ulaştığını ve vücudunu şiddetle sarstığını yaşayacaktır. Kendisi bunu yaşadığı cihetle tahkiki iman başlamıştır. İstemiyor cezbeyi, bir talebi yok Allah-u Teala'dan. Ama ansızın cezbe geliyor vücuduna, bir kuvvet onu şiddetle sarsıyor. İşte bu, kendisinin dışında bir kuvvetin Allah'ın yoluna girdikten sonra, tabiyetinden sonra mürşidinde olduğu gibi kendisinin de cezbe sahibi olması, o kişinin imanını gaybi imandan tahkiki imana çeviren ilk adımdır. Bu bir mutluluktur. Kimin cezbesi varsa Allah-u Teala ona bu istikamette onu gaybi imandan tahkiki imana ulaştıran güzel bir hediye vermiştir. Cezve bir nimettir. Kişi açık ve net olarak en ufak bir şüpheye mahal kalmadan görür ki şüphe imkansızdır. Kendisinin dışında bir güç, Allah'ın gücü o kişi nerede olursa olsun ona ulaşıp
onu dut yaprağı gibi, dut ağacı gibi silkeler. Böyle bir müessese kişiyi Allah'a iman konusunda gaybi imandan tahkiki imanın ilk safhasına ulaştırır. Sonra ne olur? Sonra o kişinin cezbesi artar. Adım adım ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhu Allah'a doğru yedi gökkatı boyunca yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruh Allah'a ulaşacaktır. Ve arkadan Allah'ın zatında yok olacaktır. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak arkadan gelen otomatik basamak, kişi Allah'ın zatında mutlaka ruhunun yok olduğunu yaşayacaktır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra kişinin kalp gözü açılabilir veya açılmayabilir. Kişinin kalp gözü ile birlikte kalp kulağı açılabilir veya açılmayabilir. İşte böyle bir düzende kişinin kalp gözünün açılması veya açılmaması önemli mi? Tahkik imanın ikinci boyutu kalp gözüdür. Üçüncü boyutu kalp kulağıdır. Ve 22. basamak olan fena makamı, velayetin birinci makamı, 23. basamak olan beka makamı, 24. basamak olan zühd makamı ve 25. basamak olan muhsinler makamı, bu dört makam kişilerin ya alim olmasının devam ettiği veya arif olmasının başladığı dört önemli basamağı ifade eder. Kişi hikmete ulaşmamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmesi tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmiştir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh zühd makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Bu ruhların öğretilmesi kişi için tahkiki iman yolunda önemli bir adımdır. Kişi evvelce cezbeyi almışsa zaten tahkiki imandadır. Buralardan, bu dört tane makamdan herhangi birinde kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. O zaman tahkiki imanın ikinci boyutuna geçmiş olur kişi. Allah'ın söylediklerini işittiği an tahkiki iman cezbenin çok daha ötesinde yeni bir boyut kazanır. Allah Teala ona bir şeyler söylüyor. Allah Teala ona bir şeyler gösteriyor. Daim zikre ulaşmadan evvel böyle bir olay mümkün müdür? Evet. Böyle bir olay kişiyi alimken arif yapar. Kişi irfanın sahibi olur. Marufun standartlarına sahip olur. İrfanın ilimden ayrıldığı nokta, irfanın
arif olmanın standartlarını oluşturmasıdır. Arif, kalp gözü açık olandır. Arif, kalp kulağı açık olandır. Arif, tahkiki imanın ikinci safhasındadır. Birinci safhada cezbe, tahkiki imanı başlatan müessesedir. İkinci safhada kalp gözü ve kalp kulağı arif olmak kişiyi daha üst seviyeye tahkik imanı çıkarır. Kişi Allah'tan bilgileri almaya başlar veya Allah Teala kalp gözüyle ona bir şeyler gösterir. Her iki standartta o kişinin tahkiki imanının birinci safhaya geldiğini gösterir. Ama daha ötede çok daha güçlü bir müessese girecektir. Kişinin daimi zikre ulaştığı nokta onun hikmet makamının sahibi olduğu noktadır. Allah Teala onu mutlaka hikmetin sahibi yapar. Yani bir defa daimi zikre ulaşan kişi hikmet ehlidir. 7 tane özelliği vardır. 1. Birinci özellik daimi zikrin sahibi oluşu. Bundan evvelki kademede ulul 4 makamda fena, beka, züht ve muhsinler makamı boyunca o kişi daimi zikrin sahibi değildir. Nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve tabi algılamaları eksiktir. Hem rüyet açısından, görüş açısından hem de işitme açısından yanlış anlamalar oluşabilir. Kişi cezbeli olarak buraya ulaşmışsa sorma yanlışları tahakkuk edebilir. Her kişinin tahkiki imanı hikmet sahibi bir insan kadar sağlam temeller üzerine oturamaz. Ne zaman kişi hikmet sahibidir? Daimi zikre ulaştığı zaman. Öyleyse burada hikmetin burada tahkiki imanın yeni bir boyutuna girilir. Ondan evvel Allah-u Teala bu kişiye verdiği konularda bir ilham müessesesi gibi bir durum vardır. Ona ne yerlerin melekûtunu gösterir Allah-u Teala, ne göklerin melekûtunu gösterir. Ona sadece bir şeyler söyler ve gösterdiği şey nurdur. Yanıp sönen ışıklardır. Ama ne yerlerin melekûtu, ne göklerin melekûtu yoktur. Öyleyse tahkiki imanın ikinci boyutunda daimi zikirden evvelki kademede Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyler nurlardır. Açılıp kapanmaya başlayan nurlar, nurlardaki renkler. Bu tahkiki imanın ikinci boyutudur. Hikmet kademesine kişi daha ulaşmamıştır. Ulaştığı zaman ne olur? Tahkiki imanın üçüncü boyutuna geçer kişi. Orada o kişiye evvela yerlerin melekûtu gösterilir. Yer katlarının sırları. Devrin imamının dergâhında zemin kattaki sırdır. Hikmet sahibi kişiyle bir evvelki kademede Allah'ın kendisine kalp yüzünü açarak ve kalp kulağını açarak bir şeyler söylediği ve bir şeyler gösterdiği kişi aynı hüviyette değildir. Birinde çok daha derin bir Allah'ın
nüfuzu söz konusudur. Öyleyse kim hikmet sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala farklı bir boyutta gösteride bulunacaktır. Hikmet sahibi olan kişiye Ullelbab makamında 7 yer katının yerlerin melekutu gösterilir, sırları gösterilir. Ama bundan evvelki melekler aynı sırların sahipleri değildir. Ve Ullelbab makamının ötesi İhlas makamıdır. İhlas makamında kişiye göklerin melekutu gösterilir. 7 tane gök katında neler olduğu gösterilir birer birer. İndi ilahi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi gösterilir. Eğer bu boyuttaki bir gösterim o konular hakkında Allah'ın devamlı bilgi vermesiyle devam eder ve kişinin ufku geniş ölçüde açılmıştır, genişlemiştir. Allah-u Teala ona çok şeyler göstermiştir ve bu melekut onu yerlerin ve göklerin sırlarına sahip kılar. Burada müzeyyen olmanın 14 basamağı aşılmıştır ve kişi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde üst boyutta bir hakiki imanın sahibi olmuştur. Gayba açılan kapıların Allah-u Teala'nın yarattığı gökler aleminin sırlarını artık kişi bilmektedir. Burası bir evvelkinden çok daha üst boyutta bir tahkiki imanı ifade eder. Yerlerin ve göklerin melekutu. Daha sonra Allah-u Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Sonra tövbe-i nasuhtan sonra salah nuru verecektir. Günahlarını örtecektir. Sevaba çevirecektir. Ve o kişiyi irşada ulaştıracaktır. Buradan sonra 19. mertebedeki müzeyyen olmak tahakkuk edecektir. Ve kişinin tahkiki imanı son noktaya ulaşacaktır. Burada Allah Teala iradesini de Allah teslim eden bu kişiye zatını gösterir. Bu tahkiki imanın en üst noktasıdır. Son bulmaca çözülmüştür. Allah'ın zatı müşahede edilmektedir. Tahkiki iman hedefine ulaşmıştır. Her kademede Allah'ın varlığı biraz daha üst boyutta kişide yerleşmiştir. Tahkiki iman her geçen gün biraz daha artmıştır. Tahkiki imanın son noktasında Allah'ın zatı vardır. 19. mertebe bunu ifade eder. Kişi gaybde Rahman'a huşu duyan, gaybde imanın sahibiyken tahkiki imanın en üst boyutta sahibi olma noktasına ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tahkiki iman bu açıdan son derece önemli bir hüviyet taşır.
Hakiki imanın sahibi en ufak bir açığa

Ve onlar her zaman Allah-u Teala'dan onun, Allah'ın vereceği bütün bilgileri alırlar. Ve onlar kendi başlarına karar veremezler. Allah'ın emirlerine sadece ittiba ederler. Her şeyi Allah'tan sorup ona göre hareket edeceklerdir. Daha onun ötesinde devrin bütün kavimlerdeki resulleri vardır. Onların da ötesinde devrin imamı vardır. Onun tahkiki iman seviyesi ise tasarruf kademesindedir. Allah-u Teala ona tasarruf etmektedir. Onun hakkı hiyarı yoktur. Tahkiki imanı irşad makamına tayin edilenlerden çok daha ötede bir hüviyet arz eder. Burası yolun sonudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين، بارحمة الله صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz bir alışverişin içindeyiz. Bir sevgi alışverişi. Biz Allah'tan bize akan sevgiyi sizlere aktarıyoruz. Siz de sevgi çağlayanlarınızı bize çeviriyorsunuz. Ve böylece aramızda sevgiden oluşan iki tane nehir var. Birisi Rabbimizden gelen, bizden geçen, size ulaşan. İkincisi sizden bize dönen, bizden Rabbimize ulaşan iki sevgi nehri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmenizi isterim ki sizi mutlu edecek olan en temel uğraşınız, en temel hissiyatınız sevgidir. Sevgi ruhunuzun hasletlerinden en büyüğü, en önemlisidir. Ve sevgiye baktığınız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görürsünüz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır her şeyden evvel. Öyleyse sevginizin ölçüsü bunlar elbette var. Mesela ben şimdi size sorsam, Allah'ı seviyor musunuz? Bizi dinlediğinize göre mutlaka Allah'ı sevenlerden birisiniz. Dinliyorsanız. Ha, bazıları da var, acaba bir yanlış yapar da yakalar mıydı diye dinliyorlar. Çok beklerler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var. Biz sevenlerdeniz. Biz sevilenlerdeniz. Öyleyse bilmeceyi siz biliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler.

Ama ilk defa duyanlara sorun. Acaba Allah Teala ne demek istemiş? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz deyince. Bu gece bunun cevabını vermeyeceğiz. İlk defa bunu duyanlar manayı inceleyecekler, araştıracaklar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, cümleye lütfen dikkat edin. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Yani seveniz kelimesindeki değişen kelime ne kelimesidir? Nihat'taki ne kelimesi? Rıza'daki re kelimesiyle severiz demiyor Allah Teala. Nihat'taki ne harfiyle seveniz diyor. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Belki girecek sefer cevabını veririz. Ama düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlk defa duyanlara sesleniyorum. Çünkü evvelce duyanlar sualin cevabını bizden defaatle almışlardır. Ve manayı düşündükleri zaman tam Rabbimizin söylediği gibi cuk oturduğunu görmüşlerdir yerlerine. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi bir çağlayan gibidir. Allah-u Teala'dan bize akar, bizden de sizlere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öylesine güzel bir his ki, bütün düşmanlıkların, kinlerin, nefretlerin yok olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa nefret yoktur. Sevgi varsa haset yoktur. Sevgi varsa düşmanlık yoktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin adeta bütün afetlerine karşı ruhun sevgisi. Kardeşleri Yusuf'u neden sattılar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yok pahasına birkaç dirheme. Ona karşı düşmanlık hisleri besliyorlardı. Babaları tarafından en çok sevilen kardeş olarak onu çekemiyorlardı. Ona haset ediyorlardı. Ve bu sebeple onu hemen elden çıkmasını sağlamak üzere esir tüccarlarına birkaç dirheme sattılar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah evvela şunu söyleyeyim ki sizleri çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bir birim seviyorsanız, Allah Teala size en az 1000 birim sever. En az 1000 katıdır sevgisi. Kim bilir kaç bin kata kadar yükselir bu sevgi durumunuza göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, neden size hep sevgili diyorum? İşte bu yüzden sizleri sevdiğimi söylemek istiyorum. Aramızda düşmanlık edenlerin, haset sahiplerinin göremeyecekleri, hissedemeyecekleri kainatın en sağlam bağı olan sevgi bağı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin, sevmişseniz nefret bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz kin bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz haset bitmiştir. Nefsin afetlerine yer olmayan bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep size sevgi üçgeninde yaşamayı anlattık. Bu üçgenin asıl adı mutluluk üçgenidir. Ama sevgi üçgeni de diyebilirsiniz. İsterseniz bu akşam bir üçgenden değil,
bir dörtgenden bahsedelim. Bir kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı Allah'la ruhunuzun işlettiği hasenat, hayır, sevaplar, dördüncü kenarda sevgi. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevginin tutsağısınız. Ve kainatın en güzel ortamında yaşıyorsunuz. Allah'ın dünyasında, Allah'ın ülkesinde, Allah'ın aleminde. Başkaları için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına adamışsınız. Kendinizi başka insanların mutluluğuna hasretmişsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer içinizde nefret varsa bunu yapamazsınız. Elinizden gelse o nefret duyduğunuz kişiye en büyük fenalıkları edersiniz. Eğer nefsinizin afetleri size hakimse. Dikkat edin, insanı kamil olmanın en büyük vasfı sevginin mutlak anlamda sahibi olmaktır. Bir kamil insanda en büyük vasıf hangisidir diye sorarsanız, bu sevgidir sevgili izleyenler. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Onlar sizleri de en çok sevenlerdir. Sevgiye dikkatle bakın. Eğer Allah'a olan sevgim artarsa insanlara olan sevgim azalmaz mı diye soran kardeşlerimiz var. Eğer insanlara sevgim artarsa Allah'a karşı olan sevgim azalmaz mı diyen başkaları var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sualin cevabı kesin ve açıktır. Hayır, azalmaz. Tam aksine artar. Sevdikçe daha çok seversiniz. Sevgi, sevginin fitilidir, ateşleyicisidir, barutudur, ona hız veren faktördür. Öyleyse sevgiyi izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı ne kadar çok seversiniz, başka insanları da o kadar çok seversiniz. Allah'ın sevginiz arttıkça başka insanları da sevginiz artar. Sevgiyi bir belli boyutta, bir belli ölçek olarak sakın düşünmeyin. Sevgi ölçüsüzdür. Eğer belli bir ölçek olsaydı, o zaman kardeşlerimizin sorduğu sualin cevabı onların belirttikleri gibi gelirdi. Yani başka insanları daha çok sevdiğiniz zaman, sevgi bir bütünse, bu bütünün bir parçası büyüyorsa, ikinci parçası küçülecektir sesinden hareketle. Allah'a karşı sevgilerinin azalacağını zannediyor kardeşlerimiz. Veya Allah'a daha çok sevdikleri zaman başka insanlara karşı sevginin azalacağını. İkisi de geçersiz sevgili dinleyenler ve izleyenler, sevgi boyutsuzdur. Onu kaplara sığdıramazsınız. Ölçüsü size ait değildir. Ölçüsü Rabbani'dir. Nasıl nefretin, kinin, intikamın, düşmanlığın, hasetin ölçüsü şeytani ise, zünvani ise, nefsinizin her birisi bir afet ise, sevgi de ruhunuzun en büyük hasretidir. Şunu rahatça söyleyebilirsiniz, bir sevgi manevi standartlar içerisinde nefsinizdeki demin saydığım afetlerin topunun karşılığından daha üstündür. Öyleyse Allah'ın ruhunuza ihsan ettiği
en büyük haslet o sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Şüphesiz eğer Allah yolundaysanız hepiniz seviyoruz diyeceksiniz. Ben de size ikinci soru soracağım. Ne kadar seviyorsunuz? Cevap vereceksiniz. Çok seviyoruz. Ne kadar çok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginin ölçüsü var mıdır? Elbette vardır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasını 100 değer olarak kabul edin. Kaç saat zikrediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Her biriniz kendinize bunu sorun. Kaç saat zikrediyorsunuz? Eğer bir günlük bir zaman parçasında Allah'ı 2,5 saat zikrediyorsanız Allah'ı %10 seviyorsunuz demektir. 12 saat zikrediyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız Allah'ı tam seviyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır. Sorabilir miyim size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah için nelerden vazgeçebilirsiniz? Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ey Allah'ın Resulü, seni eşimden de çocuklarımdan da fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, olmadı diyor ya Ali, eksik oldu, bu konuyu tekrar konuşalım bir süre sonra. Gerçekten bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, diyor ki, haklısın diyor, ey Allah'ın Resulü, ben seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum. Hah diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, şimdi oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu söylemek çok kolaydır. Ben seni kendimden daha fazla seviyorum. O zaman düşünün bakalım, o en sevdiğinize kendinizden daha fazla yer ayırabilir misiniz kalbinizde? En sevdiğiniz sizin hayatınızdan daha kıymetli olabilir mi? Kalp bizinin merak edildiği bir ortamda meraklılardan biri soruyor, bu kalp bizi kalp ediliyorsunuz nedir? Allah'ın evliyası diyor ki, şu gördüğün aya doğru dikkatli bir bak bakalım diyor, bakıyor. Kapat gözlerini diyor, kapatıyor. Şimdi diyor bana diyor, ne gördüğünü söyle, ayı görüyor musun? Görmüyorum diyor. Biz gözlerimiz kapalıyken de görürüz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ait olan neleri Allah için feda edebilirsiniz? Bir düşünün bakalım. Allah için feda edebilecekleriniz. Birçoklarınız hayatımızı bile feda ederiz diyeceksiniz. Eğer olsaydı bunu söyleyenlerin için daimi zikrin sahibi olurdu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki zamanlarının çok az kısmını zikirle geçiriyorlar. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Allah'ın ölçüleri var. Allah'ı sevmek, bir insanı sevmekten, karşı cinsi sevmekten çok öte bir olaydır. Daha kesinliğini söyleyelim, kendinizi sevmekten de çok öte bir olaydır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, halacım Mahmut Mansur
biliyorsunuz ki idam edilerek öldürüldü. Hallacı Mansur Allah'ı öylesine seviyordu ki onu öldürdükleri zaman hiç acı duymadı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne soruyorlar, zekat zekat diyorsun, şunun bir nisabını söyle bakalım diyor. O da diyor ki, bana göre mi yoksa Allah'a göre mi? Evvela diyorlar, Allah'a göre olanını söyle, %10'dur diyor Şafii mezhebinde, biliyorsunuz. Hanefi mezhebindeki gibi 40'ta bir değil, 10'da birdir zekat nisabı. Tamam diyorlar. Şimdi diyorlar bari sana göre olan zekatı söyle. Sana göre olan zekat hiç Allah'a göre olan zekattan farklı olabilir mi? Çok farklı diyor. Ben diyor kendim zekatım diyor. Bütünüyle Allah bana neyi vermişse hepsi zekattır diyor. Aklım, iradem, vücudum, ruhum, nefsim, bana ait olan her şey, hepimiz diyor, biz sadece bir zekatız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz? Sözlerin arkasında yatan o büyüklüğü sezebiliyor musunuz? O zaman sorun bakalım kendi kendinize, Allah için hangi fedakarlığı yapabilirsiniz? Unutmayın, o sizi çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah için hiçbir şeyinizden fedakarlık edemezken onu çok sevdiğinizi iddia edebilirsiniz. Ama bu sadece bir iddiadır. Öteye geçemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah'ı seviyorsanız onun uğrunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinize dikkatle bakın. Allah'ı sevenler için Allah bütün fedakarlıkların kaynağıdır. Allah'ı ne kadar çok seversiniz, yaptığınız fedakarlıklar size o kadar çok zevk verir. Fedakarlıkların bütünüyle zevke dönüştüğü nokta tasarruf noktasıdır. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. Hiçbir zaman o seviyedeki bir insan Allah için fedakarlık diye düşünmez. O onun için artık bir zevktir. Allah için yaşamak, her dakikasını Allah ile beraber geçirmek, her an onunla hemhal olmak, başkalarının hayatını paylaşırken aslında Allah'la bir olmak, beraber olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onu seviyor musunuz? Onun ölçüsü, onun da sizi sevmesidir. Siz onu ne kadar severseniz, o da sizi o kadar sever. Söylediğiniz gibi eğer günde 2,5 saat zikir yapabiliyorsanız siz Allah'ı toplam sevginin %10'u kadar seviyorsunuz. Gerçi sizin sevginiz 10 üniteyse Allah'ın size karşı sevgisi en az 10 bin ünitedir ama yine de onun bütünü size göre sizinkinin 1000 katıdır. Öyleyse oran değişmiyor. Sevgi karşılıksız bir müessesedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi nefsin hiçbir afetine yer vermeyen bir müessesedir. Sevginin içinde
nefsin hiçbir afetinin yeri yoktur. Allah'ı sevdiğiniz zaman bu sevgide erimek durumundasınız. Hiç duydunuz mu sevgili cenab-ı dinleyenler? Sevginin içinde erimek, sevginin içinde yok olmak. Sevgi sizin tepenizden ayak tırnağınıza kadar her yerinizi kapladığı zaman Allah sevgisi, o zaman yok olursunuz. Siz yoksunuz. O noktadan itibaren sevginiz vardır. O sevgi sizin fizik vücudunuzu, sizin nefsinizi, sizin ruhunuzu dört bir yandan tam bir kuşatma ile kuşatmıştır. O sevginin içinde yok olmuşsunuzdur. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle. İşte iştiyak sahipleri muhakkak ki Allah'ı iştiyak sahibi olmayanlardan daha çok sevenlerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep insanlar görürsünüz. Ben iştiyak sahibiyim diye dolaşırlar ortada. Ama konu Allah için yapılacak olan bir fedakarlığa geldiği zaman onları göremezsiniz. Onlar yokturlar. İştiyakin temelinin sevgi olduğunu biliyor muydunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevgi olmazsa, Allah'a karşı aç duyulmazsa, Allah için iştiyak yoktur. İştiyak, sevginin hediyesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İştiyakınıza karşı Allah'ın ödediği hediye onun mükafatınız, mükafatıdır. Sizin iştiyakınızın Allah'a ödediği hediye de sizin sevginizdir. Sevginizin Allah'a ödediği hediye de sizin iştiyakinizdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı ona göre düşünün. Allah'ın sevgisinin meyvesi mükafat, sizin sevginizin meyvesi iştiyakin oluşturduğu liyakattır. Öyleyse iki tane sevgi hanesi bir araya geliyor ve sonuca ulaşıyor. Sizin sevginiz iştiyak adı altında Allah'a bir hediye sunuyor. Ve Allah'ın bu hediyeyi değerlendirmesiyle liyakatiniz oluşuyor. Mükafata ne ölçüde layık olacağınız. Allah'ın sevgisinin hediyesi ise Allah'ın size verdiği mükafat. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanlara verdiği her şey mürşide ulaşmadan evvel kendi isimleriyle anılırlar. Rızık bunlardan bir tanesidir. İhsan bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala'nın verdikleri bunlardan bir tanesidir. Ama ne zaman başınızın üzerinde mürşidin ruhu bir nimet olarak yerini almışsa, bu noktadan itibaren Allah'ın size verdiği rızk bir nimettir. Allah'ın size karşı olan sevgisi bir nimettir. Allah'ın derecatınızı arttırması, günahlarınızı sevaba çevirmesi, nefs tezkiyesine başlamanız, size bire 10 verirken bire 100 vermeye, 700'e kadar bunları yükseltmeye başlaması, Allah'ın size gönderdiği rahmet, fazl, salavat, her şey
başlangıçta kendi isimleriyle anılırken, sonra hepsinin adı mürşide ulaştığımız günden sonra nimet olur. Hepsi Allah'ın size karşı olan sevgisinin bir sembolüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi insanlar arasındaysa taraflardan biri ötekini sevdiği zaman belki diğeri birincisini sevmeyebilir. İşte insanlar arasında taraflardan birisi aşık oluyor ama ötekinin umurunda değil. Sevgili izleyenler, bunun imkansız olduğu bir alan var mıdır? Vardır. Bu alan Allah ile olan ilişkiler, tasavvufi ilişkilerdir. Kim Allah'a severse Allah da onu sever. Kim Allah'a aşık olursa Allah da ona aşık olur. Kim Allah'a hayran olursa Allah ona hayran olmaz. İnsan sadece bir mahluk olduğu için sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah da bir halik olduğu için. Acaba anlatabiliyor muyum? Halik, yaratıcı, yarattığı mahlukuna hayran olmaz. Mahluk, halikine hayran olur. Sevginin en üstün boyutu hayran olmaktır. Hayranlıkta taraflardan birinin rütbesi mutlaka aşağıdadır. Hayran olan yukarıdadır. Bu sebeple Allah'ın sevgi duyması, aşk duyması tabii olaylardır. Ama Allah'ın hayranlık duyması söz konusu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayranlıkta yapılamayana aşık olmak, sahip olmamayana aşık olmak var. Daha üst boyutta bir sevginin sahibine aşık olmak var. Hayran olmak mutlaka rütbelerden birinin yüksek olmasını gerektirir. Ancak rütbesi düşük olan, rütbesi yüksek olana hayran olur. Rütbeden muradımız bizim askerlikteki binbaşılık, yüzbaşılık değil sevgili izleyenler. Manevi rütbelerden bahsediyoruz. Allah-u Teala yaratıcılık rütbesinin sahibi olan kainattaki tek varlıktır. Tek yaratıcıdır. Allah'tan başka hiçbir yaratıcı olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Allah-u Teala olmasını diledi mi o şey her neyse o anda derhal vücuda gelir. O kadar iddianın sahibi olan şeytan hiçbir şey bir kıl bile yaratamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saçınızın bir telinden bahsediyorum. Bir tek saç telinde kaç bin tane siz varsınız biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizin saçınızın tellerini, sizin tırnaklarınız, şu kesipte attığınız tırnaklarınız sizin hücrelerinizden oluşuyor. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Sizi A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden oluşturabilecek olan yetenekte 46 tane siz varsınız bir tek hücrenizde. Bir saçınızın bir teli binlerce, on binlerce hücreden oluşur. O binlerce, on binlerce hücrenin her 23 çifti, her birisi bir hücre 23 çift sizi temsil eder. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a hayranız. O bizi ruhumuzla, o bizi nefsimizle, o bizi fizik vücudumuzla yarattı, bize akıl verdi. Ve ona en çok hayran olan kişi yaptı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamdimiz sonsuzdur. Bize Allah sevgiyi öğretti sevgili izleyenler ve dinleyenler.
sizi de biz öğretiyoruz. Biz bunları söylemeden evvel sevginin boyutları hakkında bunları hiç başkalarından duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bizim sevgi adını verdiğimiz şey aşk romanlarında okuduğunuz insanların birbirine karşı duydukları aşkın sembolü olan sevgi değil. Yaratanla onun yaratığı arasındaki sevgi, onu sevenlerin birbirine Allah'tan ulaşarak ulaşan sevgisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok farklı şarkılar söylüyoruz. Ona, Allah'a dikkatle bakın. Onun kadar seni seven hiç kimse yoktur. Zaten olması da mümkün değildir. O, bizim ölçü adını verdiğimiz şeyin çok ötesinde Allah'a ait, kendisine ait özel ölçülerin sahibidir. Bu ölçüler ise sevgi müessesesini en üst skalayla ölçümler. Öyleyse netice itibariyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Bu yaratık kendisine akıl ihsan edilmiş olan, kendisine irade ihsan edilmiş olan, o cüz'i iradesiyle dilediğini dilediği gibi yapmak serbestisinde olan ama her yaptığının da hesabını verecek olan bir mahluktur sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginiz arttıkça Allah yolundaki seviyeniz yükselir. Bu sevgi Allah'a dönükken sonra herkese dönük olacaktır. Önce siz varsınız. Etrafınızdaki insanlar var. Ve Allah var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için başlangıçtaki olay bu. Etrafındaki insanların bazılarına sevgi beslersiniz, bazılarına nefret. Bu iki ölçü arasında bütün insanlar yelpazenin bu standartların arasındadır. Nefret, en çok nefret duyduğunuz kişiyle en çok sevdiğiniz, sevgi duyduğunuz kişi arasında sevginiz ve nefretiniz bir bütün oluşturur. Yelpazenin bütününü. Bunun sevgi tarafı, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ölçülerine göre giderek büyüyecektir. Bunun nefret tarafı Allah'ın ölçülerine göre giderek küçülecektir. İşte hedef budur. Onun için Allah-u Teala Tin Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Ahsene ulaşabilecek olan, belli bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan, Allah'ın bütün emirlerini yapabilecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir vasat Allah-u Teala düşünüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ise sevginin boyutları kaplaması demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizi ve ruhunuzu dizayn ettiğiniz zaman sadece iki tane boyutla karşı karşıyasınız. Nefsiniz nefret boyutlarıyla boyutlanmıştır. Ruhunuz sevgi boyutlarıyla boyutlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi temsil eder. Sevgiyle nefret arasındaki sıfır noktasından sevgiye doğru hareket ettiğiniz zaman Allah'a yaklaşırsınız.
nefrete doğru hareket ettiğiniz zaman şeytana yaklaşırsınız. Şeytanın bütün istediği şey sizin herkesten nefret etmenizdir. Allah'ın da bütün istediği şey sizin herkese sevgi duymanızdır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgiye dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyorlardı sahabe. O sevgileri boşuna değildi. O Allah'ın kainattaki en büyük peygamberiydi. Allah-u Teala ona diyor ki seni alemlere rahmet olman için yarattık diyor. Ne demek istiyor acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah-u Teala? Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu dünyadaki insanlardan bir tanesi bu dünyanın peygamberi olarak tanır kalın çizgilerle. Ama o kainat içinde Allah-u Teala alemlere rahmet olasın diye diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, rahmet. Bütün alemlerde rahmetin gönderilmesi için kim söz konusudur? Devrin imamı söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir devrin imamıydı ki bütün alemlerde imamdı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yoksa siz İslam'ı sadece şu zavallı bu kainatta bir toz zerresi olan dünyamız için mi geçerli zannediyordunuz? Bütün kainattaki din bir tek dindir. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlerin, bütün kainatın peygamberiydi. Şu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sisteme dikkatle bakın. O alemde onu tanımayan insan yoktur. İnsan şeklinde yaratılan bütün mahlukatın en sevgilisi o olmuştur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabenin ona karşı olan sevgisi, Allah'ın ona karşı olan sevgisinin bir sembolüydü. Sevgi insandan insana direkt olarak ulaşmaz. Sevgi bir insandan diğerine Allah'tan dolaşarak ulaşır. Ve artarak diğer tarafa ulaşır. Sevgi ikinciden birinciye gene direkt olarak geri dönmez. Allah'tan dolaşarak ve güçlenerek ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefret de gene bir insandan diğerine direkt olarak ulaşmaz. Mutlaka şeytandan geçerek ulaşır. Şeytan öbür tarafı nefreti artırarak ulaştırır ki ikinci kişi birinci kişiye daha çok nefret duysun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın bütün talebi insanların birbirine nefret duyması, insanların birbirine kin duyması, insanların hepsinin birbirine düşman olması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu düşmanlığın temelinde iblisin nefsinin kalbindeki düşmanlık hissi var. Adalet. Sevgi insanların kalplerini telif eden bir müessesidir. Allah Teala sahabeye diyor ki ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birleştirdi de birbirinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. Ne demek istiyor acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dostluğun ve düşmanlığın en belirgin simgesi Kur'an-ı Kerim'de sahabedir.
en büyük düşmanlıkların sahipleriydi. Her kabile başka kabilelerden mutlaka birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabileden de birçok kişiyi başka kabileler öldürmüştü. Öyleyse hayatta olanların hepsinin arkasında can düşmanları onları öldürmek için fırsat gözlüyorlardı. Onlar da ötekileri öldürmek için fırsat gözlüyorlardı. Onun için Allah-u Teala siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız diye başlıyor ayet-i kerimeye. Sonra ne olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah kalplerini telif etmiş, birleştirmiş sevgiyle ve sonra siz birbirinizin can dostu olduğunuzu diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bütün sahabe Hazzül Azim'in sahibi oldular. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde sahabe. Allah-u Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sonra hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu? Sen kötülüğe, seyyiate hep hasenatla mukabele et, karşılık ver. Böyle yaparsan karşındaki de sana aynı şekilde davranır, buyuruyor Allah-u Teala. Hasenat, seyyiate hasenatla, kötülüğe iyilikle mukabele etkisi az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir, diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazzül Azim'in sahipleri. İşte bütün sahabenin Hazzül Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Hepsi kötülüğe, iyilikle mukabele ettin standartlarına sahiptiler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi ve nefreti düşündüğünüz zaman nefrette insanın başkasından nefret etmesi, haset etmesi, onlar hakkında kötü şeyler düşünmesi söz konusu. Ne zaman taraflardan birisi karşı tarafı sevmeye başlarsa, karşı tarafın nefretine rağmen sevmeye başlarsa, karşı taraf da yavaş yavaş bu nefrete sevgiyle mukabele etmek için bir adım atabilir. Bunun çekici unsuru, teşvik edici unsuru, müşevik unsuru taraflardan birinin diğerinin bütün negatif davranışlarına pozitif cevaplar vermesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size nefretle hakaret eden birisine af dileyerek cevap verdiğinizi düşünün. Bunu yaptığınız anda o kişi için olay bitmiştir. Size artık hiçbir şey yapamaz hale gelir. Neden? Çünkü o kişi size kötü davranıyor, size sövüyor, sizi kızdıracak bir şeyler yapıyor ki siz de kızasınız, ona sert bir karşılık veresiniz. O da bundan istifade size yeniden saldırabilsin. Böyle bir insana bu imkanı vermek yerine ondan af dilediğinizi düşünün. Ondan sonraki bütün davranışlarını kısıtladınız. Sevgili izleyenler,
beklediği cevabı sizden alamadığı için ikinci hamleyi hiçbir zaman yapamayacaktır. Böyle olaylarda çoğu zaman sizin af dilemenize karşılık karşınızdaki kişi de sizin af diler. İşte bu sevginin nefrete galebesidir. Her zaman sevgiyle nefretten birisi sevgi ikincisine nefrete her zaman galip gelir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse dikkat edin. Elinize bütün davranış biçimlerini en güzele ulaştırmak da var, en çirkine ulaştırmak da. Seçim sizin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları severseniz Allah'ı seversiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevdikçe ona aşık olmaya başlarsınız. Sonra bir gün gelir ki Allah'a hayran olursunuz. İşte salah makamının dördüncü kademesinden sonraki olgu Allah'a hayran olmaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a köle olabilirse, yani iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o kişi Allah'ın kölesi olur. Allah'ı en çok sevenler Allah'ın kölesi olmak şerefine erenlerdir. Şu kainatta en büyük hürriyetin sahipleri onlar da sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'ın köleleridir. Bütün kainat ellerinde açıktır. Sizlerden birisi olarak aranızda dolaşırlar. Ama iç dünyaları tamamen Allah ile doludur. Her an onunla hemhaldirler. Her an o muhteşem sevgiyi saçların ucundan ayaklarına kadar her noktalarında yaşarlar. Vücutları sevgiyle dolmuş, sevgiden taşmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların nefsleri ruh olmuştur. Onların nefslerindeki öfkeye, kine, hasete, düşmanlığa ait her şey yok olmuş, yerini sevginin o muhteşem nuru doldurmuştur. Onlar sevgiyle yatıp sevgiyle kalkanlardır. Rüyalarında da her şeyleri sevgiye dayalıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar öyle insanlardır ki onların kitaplarında nefret kelimesi yazmaz. Kendilerine kötülük eden, en çok kötülük eden insanları da yine sevmeye devam ederler. Ne yaptıklarını bilirler, hiç yüzlerine vurmazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer söylemek mecburiyetine kalırlarsa bilin ki bu aslın bildiridir. İşte sizler Allah'ı sevenler olmalısınız. Sevgide yapılan yarışlarda sabıkın olmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi
nefreti örter. Ama nefret sevgiyi örtemez. Nefretin sevgiyle olan savaşında savaşı kazanacak olan daima sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta şeytan var. Sevginin insanı kaplamasına mani olacak en büyük düşman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözüme dikkat ettiniz mi? Sevgi nefreti örter ama nefret sevgiyi örtemez dedik. Neden? Bakınız, kulvara eşit çarklarla girersiniz. Nefsinizin kalbindeki nefret afeti belli bir puandır. Nefsinizin kalbindeki, ruhunuzun kalbindeki sevgi hasreti de belli bir puandır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o başlangıç puanı var ya, nefsinizin kalbindeki afetler o noktadan öteye geçemezler. Ama ruhunuzun kalbindeki hasretler nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edebilecek olan özelliklerin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Nefretin sevgiyi kaplaması mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, ne demiştik? 19 tane afeti var, 19 tane hasreti var. Eğer bunlar 10'a puansa 190 puanlık nefsindeki afetler toplamı, 190 puanlık da ruhunun hasretleri toplamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ekstrem bir misal verelim. Kişinin kalbindeki sevgi 15 puan, tabiatıyla ruhun kalbindeki bu şey 15 puansa sevgi, nefret sadece 5 puan kalıyor. Öbür hasretlerde belli oranlarda dağılmış olsun, afetlerle paralellik kuracak. Neticede ikisinin de sonucu 190 puan olacak. Ruhun hasretlerinin fazla olduğu yerlerde nefsin afetleri az olacak. Nefsin afetlerinin fazla olduğu yerde ruhun hasretleri az olacak. Nefsin uzanabileceği son nokta bütün afetlerin başlangıç noktasıdır. Ondan öteye geçmesi mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ruhun hasretlerinin nefsin bütün afetlerini kaplaması hedeftir. Onun için yaratmıştır Allah-u Teala insanı. Onun için nefretle sevginin toplamı 20 puansa, eğer 7 puanlık kişinin hasreti varsa, sevgisi varsa, 13 puan nefret varsa, nefretin üst sınırı 13 puandır. 14 puan hiçbir zaman olamaz. Ama o sevginin 7 puanlık hasreti var ya, o hasret kişinin zikri arttıkça 7 puandan 8 puana, 9 puana, 10 puana, 20 puana kadar çıkabilir daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Öyleyse hiçbir zaman nefret sevgiyi kaplayamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Örtemez. İşgal edemez yerini. Nefretin, yani nefsin afetlerinin ruhun hasretlerini işgal etme yetkisi sıfırdır. Allah-u Teala böyle bir yetkiyi şeytana vermemiş. Başlangıçtaki en üst noktada şeytan ruhun hasreti kadar nefsin afetine kumanda eder. Tesir etmek sahibinin, tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bu alanı hiçbir zaman büyüyemez. Ama ruhun hasretleri
devamlı nefsin afetlerini kaplayacaktır.

sistemin 20'de kaçı ise, mesela 5'i ise, hiçbir zaman 6'ya 7'ye yükselemeyecektir nefret. 5 olarak kalacaktır. En kötü halde bile 5 olarak kalacaktır. Ama eğer kişi zikre başlarsa bu 5, 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e daimi zikirde 0'a düşecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olun. Sevin. O zaman sevinirsiniz. Allah'ı seven mutlaka Allah'tan sevgi görür. Allah'ı seven mutlaka başkalarını da sever. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi sevginin doruklarında görmeyi dileyerek Rabbimizin hepinizin kalbini baştan sona sevgiyle doldurmasını dileyerek sözlerimizi bu noktada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bu seferki konumuz şirk. Şirk bildiğiniz gibi Allah'tan başka ilahlar edinmektir. Biliyorsunuz ki İnsanlar taşlardan, tahtalardan, odunlardan bir takım putlar yapmışlardır kendilerine ve insanlık tarihi boyunca hep insanların bir kısmı bu büyük hataya düşmüşler ve putlara tapmışlardır. Bu açık şirktir. Gizli şirk ise bir kişinin nefsinin afetlerini kendisine ilah edinmesi halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Risalet nazil olduğu zaman Mekke'deki insanların büyük kısmı putperestti. Putlara tapıyorlardı. Elbette orada Hristiyanlar da vardı. Yahudiler de vardı, Museviler de vardı. Ama büyük çoğunluk

putperesti. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün üzere çıkıyor ama 40 gün kalıyor. Ve tabletlerle birlikte iniyor. Ve indiği zaman gözleri hayretle büyüyor. Kendisine tabi olan, Allah'a inanan kavmi Samiri isimli birinin yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Buzağı heykeli ses çıkarıyormuş. Harun da buna, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun da biliyorsunuz Resul'dü. O buna mani olamıyor. İnsanlar Allah'a inanan, Hazreti Musa'ya tabi olan insanlar ses çıkaran bir buzağı heykelini görünce buzağa tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları nasıl tuzaklara düşürdüğünü görebiliyor musunuz? Burada bir büyük tuzak söz konusu. Bu tuzağa dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynında sadece Allah vardır. Allah'ın temel söylediği şey, Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Dinin temeli budur. La ilahe illallah. Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Putlarla en çok başı belaya giren Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim öylesine bu putlara, insanların tapmasına içerlemiş ki bir gece gizlice girmiş putların olduğu o büyük salona, bütün putları parça parça etmiş. Ama bir tanesini de bırakmış. Kur'an'da geçen olay böyle. Ve ertesi gün gelip hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Sen bizim putlarımızı nasıl kırarsın diye. Hazreti İbrahim de demiş ki, hayır demiş, sizin putlarınızı ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Gösterdiği mi? Gösterdiği de o bıraktığı put. Bir putu kırmamış, büyük olan iri bir put. Ona dokunmamış ve öyle söylemiş demiş. Onları kıran mutlaka budur demiş. Onlar da demişler ki, hadi canım sen ne demişler, o bir put demişler. Onları kırabilir mi hiç? Hazreti İbrahim de demiş ki, bakın demiş, diğer putları bile kırmak imkanı olmayan böyle bir gücün sahibi olmayan putları siz kendinize tapınacak nesneler edinmişsiniz. Sizinki bu akıl mı demiş Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir olay. İnsanlık tarihi boyunca insanlara baktığımız zaman her devirde puta tapanları görüyoruz. Bu devirde de var. Bir kısım insanlar tahtadan putlar yapıyorlar. Vahşi kabilelerin arasında bu tarz olaylar var. Kabilenin büyücüsü var. Totemler yapılıyor, putlar yapılıyor ve insanlar putlara tapıyorlar.
Allah Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o müşriklerden değildi diyor. Kur'an-ı Kerim'de şirk olayı pek çok yerde geçer. Yüzlerce ayet-i kerime şirkten bahsediyor. Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan ve onların kurtuluşlarının olmadığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı düşünen bir insanın Allah'tan başka bir varlığı ilah edilmesi normal bir hükmü ifade etmiyor. Ama insanlar insanlık tarihi boyunca hep putlar yapmışlar, elleriyle yapmışlar ve o elleriyle yaptıkları taş parçalarına, tahta parçalarına tapmışlar. Bunların arasında ekstrem bir olay da işte Hazreti Musa'nın olayı. Bir iniyor Tur Dağı'ndan, bir de bakıyor ki bir buzağı heykeline, küçücük bir heykel, bütün kendisine tabi olanlar tapmaya başlamışlar. Ve de aralarında tapmayan birkaç kişi de var. Allah Teala onların hepsine birden intihar emri veriyor. Ve gerçekleştirmiyorlar. Allah Teala onlara diyor 40 sene bir durak olmayacak. Devamlı hareket halinde olacaklar. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmi Hazreti Musa zamanında bu olaydan sonra 40 yıl göçebe oldu. Konya Ovası kadar bir saha içerisinde hep hareket halinde oldular. Cebrail Aleyhisselam bir bulut görüntüsünde önderlik ediyordu. Bulut nerede durursa onlar da duruyorlardı, konaklıyorlardı. Kendilerine bıldırcınla kudret helvası veriliyordu. Ve isyanları hiç bitmemiştir bu kavmin. Ve bıldırcın ve kudret helvasından çabucak kurtulmuşlardı. Ve onları değil, soğan ve sarımsak yemek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Ve hep isyan eden bir kavim hüviyetinde Allah'ın emirlerine devamlı karşı çıktılar. 40 yıl süreyle hep dolaştılar. Allah Teala hiçbirisini Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçirmedi. 40. yılın sonunda yoldakilerin hepsi birer birer ölmüştü ve son gece Allah Teala Hazreti Musa'ya seni de alacağız dedi. O gece Hazreti Musa da alındı. Geri kalanların, hayatta olanların hepsi yolda doğmuş olanlardı. 40 yıl boyunca yollarda doğmuş olanlardı. Hazreti Harun'la beraber onlar Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçtiler. Musevilerin hayatlarının daha sonraki kesiminde ise Allah Teala onları bir son ceza ile cezalandırdı. Dedi ki sizi bütün kavimlerin arasında dağıtacağım. Ve yüzyıllar boyunca Yahudiler başka kavimlerin arasında yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün puta tapanlar hep kendilerine gelen Resullere
diyorlardı ki sen bizi atalarımızdan bize miras kalan bir dinden ayırmak istiyorsun. Böyle bir şeyi biz hiçbir zaman düşünmeyiz, gerçekleştirmeyiz ve biz seni dalalette görüyoruz. Allah Teala onun için diyor ki Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Arası kesilmeksizin gönderdik. Yani bütün kavimlerde her an Resuller var oldu diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlere gönderdiğimiz Resulleri inkar ettiler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini inkar etmişler. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bugün de dünyadaki bütün ülkelerde şu anda hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki insanların arasında şu anda da Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Onların dilleriyle onlara hitap eden bir Resul. Ama şu anda da hepsi reddedilmiş durumdalar. İnkar edilmiş durumdalar. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu inkar konusunda, yani insanları putlara tapmaktan men eden bu insanlar için diyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik ve ard arda gönderdik. İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize dokunan şeyler söyledikleri için bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şirk müessesesi insanları hep batağa götürmüştür. Risalet müessesesi insanları şirkten kurtaran temel faktördür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözüne bakalım beraberce ne diyor? Benim tebaam için diyor, benim ümmetim için açık şirk hiçbir zaman söz konusu olamaz diyor. Ama gizli şirkten korkarım buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, acaba gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Bu konuda bize ışık tutan ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere, ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. İlimleri faydasız ilim olmasaydı Allah Teala onları dalalete bırakmayacaktı. Eğer ilimleri faydalı ilimse, Allah'ın ilmi ise, o zaman şirkte olmaları da mümkün değildi. Hangi şirkten bahsediyoruz?
gizli şirkten bahsediyoruz. Allah Teala onlar diyor hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindiler. Allah Allah olarak mevcut ama onlar başka bir ilah daha edindiler. Nefsleri diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah Teala Rab'dır. İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır. Ve emirler vermiştir. Ve yasaklar koymuştur. Bu emirleri ve yasakları ne zaman çiğnerse insanoğlu, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yapmıyor. Eğer Allah'ın emrini gerçekleştirseydi veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendini men edebilseydi, o zaman Rab mevkiinde, ilah mevkiinde Allah olacaktı. Ama Allah'ın emrini dinlemiyor ve nefsinin emrini dinliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrini dinlerse, onu dinlediği an Allah'ı Rab mevkiinden, Allah mevkiinden, ilah mevkiinden indirmiştir. Onun yerine nefsinin hangi afetine tabi olduysa o afeti onun yerine koymuştur. Ve o afete itaat etmiştir. Ve o emrin yapılmaması noktasında, o yasağın çiğnenmesi konusunda nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmiştir. Orada Allah da ilah olarak var olduğuna göre ikinci bir ilah Allah'tan daha üstün olarak emir ve kumanda mevkiini işgal etmiştir. O kişiye göre o sırada o üstün. Allah'ın emri hiçe sayılıyor. Nefsin talebi uygulanıyor. Bunu yaptıran aslında şeytandır. Nefslerini ilah edinenler kimlerse, onlar elbette nefslerini ilah edindiklerine göre ikinci bir ilah ortaya çıkarmışlar demektir. İşte bu ikinci ilah nefslerinin afetleridir. Böyle bir noktada bu insanlar

şirke düşmüşlerdir. Bu bir gizli şirktir. Onları diyor Allah-u Teala ilim üzere dalalette bıraktık. Devam ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Basar isimli görme hastalarının üzerine de gişavet adlı bir perde koyduk diyor Allah-u Teala. Gizli şirkte olan bütün insanların durumu böyledir. Gözlerinde görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Aynı zamanda gözlerinde de hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Gışavet de örtü demek. Ama dikkat edin, birisi görme hastasına bir engel, öteki bizatihi göz adı verilen uzva engel. Göz adı verilen uzva engel olan hicab-ı mestüre, görme hastasına engel olansa gışavet. Kulaklara engel olan vakra, işitme hastasına engel olan mühür. Kalpteki idrak hastasına, kalpteki kalbin idrakine, kalbin idrak etmesine mani olan ekinnet, ama kalbin idrak etme hassasına mani olan mühür. Öyleyse bu şirk içindeki insanların, gizli şirkteki insanların müşterek özelliği gözlerinin kör oluşu, kulaklarının sağır oluşu, dilsiz oluşları ve idrakten, fıkıhtan aciz oluşları. Bütün gizli şirkteki insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse dinin temel dizaynına beraberce bakalım. Allah-u Teala İslam dini diyor, Hanif dinidir diyor. Hanif dininin muhtevasına bakıyoruz. Ne görüyoruz? İslam dini, Hanif dini bir, tek Allah'a inanmaktır. Demek ki ikinci bir ilahı asla devreye almak söz konusu değildir. İkinci özelliği, Allah yolunda parçalara ayrılmamış tek bir toplum oluşturmaktır. İkinci özellik ve üçüncü özellik, Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demektir. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. Peki şirkteki bir insan, gizli şirkin sahibi olan bir insan yapabilir mi bunları? Asla yapamaz. Gizli şirkin sahibi olan insan niçin şirktedir? Mürşidine ulaşmadığı için şirktedir. İrşat makamına ulaşmadığı için. Neden? Allah Teala söylüyor, dalalette diyor. Şimdi şirk içindeki kişinin nefsini kendisine ilah edinen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Demin bahsettiğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Heva ile alakalı olan ama dalalette olan bir insan hangi ayette bir
işaret bulmuş. Hangi ayetle Allah Teala bizi bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlattığı ayet Kasas 50. Diyor ki orada, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Senin davetin dediği ne Allah-u Teala'nın orada? Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin, gelin bana tabi olun ki sizi irşada ulaştırayım. Sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmiyor insanlar. İcabet etmiyorlarsa Allah-u Teala diyor ki, onlar sana tabi olmayan o insanlar, onlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Yani hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah ediniyorlar. Onun emirlerine, hevalarının, nefslerinin afetlerinin emirlerine itaat ediyorlar. Şimdi ayetin devamına bakalım. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, işte onlar dalalette olanlardır. Onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu dalaletteki insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Hevalarına tabi olanların hepsi Allah Teala tarafından dalalette müteala ediliyor. Ve Câsiye 23 şirk açısından bakıyor olaya. Ve bakıyoruz ki insanlar, hevalarına tabi olanlar aslında hevalarını kendilerine ilah edinenler. İşte gizli şirk burada başlıyor. Şeytanın sultası, şeytanın insana olan hakimiyeti burada devreye giriyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hevasının mutlaka emrindedir. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah-u Teala onu şirkte tutacak olan unsurları birer birer temizleyecek ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda gizli şirkten kişi mutlaka kurtulur. Safhaları beraberce bakalım. Kişi birinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor, olayları yaşıyor. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen sadece bulunacağı için bu kişi hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamıyor. Çıkamazsa ebediyen gizli şirkte kalacaktır, küfürde kalacaktır, dalalette kalacaktır. Öyleyse dalalette olanlar gizli şirkte olanlardır, mürşitlerine tabi olmadıkları için, kendi hevalarına tabi oldukları için. Hevalarına tabi oldukları her noktada şeytan onlara yol göstermiştir ve şeytan onları yönlendirmiştir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Nefslerin kalbi %100 afetlerle doludur. Tam 19 tane afet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, nefret, düşmanlık vesaire. Bu iptiralar nefsin kalbini %100 doldurur. Ve nefsin kalbinde bu noktada küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. O karanlıkları kalpte tutan afetler. Ve bu afetlerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik olarak yaratılmışlardır Allah-u Teala tarafından. Hangi afet
kendisiyle alakalı olan Allah'ın hangi emri varsa onu yapmamaya yönelik olarak yaratılmıştır. Yetmez, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek talebine sahiptir nefsin afetleri. Bu standartta yaratılmıştır. Yani Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek ister nefsin bütün afetleri. Allah neyi emrettiyse onu da asla yapmak istemez. Nefsin afetlerinin yapısı bu. Şeytanın dileğine Allah neyi emretmişse onu yaptırmamak, Allah neyi yasak ettiyse onu da yaptırmak. Öyleyse nefsin afetleriyle, afetlerinin talepleriyle şeytanın talepleri birbirine tamamen uygun. İkisi de aynı. Bu sebeple şeytan insan üzerinde bir sultan gücü olmadığı halde, var mı sultan gücü iblisin? Yok. Kendisi diyor ki, bir defa Allah-u Teala diyor, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün öteki fırkalar şeytana kul oldular. 21. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, oysa ki diyor şeytanın onların üzerinde bir sultanlığı yoktu diyor. Bir emretme gücü yoktu. Peki şeytan ne yaptı? Yaptığı şey son derece basit. Zaten nefsin afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Neden? Nefs Allah'ın yasak ettiği her fiili işlemeyi istiyor. Şeytanın da istediği o. Onları onu işletmek. Allah neyi yasak, Allah neyi emretmişse onları da yapmamak istiyor. Şeytan da onu istiyor. Onları yaptırmak istiyor. Öyleyse zaten buna teşne olan, hedefi bu olan nefsin afetleri şeytandan aldığı teşvikle daha bir gönülden Allah'ın yasak fiillerini işliyorlar. Emrettiklerini de gerçekleştirmiyorlar. Şeytanın sultası olduklarından değil, olduğu için değil. Ama onlar zaten yapı olarak bunu gerçekleştirmek üzere yaratıldıkları için. Onun için Allah-u Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani nefsler aslında yola girseler ahsen olacaklar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim eden insanlar olacaklar. Ama olmuyorlar. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Nefs zaten Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik. Yapısı bu. Şeytan da ona yol gösteriyor, teşvik ediyor sadece ve bütün dediklerini yaptırıyor. Öyleyse nefsinin emrinde olan insanlar sadece nefsin emrinde değillerdir. Onlar şeytanın da emrindedirler ve bunun farkında bile değillerdir. Konunun gerçeği bu. Öyleyse gizli şirkte olan herkes aslında Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın emirlerini yerine getirenlerdir. Ve şeytan onlara dost olmuştur. Peki ne olur böyle insanlar? Bakınız Bakara suresinin 257. ayeti ne diyor? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşma dileyenlerin onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlar da var ya, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur.
O tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse şirkte olan herkes için mutlaka kayıplar söz konusu. Mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmemek söz konusu. Mutlaka yasak edilen fiilleri işlemek söz konusu. İşte böyle bir noktada nefsin bu taleplerine karşı çıkan ruhtur ve iradedir. Öyleyse kimler gizli şirkteler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Oysa ki birçok din adamı mürşitlerine tabi olanların mürşidi ilah edindiklerini ve bu sebeple şirke düştüklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar olabilir mi demeyin. Bunlar var, hayattalar ve televizyonları parsellemişler ve oradan bol bol ahkam kesiyorlar. Söyledikleri de Kur'an-ı Kerim'e uygunmuş ya da değilmiş, kimse onların farkında değil. Onları dinliyorlar. İşte böyle bir ortamda insanlar bilmiyorlar ki o öğretenler de dahil olmak üzere hepsi gizli şirkteler. Hevalarını kendilerine ilah edinmiş durumdalar. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Neden? Çünkü zaten nefs bizatihi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye teşne olan bir yapının sahibi. Çünkü muhtevasında nefsin kalbinde sadece afetler var. Şeytanın buradaki tesiri onların farkına bile varmadığı bir tesir. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın emirlerine karşı çıkmak, karşı çıkıyorlar. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın yasaklarını işlemek, onlar da işliyorlar. Peki şeytanın buradaki dahline, şeytan onları azdırıyor. Onlara, onların nefslerine bu sebeple tesir etmek imkanının sahibi, zaten onu yapmak isteyen nefslere şeytan yol gösteriyor. Onlara o yapmak istedikleri şeyi mübahmış gibi gösteriyor. Onları böyle bir kandırma stratejisi içerisinde devamlı emrinde tutuyor. Devamlı Allah'ın emirlerini yapmamalarını, yasak ettikleri fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini sağlıyor. Ve bu adamlar bu sebeple dalalettiler. Gizli şirkte olmaları. Hiçbirisi irşat makamını kabul etmez. Etmezse devamlı gizli şirkte kalacaktır. Kabul etmezler mi? Bakınız ne diyor Araf 146. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennühüm kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilîn. Allah Teala diyor ki o kişilere Allah ayetlerinin gerçek anlamını öğretmekten onları çevirir ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman
kendilerini Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Yani irşat makamına ulaşıp da tövbe etmezler. Etseler şirk yolundan kurtulacaklar. İrşat yoluna girecekler. Sonra diyor ki Allah Teala, onlar irşat yolunu gördükleri zaman kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini şirkte tutacak olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten adamlar başından beri bu yolun içindeler. Sevgili kardeşlerim, herkes doğduğu zaman hani fıtratıyla doğar, kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve kalbi herkesin irşat makamına ulaşıp teslim olduğu güne kadar mühürlüdür. Bütün mühürlü kalplerinde içinde sadece küfür vardır. Çünkü kalbi mühürlü olan bütün insanlara Allah Teala kafir diyor. İşte Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Allah Teala buyuruyor: Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartını veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Kim kafirse onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Hangi vasıf şartları bunlar? Biraz evvel söylediğimiz Yasin suresinin 23. ayet-i kerimesindeki vasıf şartları. Onların kalpleri mühürlüdür. Orada da, burada da. Onların Semî isimli işitme hastaları da mühürlüdür. İki ayette de öyle. Yani Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ışavet adlı bir örtü vardır. Her iki ayette de aynı. Yani gizli şirkin sahipleri kafirler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda dalalette olanlar olarak adlandırılıyor Allah Teala tarafından. Ve bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanı gizli şirkten kurtarabilecek olan tek husus tabiiyeti gerçekleştirmek. Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yoksa gizli şirk hep o kişiyi avucunda tutar. O şeytanın elinde bir nevi esirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacak olan bütün insanlar için Allah Teala onların gizli şirkte olduğunu söylüyor. Onların hepsi diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir. Dalalette olanların hepsi. Dalalette olanlar 10 ayet-i kerime gereğince tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dalalette olanlarsa gizli şirkte olanlar. Kim dalalette olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Biraz evvel Kasas 50'de bir ayetle söyledik. Daha 9 tane ayet var ki tabi olmayanların sadece onların şirkte olduğunu, sadece onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanlarsa görüyorsunuz ki onlar şirkte olanlar. Allah Teala buyuruyor Taha 123 2. ayet. 1. ayeti söyledik, Kasas 50. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala diyor ki size hidayetim gelecek, yani hidayetimi getiren birisi gelecek. O hidayetçidir diyor. Zamanımızda o kişiye Mehdi deniyor.
O hidayetçimdir diyor. O gelecek. Kim ona tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Aynı zamanda da tabi gizli şirkten kurtulurlar. Ve şaki de olmazlar diyor. Cehenneme gitmezler. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için kim dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diye, affedersiniz yanlış söyledim. Bir veli mürşit bulunmaz. O veli mürşit ne zaman bulunacaktı? Ne zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecekti? Kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi eğer. Dilemiyor insanlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar ve şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki şirkte olan bir insan için bir evliya, mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. Eğer tabi olsalardı, mutlaka dalaletten kurtulacaklardı, şirkten de kurtulacaklardı, gizli şirkten de kurtulacaklardı. Sonra mı? Sonra ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bu şirk ayetlerinin biri de dalalet ayetlerinin biri de demin ki söylediğimiz Câsiye 23 idi. Böylece Câsiye 23'ü söyledik. Kasas 50'yi söyledik. Taha 123'ü söyledik. Kehf 17'yi söyledik. 4 tane ayet oldu. 5. ayet Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul beası der. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere, yani başlarının üzerine onun ruhu gelerek onlara nimet olsun diye Allah-u Teala Resul bahseder diyor. Onların içinden ve onların arasında görev yapmak üzere. Ondan sonra diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye.

Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Sevgili kardeşlerim, tabiyet yoksa dalalet var. Dalalet varsa gizli şirk mutlak olarak var. Mutlaka onlar hevalarını kendilerine ilah ediniyorlar. Hevalarının emrine tabi oluyorlar. Tabi oldukları her olayda hevalarını kendilerine ilah edinmiş oluyorlar. Yani emir ve kumanda mevkii Allah olmuyor, onların nefsleri oluyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar, ermişler, dalaletten ve gizli şirkten kurtarmışlar kendilerini. Ama ya tabi olmayanlar? Tabi olmayanlar dalaletliler. Yani şirkteler. Gizli şirk içindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah-u Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla ve nefs tezkiyesiyle hidayete erdirir. Kullarından dilediğini, kimde dalalette ise dalalette kalmak istiyorsa onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Allah hidayete ermek istemeyeni hidayete erdirmez. Bunun manası gizli şirkten kurtulmak istememektir. O kişi gizli şirkte kalır. Öyleyse çağımızdaki en büyük düşman gizli şirktir. Ve bütün insanlar tabi olacakları güne kadar gizli şirkte kalmak mecburiyetindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini hidayete bırakır. Onları kimse hidayete erdiremez. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu konuda ısrar edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bağlamda olaylara baktığımız zaman bir hususu net olarak görmemek mümkün değil. Kim bir mürşide tabi olmazsa o kişi dalalettedir ve bütün dalalette olanlar da gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tekrar dönelim. Benim ümmetim açık şirke açık değildir diyor. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Hiçbir zaman puta tapmaları veya birden fazla Allah edinmeleri söz konusu değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Biz de gizli şirkten korkuyoruz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı
%90'dan fazlası farkına bile varmadan gizli şirkin içine yuvarlanmış durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu belanın dışında olarak sizler hiçbir zaman gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Tabiyetleriniz sebebiyle. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi

O yüzden Allah der ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyin katından sizlerin emrine müstahak kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Ayrıca Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah'a sayılara çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın eline verildi. Gafiyesine film 13. ayet-i kerimesine göre. Evet, siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualini soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var. O da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğun da hep başkalarını yüklüyorsunuz. Alanca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikametle mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahatsız atabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahatı başkasına atarsınız. Yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizin mutsuzluğun o olay değildir. O olayın sizin üzerinizde vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Sizde olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse onun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde izlemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden izlen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan izin dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. İzin dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki suç ve sükunu gösterir. Eğer siz suç ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda dinin anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe
ulaşabilmek, güzellik

0: gerçekleri yaşayabildim. Sizin için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu isimlerde öğretmenler, tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadetiyse, söz konusu olan şey insanların mutluluğuysa, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Bakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Denizli'den İstanbul'a gidiyorsanız hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sorulur. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sahasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah-u Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmak istediği için zikri de daimi zikri üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala'dan verin, Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala bize Mü Suresinin 8. ayet kelimesiyle zikri farz hükümlerine resmet verirse zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salata feskürün Allah'a kıyamen kuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, genişte yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namazınızı zikrediğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına bir diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift sesinde, biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift tecelliyle işlerindeki ses sonsuz bir şey. Hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. İnne Allahe ye'murukum en tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin seva sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabii diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde köşkül geçerlidir. %10. Peki diyorlar, bir de sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğümüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem tablo görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı af. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i ve ma halektel insi vel canlı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, ab olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığımız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden mefruştan menada. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve akumus salat. İnne salatı tenhemle anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah-u Teala. İnne salatı tenhevne alil fahşai vel münker. Çünkü namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi, Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezve giriyor kendisine bir yolda. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indi kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta. Ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyleseler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafî zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler, o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan deli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp yüzü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye başlarsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebini sorup niye bize deli diyorsunuz ya diyoruz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hükümetleri bu. Hele hele bizim Özkan gibi böyle sesle cezveye gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için gerekli olan her şeyi yaparlar. Biz de onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden eminim. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bu Risalet-i Nur'un isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el basmayı nasıl siz cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman, bize ilkin demişlerdi ki o etrafımızdaki kişiler, Yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Hadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim ama. Ha. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü siz olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmemiz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşandığı öz Türk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıpsa ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmran suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın yemin edecektir. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nur'un Öztürk'ü yemine davet edecek. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkmaz. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksiniz. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacak. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde, o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediğiniz siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecek sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ya da Allah Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Ve insanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işen. Sonuç bu. Son derece kesin çizgilerle söylüyoruz. Sonuç şu. İnsanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saatine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saatine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar. Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'a ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz sağlayacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatinde size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyoruz. Size Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. zekatın nisabı 1/40 ama bir müessesede var, 1/40 daha, en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete getirmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razılırlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak bunu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. 3 tane tabir kullanıyorum. Allah Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. 1. Allah kalplerde olanı görür. 2. Allah kalplerde olanı işitir. 3. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. 0 amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez. Madde bir. Daha önemlisi Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinize bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemenizi de kalbi kalbinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan hemen sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah Teala sizdeki emanetini denildiği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Ve onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı bilemeden bu dünyadan geçip giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatladığında ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınıza da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Bak. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman bildiğini cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin? Niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hadi bir söz var papaza kızıp oruç koymak diye. Ne biz papazız ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinle de gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek ne paramıza argo bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyecektim. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider. Yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel az. Aslında yemin ederim innel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah-u Teala diyor ki asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanları sandırırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bunu tamamı diyor, arkadan dört tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi sandırırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yemin miyiz, sert ve atlet yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah-u Teala? İllellezine aminu. Amini olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz adamın haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra ölseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranlı olanlardan değildir. Dileceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinle ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsınız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinizi ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki amirim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah Teala. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olun. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası nerede olursanız olun. Hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. Zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın. Size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar da kurtulurlar. Sadece onlar da hayattan kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşılmadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegû ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmaksa Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinelerde olanı görür. Câsiye Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinizde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var. Mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amine oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiniz yaşantınızda, mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz. Hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez. Kurtulamazsınız. Yaşadınız. Dikkat edin şimdi sözlerime. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait. Uzun hayat yaşayacaksınız. Mürşidinize ulaştınız. Zaten bu da kurtuluşunuzun bir vesilesidir. Çünkü mümin oldunuz. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre bütün müminler Allah Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsinizi yedi kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve misaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennet olursa kesin. Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim teskiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet sahasına mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet sahasını elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin, yaratın gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amen oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararattan kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsinizi teskiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran Suresi'nin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerini bilirsinler Allah'ın cennetini. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, 12 basamak sonra, yani 6 basamak sonra nefsiniz de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet sadece sizin olur. Her bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Fahri Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsanız mutsuz olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz ne cennet saadetine ne dünya saadetine.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemineerrahmanirrahim. Maliki ve middin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim velen dâllîn.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını

bir hesabı olmayan ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut ve Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut ve Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs. Biz gideceğiz. Allah Teala Harut ve Marut'a nefs veriyor. Ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş.

Babil şehrine inen Harut ve Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut ve Marut bütün dünyaya büyüğü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut ve Marut Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları 2 ay zarfında bu büyüyü, iddiamı öğretmişler. Ve bütün dünya zulmani ilimleri oradan öğrenmiş.

Sevgili kardeşlerim, İblis yani şeytan bu zilmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zilmani ilimlerin sahibi ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hindam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar, başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa, yani 10 tane ihsanla tabi olsa, onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişler. O da gitmiş aynı mürşide gelmiş tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiiyeti de ihsanla tabiiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğinizde bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestir alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihfat bulunacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi Allah Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, siddam gibi şeytanın oyunları herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının
ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut ve Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve sıklım püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, meleğiydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Kanunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil Allah tarafından gerçekleştirilecek. Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Lise önemli mi? Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz
tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında, tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsi niçin yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfeli safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış. Fizik vücudunuzdan ahd almış. Nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getirirsiniz diye Allah Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidinizi de size gösterir. Mürşid sevgisini verir. Ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiiyettir. Mutlaka 10 tane nimet verecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın. O noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi. Ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Ve tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah Teala. Buradan ama oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der. Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutup da açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor.
Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara etilası olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da Perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki icabı mesure alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki vakra alınır. Kalbinizdeki ekinnet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı bilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, irşat makamının himmetiyle ama asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir Allah'a ulaşmayı diliyorsanız. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi. Ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra cennete gireceksiniz hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bu ondan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuzdan ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız
Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin, mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Ta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, peşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur. Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki alallahu kastü sebilin, sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak vecibiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik, yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken, iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor? Bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin teskiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin
yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah-u Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zülmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla, yani faziletle dolmuşsa, sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane insanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız zikir boyunca. Yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin hocaya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret. Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır. Tamam demiş. Güzel demiş. Öyleyse ağızda demiş ineğin var ya demiş. O ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş hocam ben sana bunun için geldim. Zaten odanın içinde sığışamıyoruz. Biz zaten perişanız. Yemin etsin demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş, çok kötü durumdayız, mahvettin bizi. Çok güzel demiş hoca, çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Böylece ağdaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayete, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış. Herkese dinlenmiş. Hocam demiş ya biraz rahatladım. İkinci iğneyi de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü iğneyi de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü iğneyi de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş. Hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse ya demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan
Bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur ilmiz. Siz nefs eskiyesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1 iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2'de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet vasıtları var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. 2. defa %7'nin kazandığınız kalbinizde nefsi devam edesiniz. 3. defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8-9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. 2'de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 de hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadetinin söz konusu olan mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri zaman derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sütefi müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır.
Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sizden, size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vesiledir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size dudağa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi. İsteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize. Sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım. Nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin,
Bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, zühd makamını geçeceksiniz. Zühd makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamına sahip olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle, size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyeceksiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulu'l-Elbab makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size günün 7 tane katını gösterecek. Tevbe-i Nasuh'a davet edecek. Selah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, İrşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %100 ile birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda kesintisiz devamlı bir saadet halidir. Sür ve sükun halidir. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sülh ve sükun halidir.
mutluluk Allah ile olan ilişkilerimizde, hem emirler cephesinde hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir, sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. E kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihete mutsuz. İç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz. Başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah-u Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi, yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe yine huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona, ruhuna, nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzursuz huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sükh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiilden hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sulh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanıyorsunuz ya negatif derecat kazanıyorsunuz. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız. Hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size, emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız. Size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsunuz eğer,
O ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil. Ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamde şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını yücelerimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli aleyhi ve sellem.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
0: Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri için yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef sözülüyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var. Hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış. Saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığı bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanları ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah seçer. Kalbinde zevk olanları, başka insanları hidayetin dışına taşımaya çalışanları, Allah'ın ayetlerini ona göre yorumlayarak insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi niyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler, seçilmezler. Kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler, şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır.

Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa, o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse, kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi, kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanların istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız, Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa, o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin. Sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır sevgili kardeşlerim. Kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa, o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler. Ve öyle bir yapıları vardır ki ondan kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, İpnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var. Tek bir şey.
Hepimizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Sen son derece basit bir teknikle, hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil tekniği, bütün insanları mutlu kılmak için Allah Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum, insana has bir tabir bu. Allah Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainatın halledilmesi. Ne yapmış Allah Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış ve orada Allah Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şey, hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti, hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennetliklerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık, bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah Teala diyor ki, ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı biliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı biliyor musun? Biliyorum. Peki cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesen onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. Cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah Teala biliyor ki
Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinden emindir. Öyleyse Allah Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane insanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hep cennete ulaşmak ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet. En alttaki cennet birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı biliyor. İşte bitti o. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyelim. Evvela Allah-u Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah-u Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah-u Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil. Herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediğimizse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş.
Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de diler diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan gelendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş, 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki, benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda sayın esnasıyla tecelli başlar. Arkası, gözlerdeki icab-ı mesulenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki hikmetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz. Bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler, bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِدَا وَرَادِ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَنِنْ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَاكَ مَوَهُمْ اِنَّارِ اِمَّا كَانُوا يَكْسُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün,
15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş. 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadetle gitmiş. Kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı bilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik gücün Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle, İblisin insanlara yanlış öğrettiği hususların o yanlışları doğru zanneden insanlar eliyle başkalarına ulaştırılması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıtayla hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. 4 tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede, bunun sembolik manası ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzil ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? 4 tane menzile, 4 tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte
namaz kılmak da, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, yedi safhada oluşan, dört tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş. Hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe getirmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef, bir daireyi çizip bu mütemadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. Şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve inşaat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı Hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler iddia edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre Asr-ı Hidayet devri deniyor. Asr-ı Hidayet, Hidayet Asr-ı Hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hidaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda
Siz Allah'a. Alemler 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı tekrar gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hidallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet isim. Hidallah'taki hüda, Allah'a ulaşma fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah, Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle, bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha dahi yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış. Buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük müşriye ulaşıp tabi oldular.
Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah-u Teala.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam 5 şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsanız o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yerden ediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik gücünüzü teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor. Hülasasını teşkil ediyor. Esasını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esansını ruh demek. Nade ruhu dediğimiz zaman nadenin esansı anlaşılır. Gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? 7 safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3, fizik vücudu Allah'a aslen kılarak teslim etmek, 4, nefsi aslen kılarak Allah'a teslim etmek, 5, irşade ulaşmak, 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak, 7. Sahabe bu 7 safhanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf nehyan-ı münker elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş İblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış. Yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış. Ve bütün insanları söylediğiniz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış, ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzların da hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rab 20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ عَلَى الْمِيثَاقِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in Allah'a ulaşmayı dilemek? Onlar mı dilemişler? Bugün mü? Dilenmiyor. Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretinin dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 10 dakika süre ver. Demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra ikinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte 7 tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Neyse çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah-u Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eimmeten yehdune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizde insanları hidayete erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safhayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safha artık yok. Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar? Tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safhayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre sevgili kardeşlerim 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibim oyunları ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmışız. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren iblisin gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hicret 7. Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediğinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşad makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sabıkının evelin var ya onlardan bir kısmı ensardan ve bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşad makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar. Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse Bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başardı. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa da ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa da Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sahabenin yaptığı yedi safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz. Tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya zarifinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketullah.
1: Bu senin efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizi takdimimiz için muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz. Hepimiz çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü Allah'ın yolundan alıkoymak konulu bu eşsiz ve yeni sohbetinizde zaten bizi bu terim izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerinizde baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Darhan.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve Allah Teala'nın dizaynı öyle bir dizayn ki her zerresi önceden inceden inceye Allah Teala tarafından şekillendirilmiş. Her zerresi şekillendirilmiş bir yol sevgili öğrenciler, izleyenler. Allah'ın yolu. Allah'ın yolunun Kur'an-ı Kerim'deki adı Sırat-ı Müstakim. Buna Allah'ın yolları demek daha doğru. Ama hepsinin de adı Sırat-ı Müstakim olduğu için Sırat-ı Müstakim ortak parantezine almamız lazım. Allah Teala bazen sebil kelimesi kullanıyor, bazen tarik kelimesi kullanıyor. Ama ister sırat desin ki Sırat-ı Müstakim sıratın bir başka kullanım standardı. Tek başına değil de müstakim kelimesiyle birlikte kullanılıyor. Müstakim, istikamet üzere olan demek. Peki sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol nereye istikametli? Allah'a. Ruh için direkt olarak Allah'a istikamet kazanmış bir yol. Allah'a ulaştıran insan ruhunu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Peki ruhumuz içinde mi var? Evet, ruhumuz içinde bir sırat-ı müstakim var. Onun hüviyetine, o da fizik vücudumuzu Allah'a teslim eden, fizik vücudumuzun kemal derecelerinde olgunlaşmasını sağlayan yolun adı. Peki daha ötesi var mı? Daha ötesi var. Daha ötesi nefsimiz. Nefsimizin sırat-ı müstakimi, nefsimizin kemal derecelerinde olgunlaşarak muhtevasında hiçbir afet kalmayacağı bir noktaya ulaşması ve Allah-u Teala'nın nefsimizin kalp gözüne 7 tane gök katının son noktasına kadar, sesedin mintaha kadar tamamını göstermesi hali. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu nokta burasıdır. O da bir sırat-ı müstakim. 3 sırat-ı müstakim de, 3 sebil de aynı noktada başlar. 14. basamak. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamakta tamamlanır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu ruhun Allah'a teslimiyle oluşan felah derecesidir. Kurtuluş derecesidir. Mutluluk derecesidir. Ruhumuz hidayete ermiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 14. basamaktan başlayan ama 25. basamağa kadar devam eden fizik vücudumuzun Allah'a teslim olma konusundaki sırat-ı müstakimi söz konusu. Fizik vücudumuz 25. basamakta hidayete erer. Nasıl hidayete erer? Ahsen olarak, muhsin olarak. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse onların Kur'an-ı Kerim'deki adı muhsin. Ahsen olan fizik vücudumuzun ahsen olmasında bir eksiklik var. Çünkü daha nefsimiz ahsen olmamış. Fizik vücudumuzun davranışlarına hala %9 nispetinde engel var. Nefsimizin %9 nispetinde afetleri duruyor. Ama buna rağmen fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor 25. basamakta.

O fizik vücudumuzun hidayet ermesidir. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi fizik vücudumuzu Allah'a ulaştıran bir yol değildir. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi Allah'ın öyle bir yoludur ki, öyle bir sıratıdır ki istikameti Allah'tır. Ama Allah için temizlenmeyi içerir. Saf olmayı içerir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşmasını ifade eder. Fizik vücudumuzun, yani fizik vücudumuzun kemal derecelerinde olgunlaşmasını, kemale ermesini, insanı kamil olmaya doğru onu yaklaştırmasını ifade eder. Fizik vücudumuzun Allah tesliminde insanı kamil olamayız. Henüz daimi zikre ulaşmadık. Nefsimizin kalbinde hala afetler var. Öyleyse birinci sırat-ı müstakim ruhumuzun sırat-ı müstakimi, ikinci sırat-ı müstakim fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi, üçüncü sırat-ı müstakim nefsimizin sırat-ı müstakimi. Öyleyse üç ayrı cepheden üç sırat-ı müstakim. Nefsimizin sırat-ı müstakimi de 14. basamaktan başlar. Ama 25. basamakta da bitmez. 27. basamakta biter. Nefsimizin sırat-ı müstakimi fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimine paralel bir hüviyet taşır. O da kemal derecelerinde olgunlaştıran ve kemalata erdiren bir hüviyet taşır. Kemalata erdiren bir hüviyet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kemal derecelerinde olgunlaşmak, ne zaman ki nefsimiz kemal derecelerini tamamlar, 7 kademede ihlas makamında müzeyyen olur, en son sitetil müntahayı görür, sitetil münteha varlıklar aleminin en üst noktasındaki, en son noktasındaki ağaç, bu görüldüğü zaman nefsimizin sırat-ı müstakimi de tamamlanır. Artık yeni bir sırat-ı müstakim üzerinde oluruz. Buradaki sırat-ı müstakim irademizin Allah'a teslimini içeren bir sırat-ı müstakimdir.

Mayıs sırasının seçimde dört kademe daha müzeyyen olması lazım nefsimizin, kalbinin. Ve sonra da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Aynen yakın kıdemesi ulul albab olduğumuz noktada, daimi zikre ulaştığımız noktada başlar. 26. basamakta. 27. basamağın sonunda bitmez. 28. basamağın, yani salah makamının 4. mertebesinde tamamlanır. Ondan sonraki kesim hakkul yakindir. İrademizin Allah'a teslim edildiği noktadır. Nefsimiz Allah'a teslim ettikten sonra daha dört kademe nefsimizin, kalbinin müzeyyen olması lazım ki irademiz Allah'a teslim olabilsin. Beşinci mertebede irademiz Allah'a teslim olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir sırat-ı müstakimde beş mertebeden oluşan bir sırat-ı müstakimde irademizin teslimiyle alakalı. Ama bu irademizin teslimi keyfiyeti 14. basamaktan başlamıyor. 28. basamaktan başlıyor. Ama o da bir sırat-ı müstakim. Böylece ruhumuzu ve çimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz dört tane sırat-ı müstakim söz konusu. Bir tanesi fiziksel standartlarda bir yol. Gerçekten ruhumuz o yola ulaşıyor. O yolu takip ederek gök katlarını birer birer yükseliyor. Gök katlarının yedi tanesini, yedi gök katını da ihtiva eden bir yükselme merdiveni Tarık-ı Müstakim adını alır. Tarık-ı Müstakim gene Allah-u Teala'ya doğru istikamet almış bir yolun adıdır. Sırat-ı Müstakim'in ruhun Allah'a ulaşmasını ifade eden Sırat-ı Müstakim'in ikinci sebilidir. Sırat-ı Müstakim dört sebilden oluşur. Birincisi tabiiyetinizle ana dergah arasındaki yatay sebil. İkincisi ana dergahtan başlayan bir altın kapıyla başlayan, yedinci gök katının girişinde bir altın kapıyla, aynı alt hüviyetteki, aynı görünümdeki bir altın kapıyla sona eren bir sırat-ı müstakim. Ama adı bir tek sebil olan, yedi tane gök katını birbirine bağlayan bu yolun adı Tarık-ı Müstakim. Velekad halekna fevkakum sab'ate raikad diyor Allah Teala. Andolsun ki üzerinize yedi tane tarik halk ettik diyor Allah Teala. Yarattık diyor. Üzerinize yedi tane tarik halk ettik, yarattık diyor. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan yedi tane tarik. Taraika, tarikler demek, yollar. Ve Allah Teala Nisa 168'de diyor ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا
lem yekunullahi liyafire lehum. Onlar ki kafirdirler ve zalimdirler. Kimler? İnsanları Allah'ın yolundan saptıranlar. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve onları ve la liyetiyehim tarika ve Allah Teala onları tarika müstakime ulaştırmaz. O insanı gök katını aşan yedi katlı yola ulaştırmaz diyor. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar cehennem tarikine, cehennem yoluna, cehenneme götüren yola ulaşacaklardır, ulaştırılacaklardır. Orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda bir muhteşem olayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala 7 tane gök katından, 7 tane gök katını birbirine bağlayan bir tarikten bahsediyor. 7 gök katının birbirine bağlandığı bir tarik. Bundan sonra 7. kata ulaşıyorsunuz. Soldan sağa doğru 7 tane alem aşıyorsunuz. Ve 7. alem olan indi ilahide bir başka neticeyle karşı karşıyasının indi ilahide en yüksek nokta sütüdün müntahıdır. Oraya ulaşıyorsunuz. Burada 3. sebilde yatay 7 tane alemi birbirine bağlayan yatay yol tamamlanıyor. Ve sitedin müntahadan Allah'a doğru 4. sebil başlıyor dikey ve ruh Allah'a ulaşıyor. İşte bu iki yatay, iki dikey sebilden oluşan bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Allah Teala bu konuda açık hükmünü koymuş. Diyor ki Enam 87 ve 88'de onların atalarından, onların zürriyetlerinden, onların kardeşlerinden seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki onunla insanları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. İşte insanların hidayete erdiği yolun adı sırat-ı müstakim. Gördüğünüz ki 4 tane ayrı sırat-ı müstakimden bahsediyor Allah-u Teala. Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim bir defa daha anlaşılıyor ki Allah'a ruhun ulaştığı yolun adı. İşte sevgili kardeşlerim, bu sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Ama fizik vücudunuzu da kemal derecelerine ulaştıran Allah'a kul eden bir başka sırat-ı müstakimin olduğundan bahsediyor Allah Teala. Buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni havza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır.
ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a verdiğimiz, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma konusunda, fizik vücudumuzu Allah'a kul etme konusundaki ahdimizde bir başka sırat-ı müstakimin olduğu kesin. Ve daha sonra nefsimizin de irademizin de sırat-ı müstakimleri söz konusu. Allah Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimelerinde şunları söylüyor.

Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Zalikum vasakum bihi.

İşte bu size Allah'ın vasiyetidir. لَعَلَّكُمْ تَذَكِّرُونَ Umulur ki tezekkür edersiniz. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Tezekkür edesiniz diye Allah Teala size bunları vasiyet kıldı. 153. ayet-i kerime. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebiûhu, ona tabi olun. Ve lâ tettebiûs sübûle feteferreka biküm ansebîh. Ve diğer sebillere tabi olmayın ki sırat-ı müstakime tabi olun. Diğer sebillere tabi olmayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırırlar. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Leallekum tettekûn. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın vasiyeti dediğimiz zaman ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin dört emanetin de Allah'a teslimi emrediliyor. Allah'ın vasiyeti dört teslimi içerir. Ruhunuz, fizik vücudunuz, nefsiniz ve iradeniz. Öyleyse Enam suresinin 153 ve 150, 152 ve 153. ayetlerinde geçen Allah'ın vasiyeti, 152. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ahdi aynı hüviyette. Ve her ikisi de sırat-ı müstakime bağlı. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah ile olan ahdinizi yerine getirin, ifa edin. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah Teala. Ve bu sırat-ı müstakim Allah Teala'nın yoludur ki Allah'a nefsinizi ve iradenizi teslim eder. Allah'ın vasiyetine sizi erdirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada öyle bir sırat-ı müstakim var ki tabi olmanız lazım gelen bu sırat-ı müstakim sizi Allah'ın vasiyetine ulaştıracak. Yani iradenizi de Allah'a teslim edeceğiniz yol. Ruhunuzun üzerinde olduğu yol, ruhunuzun sırat-ı müstakimi ve ruhunuzu Allah'a ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Burada üzerinde gerçek anlamda yolculuk yapılan, ruhunuzun yolculuk yaptığı ve Allah'a kadar uzanan gerçek anlamda bir yol söz konusu. Fizik alemimize göre bu fizik gücümüz alemine göre fizik değil bu sırat-ı müstakim. Ama emr alemine göre Allah'a ulaştıran yedi tane gök katının standartlarında fizik.
O yolu takip ederek, kendi alemine ait olan o yolu takip ederek ruhunuz hidayete erer. Allah'ın zatına ulaşır. 4. Hidayet için 4 tane yol ve netice Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmek. Netice Allah'ın ahdini gerçekleştirmek. Öyleyse burada Allah Teala Allah ile olan Allah'ın ahdini gerçekleştirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'ın ahdini gerçekleştirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah'ın ahdinin gereği olan dizayn. Allah'ın vasiyetinin gereği olan dizayndır. Allah'ın size vasiyet ettiği şey de işte bu Allah'ın ahdidir diyor Allah-u Teala. Bir de bakıyoruz ki insanlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Saptırıyorlar. İşte bu Enam 152'de sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bu yollar sizi sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın onun sebilinden tefrikaya düşürürler. Başka yol, başka hedeflere ulaştırırlar. O yolun ulaştıracağı hedeflerin dışında başka yerlere ulaştırırlar. İşte burada sırat-ı müstakimden ayrılmak söz konusu. Bir kişinin mümin oluşu ruhunun sırat-ı müstakim üzerinde oluşuna bağlı. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. 73 tane fırkadan 72'si sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalar şeytana kul olmuşlar. İşte Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Ve bütün fırkalardan sadece birini teşkil eder bu sırat-ı müstakim. Ona tabi olun diyor Allah-u Teala. Diğer fırkalara tabi olmayın ki onların hepsi sizi tefrikaya düşürür. Yani sırat-ı müstakimden saptırarak başka bir fırkanın içine alır. Ve ruhunuz Allah'a ulaşamaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı müstakime tabi olmayanların her birisi başka bir fırkadadırlar. Allah-u Teala diyor ki, dinde tefrikaya düşmeyin. Başka bir fırkanın içinde olmayın. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sadece sırat-ı müstakim bütün fırkaların dışında tek bir fırkadır. Ve kurtuluşa ulaştırabilecek olan yegane yoldur. 3 sırat-ı müstakime de aynı anda başlarsınız. Nefsiniz de sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Fizik vücudunuz da sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Ruhunuz da sırat-ı müstakime ulaşmıştır. 3 hidayet birden başlamıştır. Nerede? 14. basamakta mürşidinize tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol edinir. İşte Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. Zalike yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi ve Allah. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi kendisine sırat-ı müstakimi yol ittaz eder.
kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşmışsa, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a varır. Allah'a vardığı zaman Allah o ruha me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ve Allah Teala buyuruyor: "Vallahi indehu husnul me'ab." Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsen olan sığınaktır. Öyleyse Allah bir sığınaktır. Ona meab adı verilen bu sığınağa ulaştığınız zaman evap adını alırsınız. Allah'a ulaşmış ve sığınmış. Neyle? Sırat-ı müstakim üzerinden yapacağınız bir yolculukla. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sadece onlar müminlerdir. Kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Dalalette olanların hiçbirisi sırat-ı müstakime ulaşamazlar. Onlar yolun dışındadırlar. Onlar yola ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, evvela şöyle bir hakikati bileceksiniz ki, doğuşundan itibaren bütün insanlar dalalettedir. Kim olurlarsa olsunlar, istisna yok. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Sonra mı? Sonra sırat-ı müstakime ulaşır ve hidayet yolculuğuna girer. Hidayete adım atar. Ruhu Allah'a ulaştığında birinci hidayete ulaşır. Ruhu hidayete ermiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde fizik vücudu hidayete ermiştir. Ruh hidayete erdiği zaman ruhun sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Fizik bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. Hidayet ermiştir. Fizik vücutsa fizik standart üzerinde yolculuk falan yapmaz. O kemal derecesinde olgunlaşır. Öyleyse fizik vücudumuzun, şu veçveç adı verilen vücudumuzun Allah'a teslimi bir yolculukla değil, kemal derecelerinde olgunlaşmasıyla, yani Allah'ın emirlerini hepsini gerçekleştiren, Allah'ın emirlerini, yasak ettiği fiilleri işlememek suretiyle tahakkuk ettiren, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olduğu gün fizik vücudumuz, o zaman o hidayete erer. Bir yolculuk yapmamıştır. Ama nefsteki afetlerin temizlenmesine paralel olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet kazanmıştır fizik vücudunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. İşte böylece bir neticeye vardınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda fizik gücümüz Allah'a teslim olmuştur. Daha sonra 14. basamaktan 27. basamağa kadar devam eden bir gene İmajiner bir sırat-ı müstakim üzerinde nefsimiz de bütün afetlerinden kurtularak Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, emrettiği her şeyi yerine getiren bir özellik kazanmıştır. 27. basamakta buraya ulaşılır. Daimi zikrin sonunda nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle dolmuştur. %100. Burası nefsinizin
hidayete erdiği yerdir. Nihayet söylediğimiz gibi iradeniz de Allah'a teslim olacaktır. Ama bir takım insanlar var sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hidayeti, yani Allah'a mülaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken Allah'a inabe olmayı, ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını Allah'a teslim etmeyi dilemezler. Bu ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyen insanların ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. İşte Yunus 7 ve 8 onu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيْكِ مَوَاهِمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Dilemeyenler neyse cehenneme gidecek, tamam. Ama bu insanlar en az ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecek olan insanlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecek olan ama bununla kalmayan başka insanların da Allah'ın cennetine ulaşmasını, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını önlemeye çalışan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu insanlar, bugünkü konumuz bu insanlar. Bunlar hayatlarını başka insanları Allah'ın yolundan men etmeye adamışlar. İşte Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesi. Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bu ikinci grubuna, yani kendileri dilemediler, tamam, ama başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmasına hayatlarını adayanlar, bu insanlardan bahsediyoruz. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّوا دَلَالًا بَعِيدًا Onlar ki kafirdirler. Ve Allah'ın yoluna ulaşmaktan insanları men ederler. Allah'ın yolundan, Allah'ın sırat-ı müstakiminden, Allah'ın sebilinden insanları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu insanlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Bunlar onlardan çok daha ötede Allah'a düşman olanlar. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanların kalplerini görebilseydiniz hiçbir konu tartışılmazdı. Çünkü insanların kalbi gerçeğin aynasıdır. Kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır? Ancak kalpten anlarsınız. Ama başka bir anahtar daha var. Kim Allah'a, Allah'ın yoluna çağırıyor? Kim
Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışıyor. Burada Allah'a dost olanlarla Allah'a düşman olanlar kesin çizgilerde ortaya çıkarlar. Saklanamazlar, kendilerini saklayamazlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen Allah'a çağırıyorsun diyor. Sen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime çağırıyorsun diyor. Sen sırat-ı müstakimin üzerindesin diyor. Sahabe için sahabe sırat-ı müstakimin üzerinde diyor Allah Teala. Sahabe sırat-ı müstakime çağırıyor diyor. Öyleyse başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bundan 14 asır evvel bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyorlardı. Çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyor ki Allah Teala, o Habibim onlara, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor Allah Teala ve diyor ki arkadan da bu bizim yolumuzdur. Sırat-ı müstakim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yolu. Allah'a ulaştıran yol. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat ehli olduğunu söylüyor. Allah'ın yoluna çağırdıkları için. Ama irşat ehli olduklarını, yani hakka tukatihi takvaya ulaştıklarını asıl ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sabikunel evvelin var ya, Ensardan, muhacirinden ve ensara muhacirine, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan oluşuyordu diyor. Öyleyse ensar olsun, muhacirin olsun hepsine tabi olunmuşlar. Tabi olanlar tabi'in. Öyleyse hepsi hakka tukatihi takvanın, irşada erdiren takvanın, irşat makamına ulaştıran takvanın, bir hakkın takvanın, İradeyi de Allah-u Teala'ya teslim edip, iradesini Allah'ın iradesine bağlama seviyesine getirilen insanların takvası. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı, sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Ve hepsi de sırat-ı müstakimin üzerindeydi, insanları Allah'a ulaştırmak üzere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları ve Allah'a çağırırlar. Allah'ın düşmanları ise şeytanla birlikte Allah'ın yolundan sadece saptırırlar. İşte Nisa suresinin 167. ayeti kerimesi bunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّ لِدَلَالًا بَعِيدًا Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. İnsanların Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Saptırmak burada doğru bir ifade olmuyor. Çünkü zaten insanlar dalalette. Bütün insanlar başlangıçta dalalette. Allah'ın yolunda değiller. İşte o dalalette olanların Allah'ın yoluna girmesine, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyorlar. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Devam ediyor Allah Teala.
Uzak bir dalalet içinde dediği bu insanlar için diyor ki innellezine keferu ve zalimu. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için. Allah onlara asla mağfiret etmez. Tabi olsalardı günahlarını sevaba çevirecekti. Ruhlarını Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştıracaktı Allah Teala. Hiçbir zaman tabi olmayacaklardır. Hiçbir zaman kendileri sırat-ı müstakime ulaşmayacaklardır. Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Tabi olsalar da bütün günahlarını sevaba çevirecekti. وَلَا لِيَتِيهِمْ tarika. Allah onları asla tarika-ı müstakime ulaştırmaz, hidayet etmez. İlla tariki cehenneme. Cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Bu arada onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Öyleyse Allah'ın yolundan saptıran insanlar var. Kim bu insanlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Rad 20 ve 21'de Allah Teala şöyle diyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, neslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar misaklerini bozmayan bu insanlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Lat 25. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Yani sadece kendileri Allah'a ulaştırmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmamakla kalmazlar. Başkalarının da vuslatını keserler. Allah'a kendileri misak vermişler, yerine getirmiyorlar. Başkalarının da misak yerine getirmelerine mani oluyorlar. İşte bu insanlar Allah'ın yolundan saptıranlar, insanları asıl ifadesiyle Allah'ın yoluna girmekten men edenler.

Şimdi Allah Teala Hud suresinin 19. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ellezine yasuddune an sebilillahi ve yebgûneha ivecâ ve hum bil ahireti hum kafirûn." Onlar Allah'ın yolundan engellerler. İnsanların Allah'ın yolundan alıkoyarlar. İnsanların Allah'ın yoluna, sırat-ı müstakime girmelerini, ulaşmalarını engellerler. Tıpkı Nisa 167 gibi. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ. Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Yani insanların Allah'ın yoluna girmelerini engellerler. Zaten dalalette insanlar, onların dalalette kalmalarına sebep olurlar diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yolundan alıkoymak. İşte burada da 19. ayetinde Hud suresinin Allah Teala bunu söylüyor. Allah'ın yolundan alıkoyanlar. Öyleyse kim bu insanlar? Onlar, Allah Teala diyor ki ve hum bil ahireti hum kafirun. Onlar ahireti de inkar ederler. Allah'ın yoluna girselerdi ne olacaktı bu insanlar? Ruhları Allah'a ulaşacaktı. Ahirete ulaşmış olacaklardı. Ruhun Allah'a ulaşma gününü Allah Teala ifade ediyor. Yani ayetin bütün parçaları birbirine tam bir uyuşma halinde. Allah'ın yolundan engellerler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, insanların ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmalarına mani olurlar. Böylece ulaşsaydı Allah'a ulaşacak olan ruhun Allah'a ulaşmasına, yani ahirete engel olurlar. Ahiret kelimesi sadece cehennemi veya cenneti ifade etmiyor, sadece kıyamet gününü ifade etmiyor. Ahiret kelimesi sonraki bir olayın sonrası demek. Başlangıcı mürşidinize tabi olduğunuz günse sonrası ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gündür. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya bakacaksınız. Ve işte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı inkar edenler, ederler, küfrederler, örterler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ve Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde aynı amelleri boşa gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki: "Ellezine onlar ki diyor Allah Teala bizim ayetlerimizi naksederler. Ellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahirete habitat amalihim." Onlar diyor bizim ayetlerimizi reddederler, bizim ayetlerimizi yalanlarlar ve ahireti de, onların da amelleri boşa gitmiştir diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesiyle bu ayet, Araf 146, 147 tam bir eşdeğerlik içinde. Her ikisinde de
amellerin boşa gitmesi var. Birinci tarafları da eşit. Allah'ın ayetlerinin yalanılması veya örtülmesi. İkinci tarafları da eşit. Birisi Allah'a mülaki olmak, öteki Allah'a ahirete mülaki olmak. Yani eğer başka bir şey ifade edilseydi, cennet veya cehennem veya kıyamet, kıyamet gününü inkar etmek, cenneti veya cehennemi inkar etmek, bir insanın amellerini yok etmez. Ama eğer insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar ediyorsa kişi, burada bir sahtekarlık var. Burada insanların hidayetini engellemek var. Allah-u Teala mutlaka bunu cezalandırıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda o insanlar için Allah-u Teala'nın söylediği şey, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Onlar Allah'a isyan edenlerdir diyor Allah-u Teala. Onlar kalplerinde zevk olanlardır diyor. Başka insanlara Allah'ın müteşabih ayetlerini kullanarak hidayet yollarını tıkayan, onların sıratımızdakine ulaşmasına mani olan insanlar, Allah'a isyan eden insanlar, kalplerinde zevk olanlar. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve kalplerinde maraz olan insanlar, sevgili kardeşlerim, burada Hud Suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah'ın yolundan insanları men edenler

0: Şimdi Allah Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Allah Teala Fatiha suresinde diyor ki yalnız senden biz diyoruz Allah Teala yalnız senden istihane isteriz. Bizi sıratımızda kimine ulaştır? O sıratımızda kim ki başların üzerinde nimet olanların yoludur ve dalalette olanların yolu değildir. Tabi olmayanlar sırat-ı müstakim üzerinde bulunamazlar. Öyleyse sırat-ı müstakime ulaşmanın yolu tabiiyetten geçiyor. Ve insanlar hem mürşidi reddediyorlar, mürşit diye bir şey yoktur diyorlar, son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Hem insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını reddediyorlar. Diyorlar ki insan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh insana hayat verir. Azrail Aleyhisselam ruhu aldığı zaman ölürüz. İşte bu insanlar bu zehirli bilgileriyle insanları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men ediyorlar. Allah Teala onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve başka insanların da cehenneme gitmesini sağladıkları için onların ateşten nasipleri olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a insanların ulaşmasını engelleyenler, insanları Allah'ın sebilinden, sırat-ı müstakimden alıkoyanlar, insanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet, muhterem izleyiciler.

0: Erhan, bir aradan sonra inşallah tekrar beraber olacağız. Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim. Ellerinizi servet yapıyorum. Tekrar birlikte olmak ümidiyle inşallah efendim.
0: İnşallah biz de gözlerini öperiz. Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Enamte aleyhim. Gayrı mağdubi aleyhim ve lezzalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Dört saatten beri devam eden İslam nedir, tasavvuf nedir ve İslam ve tasavvufi kavramlar konusundaki konuşmamıza inşallah devam ediyoruz. İlk yedi basamağın sonundayız. Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi almış, kulaklarımızdaki vakayı almış, kalbimizdeki ekinleti almış, yerine ihfat koymuş. Yani hidayet makamının söylediklerini artık işitiyoruz. Kulaklarımızdaki vaka alınmış. Manasına varıyor artık aklımız. Hidayete müteallik bir şeyler söyleniyor. Ruhumuzun hidayetine, fizik vücudumuzun, nefsimizin, irademizin hidayetine dair. Ve irşat makamını artık herhangi bir insan olarak değil, bir mürşit olarak, hidayetçi olarak görüyoruz. Hidayete erdirmekle vazifeli birisi olarak görüyoruz. Kalbimizdeki ekinlet alındığı için artık onun söylediklerini idrak etmeye başlıyoruz. Çünkü yerine ihfat koymuş ekinletim. İşte bu safhada, yedinci basamakta Vel Asr suresindeki İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç ifadesi burada birinci ameni oluşta tamamlanıyor. Amen olmak da yedi tane safha içerir. Bu amin olmanın ikili basamağı.

birinci safhası. Peki sonra ne olur? İki kelimesi var. Burada tamamlanıyor. Vel asr suresine bakalım beraberce. Ne diyor Allah Teala? Vel asr. Asra yemin olsun ki. İllel insane lefihüs. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Ve bu 28 basamağın ilk 7'sini ifade ediyordu. Onu tamamladık. Buradan sonra ne olur? İkinci basamak acaba bizi nereye götürür? Bu noktadan sonra Allah Teala başka bir tesir alanında bize ulaşıyor. Tekabül 11. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Yunun kelimesi babanın aşağı yukarı bütün safhalarında kullanılmış. Biliyorsunuz ki mümin olduğu zaman kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor. Ve kişi kalbindeki küfür kelimesi alındığı için, iman kelimesi kişinin kalbine yazıldığı için böyle bir hedefe ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız. Onun kalbine hidayet ederiz, hidayet koyarız. Acaba Allah Teala kalbimize, nefsimizin kalbine niçin ulaşıyor? Ulaşmasının arkasında ne var? Nefsimizin kalbinin Allah'a ait olan kapısının üzerindeki muhtevaya beraberce bakalım. Bu kapı bu noktaya kadar şeytana dönük konumdadır. Yani Allah'a ait olan bütün sistemler bize kapalı. Gözlerimizde hicab-ı mestura var. İrşad makamını irşad makamı olarak göremiyoruz başlangıçta. Herhangi bir insandan farklılığını göremeyecek kadar körüz. Kulaklarımızda vakıa var. Onun hidayet makamının söylediklerinin manasına varamıyoruz. Hidayeti anlayamıyoruz. Sonra kalbimizde ekinlik var. Hidayeti idrak etmemişse hiç mümkün değil. Anlayamadığımız bir sistemi anlamanın ötesinde kendimize mal etmemiz, onu idrak etmemiz geçerli olmuyor. İdrak sistemimiz de kapalı. Öyleyse biz başlangıçta körüz, sağırız ve idraksiziz. Bütün insanlar böyledir.
yetmez. Şimdi yeni bir safhaya ulaştık. Kalbimizin Allah'a dönük olması lazım, gelen nur kapısı şeytana dönük konumda. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı doğru inzal edilir. Allah Teala diyor ki Zümer 23'te Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen esaniye. Allah ihtisas ettiklerinin ahsen olanını, olanlarını kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak, tıpkı onlar gibi ikişer ikişer indirir. Ne demek bu? Kitap bir zarftır. İçindeki sözler mazruftur. Yani zarfın içindekilerdir. Allah'ın katından gelen nurlarda da zarf rahmet nurlarıdır. Taşıyıcıdırlar. Kargo uçaklarıdır. Fazıl ve salavat ise onların hamulesidir, yüküdür. Tıpkı zarfla, zarfın içindeki mektup gibi, mazruf gibi, rahmet partikülleri de bir zarftır ve fazl ve salavatı beraberinde getirir, taşır. Ama daima ikişer ikişer ulaşırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, birinci etapta sadece rahmetle fazl gelir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse veya dilemiş de henüz mürşidine ulaşamamışsa, onun zikir yapması halinde Allah'ın katından göğsüne kadar gelen rahmetle fazl isimli iki tane nur mutlaka o kişinin göğsüne ulaşır. Ama eğer göğsünden kalbine yol açılmamışsa, ki bu noktada açılmamıştır, Allah'tan gelen rahmet bile fazl kalbe girmek üzere gelirler. Ama kalp yolu kapalıysa o zaman tekrar Allah'a geri dönerler. İşte herkes için akıbet budur. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse, o zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl onun iç dünyasında hiçbir aydınlanmaya sebebiyet veremez. Kalbi kapkaranlık kalmaya mahkumdur. Öyleyse bu noktada da durum aynıdır. Ve daha kötüsü, Allah'tan gelen nurların kalbe girmesi lazım gelen kapı şeytana dönüktür. Allah Teala biz inzal ederiz diyor, demin söylediğim Zümer suresinin 23. ayet kelimesinde. İkişer ikişer indiririz, inzal ederiz diyor. Yukarıdan aşağı doğru iniyor nurlar. Peki nur kapısı yukarıya dönük değilse, yukarıdan aşağı gelen nurlar o nur kapısından içeriye giremez ve burada bir etki yapması da söz konusu değildir. Bu nurlar kalbin içine asla giremezler. Zaten kalp mühürlüdür. Ayrıca kapısı da şeytana dönüktür. Ve şeytandan gelen karanlıklar nefsimizin Rabbani kapısı mühürlüdür. Zulmani kapısı her zaman açıktır. Ne demiştik? Allah'a açılan bütün kapılar başlangıçta kapalıdır. Şeytana açılanlarsa açık. Şeytanın kapısı, hücar kapısı, hücur kapısı, zulmani kapı, şeytani kapı devamlı olarak açıktır. Başlangıçta. Ve şu bu aşamada da, yani biz 8. basamağa ulaştık. Allah Teala kalbimize ulaştığı zaman 8. basamaktayız.
Allah-u Teala kalbimizde ne işlem yapacak? Dokuzuncu basamakta o tahakkuk eder. Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Neden? Zikir yapmak Allah'tan rahmetle fazlı davet etmektir. Asgari standartlarda en az rahmetle fazlı bizim davetimiz üzerine mutlaka Allah'ın katından gelecek. Göğsümüze ulaşacaktır. Göğsümüzden kalbimize ulaşan bir şifreli kapı, şifreli yol varsa rahmetin, fazlın ve salavatın çekimcisi olan, onları kendisine çeken, himayeti kalan yoluyla böyle bir yol açılmışsa göğsümüzden kalbimize, işte o zaman bu nurlar kalbimize gelecektir. Ama böyle bir yol yok. Öyleyse göğsümüze kadar gelen nurlar zaten göğsümüzden kalbimize ulaşamaz. Ama Allah-u Teala bu aşamada kalbimize niçin ulaşıyor? Daha sonraki safhada Allah'tan gelen nurun kalbimize girmesini sağlamak için. Yukarıdan aşağı ineceğine göre kalbimizin nur kapısını Allah-u Teala kendisine çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Onlar ki galpte Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Acaba Allah-u Teala gaybta Rahman'a huşu duyanlar diye neyi ifade ediyor? Sevgili kardeşlerim, huşu tüylerin diken diken olması. Huşu Allah'a karşı iştiyak duyulması. Huşu Allah'tan kişinin içinin ürpererek bir şeyler beklemesi hali. Allah-u Teala Allah'a karşı toprağın, yeryüzünün huşusunu anlatıyor. Huşu müessesesini. Diyor ki toprak Allah'ın kendisine göndereceği rahmeti, ki burada yağmur, huşu ile bekler. Rahmetin beklenmesi hali aynı zamanda huşu müessesesi, rahmetin beklenmesi hali. Şimdi huşunun birinci bölümünü burada görüyoruz. Kişinin huşu sahibi oluyor kişi. Bu gayette Rahman'a huşu duymak. Allah'tan bir şeyler bekleme hali. Onların kalbini Allah-u Teala kendisine çeviriyor. Peki orada Allah-u Teala'nın kullandığı rahmet kelimesi ne anlama geliyor? Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl, rahmet ve salavatı ifade ediyor. Ama başlangıçta rahmet sadece fazl getiriyor. İkinci aşamada irşat makamına tabi olunduktan sonra rahmetle fazlın yanı başında rahmetle salavat da gelecektir. Tabiyetten sonra. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl toprak bitkilerini yeryüzüne serebilmek için, insanın emrine sunabilmek için Allah'ın yağmuruna hasretse, iştiyakla, istekle, bir başka ifadeyle huşuyla o Allah'ın göndereceği yağmuru bekliyorsa, ne diyordu Allah-u Teala? Biz toprağa elbise giydiririz diyor. Dünyaya yeşil elbise giydiririz diyor.
onu ölüyken hayata geçiririz diyor. İnsanın da hayata geçirilmesini aynı standartlarda ifade ediyor. İnsanı da diyor ölüyken diriltiniz. İşte bir insan gözleri körse, hicaz-ı mestere varsa, kulaklarında akra varsa, kalbinde ekmet varsa, her birisi için Allah-u Teala onlar ölüdürler diyor. Ölüler sana bakar, göremez diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onların kalplerinde ekinlet vardır diyor. Seni idrak edemezler diyor Allah-u Teala. Ölüler. İşte gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu diriltiyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alıyor. Ve onlar diriliyorlar. Şimdi diri olan Allah-u Teala tarafından diriltilen bu insanın yeni ihsanları var. Allah'tan gelen ihsanlar. İşte bu ihsanlardan bir tanesi Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması ve Allah'ın rahmetini huşuyla bekleyen bu kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin girebilmesi için onun kalbini Allah'a çevirmesi. Bu rahmetin gelmesinden evvelki son nokta. Kalbin nuru, kalbin nur kapısının, ilahi kapının, Rabbani kapının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmesi noktası. 9. basamaktayız. Kalbimiz Allah'a döndürülmüş. Peki sonra ne olur? Sonra Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Allah'ın kalbimizin kapısını zulmetten nura çıkarması Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesine dayalı. Allah'ın nurları kalbimize ulaştığı zaman kalbimizden içeri girebilsin diye. Ve Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı, kimin ruhunu o kişi ölmeden evvel kendine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar diyor Allah-u Teala. Şerh etmek, yarmak ve İslam'a, yani Allah'a teslim olmaya açar. Gerçekten Allah Teala'nın nurlarının kalbe girmesi halinde Allah'ın üzerimize bir tesir icra etmesi söz konusudur. Allah Teala göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Kalbimize ulaşan, göğsümüzün yarılarak kalbimize nurun ulaştırılması işlemi için Allah Teala göğsümüzü şerh ediyor, yarıyor ve kalbimize bir nur yolu açıyor. Kimmiş bu insan? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis-i şerifinde, kim Allah'a kavuşmayı, ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Ulaştırmayı dilediklerini mutlaka kendisine ulaştırır. Dilemediklerini de elbette kendisine ulaştırmaz. Allah'ın genel kanunu, hiç kimseye onun iradesinin dışında Allah'ın bir şey yapmaması, o hak etmedikçe onu cezalandırmaması, o hak etmedikçe mükafatı da kişinin ehil olmaması. Allah'ın, sevgili kardeşlerim, bir liyakat kanunu var. Neye layıksanız Allah-u Teala'dan sadece onun karşılığını alırsınız. Layık olduğunuz karşılık. Öyleyse nasıl bir dizaynla karşı karşıyayız? Buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Ve Allah bu güzellikler için hepinize her şeyi sağlamak için hazır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın indinde iki tür insan var. Bir, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler. İki, dilemediği kişiler. Ve Allah-u Teala bu nurların kişinin kalbine ulaştığını söylüyor. Zümer Suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Allah-u Teala tarafından göğsü şerh edilen kişilerin kalbinde nur vardır. Bu nurlar sadece onların kalbine ulaşır diyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin kalbine ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse dizayn böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiş. Ve dilediği zaman da Enam Suresinin 25. ayet-i kerimesine göre onun göğsünü şerh etmiş. Yani göğsünden nefsinin kalbine bir nur yolu açmış Allah-u Teala. O kişinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak için. Önemli mi? İnsan hayatında Allah ile olan ilişkiler açısından en önemli olgu. Kalbin Allah'ın nurlarına muhatap olması, daha sonra da kalbin Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlaması, neticede tamamen nurdan ibaret olması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
bu noktada göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala bir nur yolu açar. Göğsünüzü şerh eder, yarar, göğsünüzden kalbinize bir yol açar ve sizi İslam olmak için, Allah'a teslim olmak için hazır hale getirir. Kalbinizi İslam'a açar. Peki ne olur? Bu noktaya kadar zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmet ve fazl geliyordu göğsünüze kadar. Ama kalbinize yol yok. O zaman bu nurlar tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlardı. Peki şimdi öyle değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şimdi öyle değil. Şimdi Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, artık bir yol açılmış göğsünüzden kalbinize. Allah-u Teala göğsünüzü şerh ederek kalbinize şifreli bir yol açmış. Bu yolun şifresi Allah'tan gelen rahmete, fazla rahmete, salavata duyarlı, başka şeyleri kalbin içine almıyor. Öyleyse insanları Allah-u Teala ne diyordu? Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. İşte hanif fıtratıyla yaratılan bütün insanların kalpleri başlangıçta Allah'a kapalıdır. Gözleri kapalıdır, kulakları kapalıdır, kalpleri kapalıdır. Ancak onlar Allah'a ulaşmayı dilerse bunların birer birer açıldığını ve şekillendiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onların böyle bir hedefe ulaşması mümkün. Adım adım bütün güzellikler bu insanlarda teşekkür etmeye başlıyor. Bu noktadan evvel kişiye gelen bütün nurlar rahmetle fazdı zaten. Şu noktada da öyle rahmetle faz. Ama başlangıçta gelenler kalbe kadar geliyordu. Oradan tekrar geriye dönüyordu. Çünkü göğüsten kalbe bir yol açılmamış. Göğüs şerh edilmemişti Allah Teala tarafından. Ama bu noktada artık göğüs şerh edilmiştir. Yarılmıştır. Bir yol açılmıştır o kişinin göğsünden kalbine. Zümer 22'de Allah-u Teala'nın söylediği, sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru girer. Tabiatıyla bu nurun o kişiyi başka insanlardan, kalplerine nur ulaşamamış insanlardan farklı kıldığını da ifade ediyor Allah-u Teala Zümer 22'de. Öyleyse Allah'ın muradı göğsümüzden kalbimize nur yolunu açması ve rahmetle fazlın bizim zikrimiz üzerine Allah'ın katından gelmesi ve kalbimize doğru, göğsümüzden kalbimize doğru yaklaşması. Unutmayın, Allah-u Teala'nın nurları Allah'ın katından gelir. Rahmette fazla, salavatta Allah'ın katından gelir. Sonsuz hızla gelirler, birbirinin ardından gelirler ve ikişer ikişer gelirler. Mutlaka bir tanesi rahmettir. Nasıl rahmeti huşu sahibi olan toprak bekliyorsa, yeryüzü bekliyorsa, rahmeti huşu sahibi olan kalp bekleyebilir. İşte bu dizayn üzerine muhtevaya bakıyoruz. Böyle bir noktada zikir yapan kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı şifreli yolu takip ederek ulaşıyor. Hanif fıtratının temelinde bu var.
Bütün insanları Allah Teala hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif fıtratıyla yarattığı bütün insanların göğüslerinden kalplerine yol açtığında Allah'ın nurları bu yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşıyor. Bütün insanlar bu fıtratla yaratılmıştır. Bu vasıflar A'da, B'de, C'de değil sadece. Bütün insanlarda mevcut. Ve sadece bunun için Allah'tan gelecek olan nurların kalbe ulaşması için. Peki kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle fazl kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden kendisi için açılmış olan yola otomatik olarak tabi olur. Kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlüdür sevgili kardeşlerim. Bütün insanların kalbi mühürlüdür ve bütün insanların başlangıçta kalplerinde küfür yazar. Kalpleri mühürlü olan insanlar için Allah Teala kafir kelimesini kullanıyor. İşte Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de eşittir, birdir, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hassası da mühürlüdür. Kalplerin, o kişilerin affedersiniz, kulakları da mühürlüdür. Ve kalplerinde hicab-ı mesture ve kalplerinde basar hassasının üzerinde bir perde vardır diyor Allah Teala. Aslında bu başlangıç noktasındaki dizayna baktığımızda Allah'ın iki tane ifade kullandığını görüyoruz. Görme hassası konusunda bir, hicab-ı mesture, iki, bişaret. Allah Teala farklı iki isim kullandığı için bir tanesinin kalbe ait olduğunu düşünüyoruz. Bişaret için böyle bir olay düşünüyoruz. Allah Teala onların kalpleri mühürlüdür diyor. Kalplerindeki semi, işitme hastaları da, onların semi hastaları da mühürlüdür diyor. Baştaki kulaklar için mühürlü kelimesini kullanmıyor Allah Teala. Kulaklarında vakra vardır diyor, bir engel vardır diyor. Halbuki gerek Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde, gerek Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Kafirlerin bir, kalpleri mühürlüdür. İki, kalplerindeki ya da kalp kelimesini kullanmamış Allah Teala burada. Kalpleri mühürlüdür diyor. Ondan sonra onların semi hastalarının, işitme hastalarının da mühürlü olduğunu söylüyor. Hem Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde hem de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde ve ayrıca onların basarları üzerinde yani görme hastaları üzerinde gişavet adlı bir perde vardır diyor. Baş kulağı için söylediği ifade akra. Başka bir anlatımı olabilir. Vakranın kalbin de örtülü olduğunun, kör olduğunun bir ifadesi kullanılıyor gibi görünüyor. Nitekim Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmez.
O kalple fıkıh etmezler. Kalpleri mühürlü. Onların kulakları vardır. Kulakları duymazlar. Onların

kalplerindeki gözler görmezler diyor Allah Teala. Aslında kalp kelimesini kullanmamış ama onların görmediklerini söylüyor. Gözleri vardır, görmezler diyor. Kulakları vardır, işitmezler. Ve kalpleri diyor, idrak etmezler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burada bir muhteva görüyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı bütün kalplerin standartlarını veriyor ve bütün insanların da Allah'ın yoluna girmeden evvel, kalbin fıkıh etmeye başlamadan evvel ki durumunu veriyor. Üç ayrı cepheden Allah-u Teala konuyu irdelemiş. Ve neticede şunu görüyoruz. Bu insanların baş gözleri kapalı, kalp gözleri de kapalı. Baş kulakları kapalı, kalp kulakları da kapalı. Ve bunlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Daha sonra baş gözleri, baş kulakları açılıyor kişilerin ama kalp kulakları, kalp gözleri kapalı olmaya devam ediyor. Ta ki Allah-u Teala baş gözleri, kalp gözlerini ve kalp kulaklarını daimi zikirle beraber açsın veya o kişi Allah'ın evliyası olduktan sonra daimi zikre ulaşmadan evvel açsın. İkisi de mümkün. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neredeyiz? Nerede kalmıştık? Allah'ın katından gelen, zikirle gelen, ki yalnız zikirle gelir rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ama bu noktada, yani 12. basamakta, affedersiniz, 10. basamakta bu kişiye gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa fazıllar kalpten içeri girmek isterler, eşyanın tabiatına uygun olarak, çünkü kalbe gelip yerleşmek üzere programlanmışlardır. Ama kalp mühürlü. Kalp içeriye fazılları bırakmıyor, mühürlü kalp. Bütün insanların kalbi mühürlü. Bu noktada kişinin kalbinin içine henüz iman yazılmadığı için kişinin kalbi mühürlü. Mühürlü olduğu için oraya gelen rahmet de fazıl da içeri girmeye çabalarlar. Ama rahmet nurları kendilerinde bulunan bir özellik sebebiyle, fazıllarda bulunmayan bir özellik bu. Taşıma özelliği de öyle rahmetin. Rahmet çok yönlü bir nurdur. Evvela taşıma özelliği vardır. Bir, ikincisi sızma özelliği vardır kalbe. Üçüncüsü bütün bu işlevleri gerçekleştirme özelliği gene rahmete ait. Yani kişinin Allah'ın gönderdiği rahmetle baş gözlerindeki hicab-ı mestire alınır, devre dışı kalır. Yine Allah'ın o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için rahmet göndermeye başlamasıyla, rahmet nurunu göndermeye başlamasıyla kişinin kulaklarındaki vakra alınır. Allah'ın rahmet nurunu göndermesiyle, rahmetini göndermesiyle kişinin kalbindeki ekinnet alınır ve yerine ihbat konulur. Öyleyse işlevler hep
Allah'ın rahmetini göndermesiyle tahakkuk ediyor. Sonra Allah Teala kalbe ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a döndürüyor ve ulaştığı kalbin ulaştığı kişi de bunu sağladıktan sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Allah'ın nurlarının kalbe ulaşabilmesi için ulaşıyor. Fazıllar ne kalbe girebiliyor ne sızabiliyor. Çünkü kalp mühürlü. Ama rahmet nurları kalbin içine sızabiliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kalbin içine sızabilen bu rahmet ve sadece rahmet, rahmet nurları kalbin içine çok fazla girmek imkanının sahibi değildir. Çünkü rahmet için bütünüyle negatif bir ortam var. Nedir o negatif ortamın muhtevası? Bir, kalp %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu negatif faktörler karanlıkla temsil edilirler. Ve şeytanın hakimiyet alanında bu karanlıklar ifade eder. Onun için şeytanın işi sadece karanlıklarladır. Ve bir insanın kalbindeki küfür kelimesi ki bütün insanların kalplerinde var. Bu karanlıkları kişinin nefsinin kalbinde tutmak içindir. Küfür kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Bu sahip olduğu manyetik alan karanlıkları kendisine çeker. Küfür kelimesi kalbin cidarında mevcut olduğu için, yazılı olduğu için bu kelime karanlıkları çeker ve sabit tutar kalbin içinde. Gelen bütün karanlıklar küfür kelimesi sebebiyle kalpte çok sağlam bir şekilde yerleşirler. Bir başka ifadeyle küfür kelimesinin manyetik alanı bir kutbu ifade eder. Karanlıkların manyetik alanı ise karşıt kutbu ifade eder. Bu iki kutup birbirini çekerler. Ama bu çekim alanı rahmeti çekmez. Çünkü rahmetle küfür birbirinin karşıtı bir çekim alanı oluşturmazlar. Rahmet partikülleri küfür manyetik alanı tarafından sadece itilir. Bu sebeple nefsin kalbine girebilen rahmet nurları %1 en çok %2 yerleşim sağlayabilirler bir insanın kalbinde. Düşman bir ortamda bulunmaktadırlar ve ne afetler hoşlanır rahmetten ne de küfür kelimesi. İkisi de ellerinden gelse rahmet partiküllerini, rahmet nurlarını derhal dışarı atmak isterler. Ama rahmete Allah-u Teala bir özellik vermiştir ki onlar da oraya ulaştıkları zaman belli bir miktarda orada kalma, orada tutunma, karşı koyma hassasının sahibidirler. İşte bu karşı koyma hiçbir zaman kalbin içinde %2'yi geçemiyor. Rahmet partikülleri giriyor kalbe, rahmet nurları, rahmet enerjisi kalbe giriyor. Affedersiniz, giremiyor, sızıyor kalp mühürlü.
ve kalbin içine yüzde en çok iki oranında yerleşebiliyor. Bu %2 oranında evvela kalbe giriş olayı bir sonraki basamağa geldiğimizi ifade eder. 11. basamaktayız. Kişi zikir yapıyor ve bu zikrin neticesinde rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntının sonu ne olur? Bu sızıntının sonunda kalbe giren nurlar kalpte %2 oranında yerleşir. Hem karanlıkların hem de küfür kelimesinin bütün onları atma gayretlerine rağmen %2 nur orada bütün bu düşmanlıklara karşı kendilerini muhafaza ederler. Bu yerleşme dizaynında ne zaman %2 nur o kişinin kalbine yerleşmişse yeni bir işlev gerçekleşmiştir. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet kerimesinde Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize girmedikçe içinizden hiçbiriniz ebediyen nefs tezkiyesini gerçekleştiremezsiniz diyor. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا. İşte nefsinize giren, nefsinizin kalbine sızan %2 rahmetin neticesinde ne olur? Kişi huşu sahibi olur. Başlangıçtaki ön huşu Allah'ın rahmetine bir çağrıdır. Buradaki huşu ise Allah'ın rahmeti ve fazlına çağrının devamını ifade eder. Allah'ın rahmeti ve fazlından sonra Allah'ın rahmeti ve salavatına da çağrıdır. Allah Teala Hadid Suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani rahmetle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutan, aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmayan herkesin kalbi mutlaka kasiyet bağlar. Kasiyet, karanlıkların, nefsimizin afetlerinin konsantre olması halidir. Koyulaşması, karanlıklarını kalbinizin içine koyu kesafette yaymaları halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası (gülüyor)
yeni bir noktadır. Burada nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti girmiştir. %2 nur birikimi oluşmuştur ve huşu oluşmuştur. Böylece huşu oluşur kişide. Bu ikinci huşu. 12. basamak huşu sahibi oluruz. Huşu meclisinin bu noktası kalp açısından bu sonucu verir. Kalbin içinde %2 nispetinde nur oluşması. Ama bu huşu irşat makamına ulaşmak için kişiyi hazır hale getiren huşudur. Bunun muhtevasında ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin Allah'a ulaşacağından emin olması standardını da beraberinde getirir. Bakınız ne diyor Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetleri. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٍ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ ve ileyhi raciun. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi isteyin. İstihane Allah'tan mürşidin istenmesi konusundaki, hidayetinin istenmesi konusundaki yalnız Allah'tan istenen talebin adıdır. İstihane sadece Allah'tan istenir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fatiha suresinde öyle diyor Allah-u Teala. Ya da daha doğrusu biz Allah'a öyle diyoruz. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizi Allah'tan istemenin dizaynı bu. Fatiha suresinde diyoruz ki Allah-u Teala'ya İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden istihane isteriz. İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Sıratel lezzine, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki enamte aleyhim, üzerinde nimet olanların yoludur. Gayr-ı mazdubi aleyhim, üzerlerine gadap duymuş olanların, ki kafirlere gadap duyduğunu söylüyor Allah-u Teala, kafirlerin yolu değildir. Böyle dalin, dalalette olanların da yolu değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, öyleyse

Öğrenciler, bilmeyenler, dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı var. Hacet namazını kılan kişi Allah-u Teala'dan bir şeyler isteyecektir. Hacet namazını kılan kişi bir muhteva içerisinde olacaktır. Bunun özelliklerine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın Bakara 45 ve 46'da söylediği şey, hacet namazıyla ve sabırla Allah'tan istihaneyi isteyin ki Allah size mürşidinizi göstersin bu talebinizlerle. Ama bu zor bir iştir diyor Allah-u Teala. Ve bu zor işin kimlere zor olmayacağını söylüyor. Onlar ki diyor Allah Teala ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar.

Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar, yakin hasıl ederek inanırlar ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a yeniden ulaştırılacağına da yakin hasıl ederek inanırlar. Öyleyse inne kullandığına göre Allah Teala mutlak bir inançtan bahsediyor Allah Teala burada. Böyle olan kişiler huşu sahibidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa, kesinlikle inanıyorsa buna, işte o kişi Allah'ı gerçekten dileyen kişidir ve hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ama böyle bir talebin sahibi değil kişi, herkes hacet namazını kılıyormuş, mürşid soruyormuş, bir de ben kılayım sorayım diyor ve mürşidini de göremiyor. Allah'a ulaşma dileği olmaksızın bir kişinin mürşidini görmesi, kendisini hidayete ermeye vesile olacak kişiyi görmesi söz konusu. Böyle bir durumda bu vesile kişiyi Allah'a ulaştırmaya vesile olan mürşittir, hidayetçidir. Ve kişi kesin şekilde inanıyorsa ki ben bu mürşide ulaştığım zaman mutlaka Allah'a ulaşacağım ve bana mürşidimi Allah'tan başka kimse gösteremez. Ben Allah'tan sorarım, Allah da bana mürşidimi gösterir diyorsa eğer kişi, işte o zaman bir yerlere geldik demektir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Orada kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah o kişiye, bu seviyeye ulaşmış olan bir kişiye, yani huşu sahibi olan bir kişiye

mutlaka Allah'ın nefsini gösterecektir. İşte 13. basamak bununla alakalıdır. Kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdestini alır. Uyumadan evvelki son namaz olmalıdır bu. Ve namazdan sonra konuşmamak asıldır. Hacet namazını kılmaya niyet eder. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Teşebbüs miktarı oturmak. 3. rekat Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 4. rekat Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve kişi hiç konuşmadan yatacaktır. Yatarken 3 tane ayet-el kürsi okuyacaktır. Yatağını kıbleyi sırt üstü yattığında sağına alacak şekilde dizayn edecektir. Ve sağına dönecektir. Kulağını da yastık üzerine birazcık oynatıp kalbinin atışlarını kulağında hissedebileceği bir noktada yastığın üzerindeki pozisyonu muhafaza edecektir. Ve kalbinde, kulağında kalbinin atışlarını duyarak uykuya dalacaktır. Eyyüzü Besmele ile söylediğim gibi 3 tane de ayet-el kürsi okuyarak. Bu sevdiğimiz şartlara ulaşmış olan bir kişi ise, yani evvela birinci huşuya ulaşmış da kalbinin nur kapısını Allah-u Teala kendisine döndürmüşse, sonra ikinci huşuya ulaşmışsa, kalbinin yüzdeyken bir hükümü gerçekleşmişse, bunun neticesinde köklü bir şekilde iş dünyasında Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin olduğu bir sonuç hasıl olmuşlar. İşte o zaman bu kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri kişiler Allah'ın mürşitleridir. Onlar ruhlarını, vecihlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Bu seviyenin altında da mürşitler vardır. Allah-u Teala herkesin bir mürşide ulaşabileceğini temel faktör olarak devreye sokar. Kim neredeyse onun ulaşabileceği bir mürşit o civarda mutlaka vardır. Bu kişinin Allah'ın irşat makamına tayin ettiği seviyede, üst seviyede bir mürşit olması mutlak bir gereklilik değildir. Asıl mürşitler Allah-u Teala tarafından 4 emanetlerinde Allah'a teslim edenler olarak seçilirler. Ama onlardan daha alt seviyede vekil mürşitler vardır. Onlardan da birisine ulaşmak her zaman mümkün ve geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kişi hacet namazını kılar, Allah ona bu şartların sahibi ise hem kalbi Allah'a dönmüşse
hem kalbinde %2 nur birikim oluşmuşsa, hem de inanç müessesesi itibariyle ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına yakin hazırlayarak inanmışsa kişi, mutlaka Allah'ın mürşidini gösterecektir ve gösterir hacı namazı kalanlarında. Kişi 13. basamaktadır. Ne yapması lazım gelecek? Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması. İşte bu dizayn içerisinde kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır ve Allah adına mürşidine teslim olur. İrşad müessesesi son derece önemli bir kuruluştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimdir mürşit? Fussilet suresinin 33-34-35. Ayetlerinde bir mürşit tarifi veriyor Allah Teala. Diyor ki, Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Demek ki birinci şart, irşat makamının birinci özelliği Allah'a teslim olması. Bu teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Burada Allah-u Teala iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerden bahsediyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a böyle bir teslimle teslim olması halinde Allah-u Teala o kişiyi İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle salah makamının 5. mertebesinde irşad makamına tayin eder. Söz hiç değişmez. İrşada memur ve mezun kılındın Allah-u Teala tarafından bu söz söylenir kişiye. Memur kılındın, yani Allah'tan aldığın emri icra edeceksin demek. Mezun kılındın, bu konuda sana izin verildi, yetkili kılındın. Bunlar üst seviye mürşitlerdir. Resullerin, bütün kavimlerde mevcut olan resullerin bir altındaki en üstün irşat makamının sahipleridir. Resul olmayan mürşitlerdir. Bütün resuller de mürşittir. Bu iradelerini Allah'a teslim edip de irşat makamına tayin edilenler de mürşittir. Devrin imamı da aynı zamanda mürşittir. Bu Allah'a iradesini teslim eden kişilerin dışında da onların yetiştirdiği ve kendilerine tövbe etme yetkisinin istidaişler tarafından verildiği kişiler de vekil mürşitler olarak görev yaparlar. Aslında onların irşad edici bir hüviyetleri vardır veya yoktur. O konu önemli değildir. Önemli olan hidayet makamından aldıkları cereyana sahip olmaları
ve başka insanların onlardan el alması halinde o cereyanın onlara, taliplere, Allah'a ulaşmayı dileyenlere geçmesi halidir. İşte böyle bir dizaynla olay başlar. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman nasıl bir işlem tahakkuk eder? O noktada kişi irşat makamının kim olduğunu öğrenmiştir, kendisi için hacet namazını kılmıştır. Allah ona tabi olacağı kişiyi göstermiştir. Yani kimin hangi sebebiyle tabi olacağını, ulaşacağını en iyi Allah bilir ve Allah gösterir kişiye irşat makamını. Eski nesiller mürşitlerimize hep böyle ulaştık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. Kişi hacet namazını kılar, Allah'a sorar, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır, onun söylediği kelimeleri tekrar ederek Allah'ın yoluna girer. Ne olur? Bir kişi hacet namazını kılmış, mürşidine ulaşmış. Bu normal standartlarda bir mürşidin sahip olması lazım gelen vasıflardan. Biz Allah'a teslim olması mutlaka gereklidir müessesine göre. Nesini teslim edecek? Ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini teslim edecek. Ve ikinci özelliği mürşidin Allah'a çağırmasıdır. Davet Allah'adır. Peki üçüncü özelliği nedir? Fusilet 33, 34, 35'te diyor ki Allah Teala bu Allah'a teslim olup da Allah'a çağırma vasıflarından sonra hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki bu seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O kendilerine bunun verildiği kişiler Hazret-i Azim'in sahipleridir diyor. İşte bütün sahabe Hazret-i Azim'in, Fevz-i Azim'in ve Ecl-i Azim'in sahipleriydi. Müşrikler Fevz-ül Azim'in sahipleridir. Azim mükafat. Sonra Ecl-ül Azim'in sahipleridir. Azim ücret. En çok, en büyük ücret. Ve Hazz-ül Azim'in sahipleridir. Hazz-ül Azim Hazın sonsuz haldeki durumu. Yani o kişinin daimi zikrinin sahibi olarak dünya saadetinin %100'üne sahip oluşu. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın hepimizi irşat makamına ulaştırdığında onun nasıl bir insan olduğunu bir düşünün. O kişi sabra ulaşmıştır.
o kişinin özelliği, ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra otomatik bir işlemle iradesi de Allah'a teslim olacak noktaya gelir kişi.

kalbi 12 defa müzeyyen olduğu zaman, 12 mertebe müzeyyen olduğu zaman kişi irşada ulaşır ve iradesini Allah'a teslim eder. O zaman irşad makamının sahibi kılınır. Her mürşidin bir vasıflar dizisi söz konusuysa, mürşidin özelliği mutlaka hikmet sahibi oluşudur. İrşad makamı mutlaka hikmet sahibidir. Yani bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir kişi, İrşad makamının sahibi bu dört özelliğinin, temel özelliğinin arkasından ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı ve rüyat kazanmaktadır. Ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür edebilir, konuşabilir, Allah-u Teala'dan cevap da alır. Ve bu kişi ehli hikmettir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Hem hakemlik için ehildir, hem hakimlik için ehildir. Hem de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman hangi ayetin 28 basamağın hangisine oturduğunu, onun arkasındaki o ayetin ruhunu mutlaka bilir. Öyleyse irşat makamı mutlaka salaha ulaşmış birisidir. Allah'ın tayin ettiği mürşit, iradesini de Allah teslim etmiş birisidir. Ve vaktiyle mutlaka o da kendi mürşidine tabi olmuştur. İşte Allah'ın gösterdiği mürşid hangi standartta bir mürşid olursa olsun onu Allah tayin etmiştir. Öyleyse orada Allah'ın bir dizaynı söz konusudur. Allah'ın tayin ettiği bir mürşide kişi bu şartlarla ulaşıyor. Yani Allah'tan aldığı 10 tane insanla ulaşıyor. Allah-u Teala her devirde en üstün, en üst seviye mürşit olan devrin imamını iki ayette tayin etmiş. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nebi olmayan devrin imamlarını anlatıyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kâne bi ayatina yûkinûn. Diyor ki biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Dikkat edin ki Kur'an-ı Kerim'de ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere 3 tane yakin kademesi var. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitler hakkul yakinin de sahipleridir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar ilmel yakin devam eder.

21. basamağa kadar hidayet standardı içinde ilmen yakin gene devam eder. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girildiği noktada ilmen yakin tamamlanmıştır. Ama kişi aynen yakine ulaşamaz. Ta 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman sonuna gelmiştir. Aynel yakine ulaşmak için son kademeye gelmiştir. İlmel yakinle aynel yakin arasındaki berzahın. Bu berzah fena makamını, beka makamını, zühd makamını ve muhsinler makamını içerir.

dört makam, dört velayet makamı bilmen yakinin bittiği, yani Kur'an'ın lafzının öğreniminin bittiği, ruhunun öğretimine girdiği devreyi kapsar. İlmel yakin lafızla beraber bitmiştir. Ama aynı yakin de başlamamıştır. Aynı yakin ne zaman başlar? Aynı yakinin başladığı yer kişinin hikmet sahibi olduğu noktadır. Daimi zikre ulaştığı ulilbap olduğu noktadır. Peki eğer ulilbap müşrik midir? Hayır, Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği müşrik midir diye bir suali varsa, hayır değildir. İhlas makamında da bu kişi irşat makamına tayin edilmez. Salah makamının 5. mertebesinde, 5. kademesinde iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman bu hedefe ulaşır. İşte aynen yakin 26 ve 27. basamakları kaplar. 27. 28. basamağında İhlas Salah makamında 4 mertebesi gene aynel yakindir. Hakkül yakin salah makamının 5. kademesinde başlar. İradenin Allah'a teslimiyle hakkül yakinin sahibi olur kişi ve bütün insanlar için son durak burasıdır. Bunun ötesinde her kavimdeki resimler vardır. Onlar da mürşittirler. Bunun ötesinde, Resullerin ötesinde devrin imamı vardır. O da devrin en büyük mürşididir. Öyleyse kişi bütün bu irşat kademelerinden bir tanesine mutlaka ulaşacaktır. Ulaşıp Allah adına ona teslim olacaktır. Teslimiyetini gerçekleştirdiği zaman ne olur? Teslimiyetini gerçekleştirdiği zaman, tabiyeti tamamlandığı anda, hüsnünde el öptüğü anda, irşat makamının söylediklerini tekrar ederek el öptüğü anda, bu kişi gidip Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmış ve ona tabi olmuştur. Nedir Allah-u Teala'dan aldığı ihsanlar? Bir, Allah rahim etmesiyle tecelli etmiştir ona. İki, bu tecelli onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Üç, kulaklarındaki vakrayı almıştır. Dört, kalbindeki hikmeti almıştır. Beş, yerine ihfat koymuştur. Altı, bu tecelliyle bu tecelli sebebiyle Allah o kişinin kalbine ulaşmıştır. İdi kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Sekiz, Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Dokuz, kişi huşuya ulaşmıştır. On, Allah o kişiye mürşidini göstermiştir. Ve kişi o mürşide ulaşmıştır. 10 tane ihsan ve bu 10 tane ihsanla kişinin mürşidine ulaşma noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada kişi Allah'tan tam 10 tane nimet alacaktır. 10 tane insanla mürşidine ulaştığı ve mürşidine tabi olduğu için. Birinci nimet, devrin imamının ruhu onun otomatik olarak başının üzerine gelir.
Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a mülaki olma gününün, yevm-i talakın geldiğini haber vermek için. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada bir olgu var. Allah-u Teala'nın günahları sevama çevirmesi, işlemi sebebiyle dereceleri yükselten Allah diyor Allah-u Teala. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, gene bir işaret, kişinin arşın sahibi olması bir mana ifade ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu arşın sahibi olma keyfiyeti, arşı tutan meleklerin de bu olayda mevcut olduğunun bir işaretidir. Diyor ki, kullarından layık olanın üzerine, başının üzerine emrinden ruh ilka eder, ulaştırır. O kişiye yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu devrin imamının ruhudur ve bir nimettir. Allah-u Teala Fatiha suresinde Sırat-ı Müstakim üzerinde olanların mutlaka başlarının üzerinde bu nimetin var olduğunu söylüyor. Sırat-ı Lezzine en'amte aleyhim. O yol ki, o Sırat-ı Müstakim ki, üzerlerinde nimet olanların yoludur. Diyor Allah Teala. Üzerlerinde, başların üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu bir nimettir diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde bir nimet verdiğini söylüyor Allah-u Teala insanlara. Bir sonraki 151. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte bu nimet gibi biz de size diyor, sahabeye, sizden birini Resul olarak, Nebi Resul olarak gönderdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir gönderme müessesesi var. Nimet göndermesi Allah-u Teala'nın. İşte bu kişinin 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması ve tabi olması halinde Allah'ın ona vereceklerinin artık bir nimet hüviyetine girmesini sağlayan ilk nimettir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere diyor. Devrin imamının ruhunu onların başlarının üzerine getiririz diyor. Devrin imamının ruhu bir nimet.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah söz konusu. Her şeyi en güzel dizayn eden Allah. Ve 10 tane insanla mürşidinize ulaştığınızda başınızın üzerinde devrin imamının ruhu yere paralel olarak başınızın üzerinde yer alıyor. O bir muhafız. Sizi şeytanın büyüsünden de mutlak olarak korur. Şeytanın iddiamından da mutlak olarak korur. Şeytanın her türlü hilesinden, oyunundan sizi mutlak olarak korur. Yani öyle bir kişiye büyücüler büyü yapsalar da o büyü tutmaz. Hatta büyücüye geri döner. Böyle bir insana büyücüler hildan yapsalar, üzerine cinleri gönderseler, cinler o kişiye hiçbir şey yapamazlar. Eğer söylediğimiz standartlarda 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, öyle bir insana büyünün tesir etmesi mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, üzerine ve dinleyenler, Allah-u Teala bunun ötesinde kişiye bir başka nimet daha veriyor. Bu nimet o kişinin kalbine Allah'ın iman kelimesini yazmasıdır. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinin içine o kişinin kalbine imanı yazarız. Hangi kişinin? Üzerine ruh göndeririz diyor. Allah'ın katından o kişinin üzerine ruh gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve o ruhla onlar yed edilirler diyor, desteklenirler diyor. Yani gönderilen ruh devamlı olarak kişilerin başının üzerinde kalıyor. İşte Allah-u Teala insanların başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafızın var olduğunu söylüyor. Hicret suresinin 12. ayet-i kerimesinde. Ve bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kanatlarını onların sahabenin üzerine ger diyor. Yani kanatlarda sağdan sola bir koruma vasıtası fizik vücudun. Böylece şeytanın insanların sağlarından, sollarından ve önlerinden, arkalarından saldırısına devrin imamının ruhu devamlı mani olan bir hüviyettedir. Ve Allah'ın ilk işlevi 10 tane insanla mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhunu getirmesidir. Getirip onun başının üzerine yerleştirir. Ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre de kişinin kalbinin içine iman yazacak. Bu kişinin özelliği neydi? Bir, kalbi mühürlüydü. Bakara Suresi 6. ve 7. ayetler.
Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de bir şey ifade etmez, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri küfürdeyse mühürlü. Başlangıçta bütün insanların kalpleri mühürlü. Çünkü herkes küfürde. Çünkü herkesin kalbinde küfür yazıyor. İşte herkesin kalbindeki bu küfür müessesesine dikkat edin. Allah Teala'nın bu küfrü oradan alması lazım. Ne yapacak? Evvela mühürlü olan kalbin mühürünü açacak. Allah'ın ikinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak. Allah'ın üçüncü nimeti. Kalbin içine iman kelimesini yazacak. Allah'ın dördüncü nimeti. Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbinde iman kelimesi yazmıyorsa, o kişinin ben müminim demesi bir şey ifade etmez. Allah'ın dördüncü nimeti kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. Kimin kalbinde iman kelimesi yazmıyorsa Allah Teala onları mümin kabul etmiyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine iman yazmadı. Onun için mümin değilsiniz. Şeytan insanlara ne öğretmiş mümin olmak babında? Öğretmiş ki kim Allah'a inanıyorsa o kesin olarak mümindir. Acaba şeytanın bundan muradı ne sevgili kardeşlerim? Muradı şu. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40. ayet-i kerimesi diyor ki onlar ki amelü salihat yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar, işte onlar müminlerdir. Allah kadın olsun, erkek olsun bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin mümin olması için başka bir özellik daha görüyoruz burada. Ne o? Nefs tezkiyesine başlamış olmak. Yani kişi zikir yapacak, Allah'ın nurları Allah'ın katından gelecek, o kişinin kalbine girecek ve kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıllar, fazıl fazilet isimli nurlar, fazıl isimli nurlar toplanmaya başlayacak. Bu yoksa o kişiyi Allah-u Teala müminler arasında kabul etmiyor. Peki İblis ne diyor insanlara? Siz diyor Allah'a inanıyorsanız bilin ki müminsiniz. Çünkü iman kelimesi inanmak anlamına gelir. Öyleyse Allah'ın da sizden istediği şey kendisine inanmanızdır. İnanmayan kafirdir, inanan mümindir. Şeytan böyle söylüyor insanlara. Ve şeytan insanları şu tarzı bir kandırıyla kandırıyor. Diyor ki Allah Teala ne diyordu Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Ve siz de Allah'a inanıyorsunuz, öyleyse müminsiniz. Cennete gireceksiniz mutlaka. Öyleyse ne işiniz var ki Allah'ın namazını kılacaksınız, orucunu tutacaksınız, zekatını vereceksiniz, zikir yapacaksınız falan falan. Bunların hiçbirine lüzum yok diyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Öyleyse iman kelimesi inancın Arapça adı olduğuna göre siz Allah'a inanıyorsanız müminsiniz. Müminseniz de mutlaka cennete gireceksiniz. Öyleyse öyle Allah'ın bize verdiği vazifeler var. Onları yapacağız. Şöyle olacak, böyle olacaktır demeyin diyor Allah Teala. Bunların hiçbirisine lüzum yok diyor Allah Teala. Gördünüz mü? Şeytanın, üç kağıtçı şeytanın insanların nasıl kandırdığını. Hala milyarlarca insan, milyonlarca insan, biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz, mutlaka Allah'ın cennetine gideceğiz zannediyorlar. Diyorlar ve gerçekten böyle olduğuna samimiyetle inanıyorlar. Oysa ki o ayette Allah'ın vasfı var müminler için. Nefs tezkiyesine, amel-i salihata, nefsi ıslah edici amel sadece tek bir ameldir. Nefs tezkiyesi. Buna başlamış olan kişiye Allah Teala mümin diyor. Öyleyse Allah'a inanan mümin midir sualinin cevabına gelelim. Hayır, Allah Teala her Allah'a ulaşan kişiyi mümin kabul etmiyor. Mümin olmak şartı mı bağlanmış Allah Teala tarafından? Tam 17 tane şart sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela
7 tane inanç şartı. 1- Allah'a inanmak. 2- Allah'ın kitaplarına inanmak. 3- Resullerine inanmak. 4- Allah'ın meleklerine inanmak. 5- Ba'su ba'del mevte, yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar hayata getireceğimize inanmak. 6- Hayrın Allah'tan, şerrin biz insanların neslinden olduğuna inanmak. 7- Ruhun ölmeden Allah'a geri dönmesi lazım geldiğine inanmak. Geri dönmesine ve bunun farz olduğuna inanmak. 7 tane inanç şartı. Bu şartlar yoksa kişi inanç açısından bile mümin değildir. Kaldı ki bu 7 şartın var olduğunu düşünelim bir insanda. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu 7 şart var olsa da o kişi mümin değildir. Kalp şartları mevcut olmadığı için. Peki bu kalp şartları da neymiş? Kalbinizdeki birinci şart, kalbinizdeki ikincisi Allah Teala almış olacak. İkinci şart, kalbinize ihbat koymuş olacak. Üçüncü şart, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Dördüncü şart, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılacak. Beşinci şart, huşuya ulaşacak kalbiniz. Altıncı şart, Allah kalbinizin mührünü açıp küfür kelimesini dışarıya alacak. Yedinci şart, kalbinizin içine iman kelimesi yazılmış olacak. Bütün bu şartların arasında en önemlisi bu. Kalbinizin içine iman kelimesinin yazılı olması. Söylediğimiz gibi Hücret 14'te Allah Teala kalbinin içine iman kelimesi girmeyen, Allah'ın kalbinin içine iman kelimesini yazmadığı insanları Allah Teala mümin kabul etmiyor. Öyleyse 10 tane ihsanla mürşide ulaşmanın bir fonksiyonu var. Mümin olmak. Kişinin kalbinin içine artık iman yazılı. Öyleyse 7 tane kalp şartı da tamam olmuştur kişide. Bütün bunların ötesinde 3 tane de vasıf şartı gerekli. Hatta 4 ama 4.'si otomatik işleme girdiği için onu devre dışı sayabiliriz. Ruhun Allah'a doğru yola çıkarak hidayet içinde olması, hidayete başlaması, nefsin tezkiye olmaya başlayarak hidayete başlaması, fizik vücudun nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Tabi bu arada otomatik olarak gerçekleştirdiği için bu sayıya saysak da olur, saymasak da olur. Ama kişinin iradesinin de nefsin afetleri yok oldukça güçlenmeye, yani hidayete başlaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Ve tabi olduğu andan itibaren 10 tane de Allah Teala'dan nimet alacaktır. Bunlardan 4 tanesini gördük. Beşinci nimet, o kişinin Allah-u Teala tarafından bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Altıncı nimet,
dört Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Yedinci nimet nefsinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Sekizinci nimet fizik vücudunun şeytana kovulmaktan kurtulmaya başlamasıdır. Dokuzuncu nimet iradesinin nefsin afetlerinin eksilmesi zamanında güçlenerek sırtımız hakim üzerinde olmasıdır. Onuncu nimet ise o güne kadar kişiye verilen 1'e 10 oranındaki mükafatın 1'e 10 kat artması, 1'e 100 olması. 1'e 10 iken 1'e 10'u 10 kat arttırırsanız 1'e 100 olur. Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, öyleyse bir İslam nedir, tasavvuf nedir ve İslam ve tasavvufi kavramlar isimli konuşmamızın üçüncü bölümü burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda tekrar beraber olmak üzere, tekrar Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere, Allah hem huzurunda sizlere inşallah veda ediyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine Yüce Rabbimiz tarafından ulaştırılmasını dileyerek, Zülcenahayn olmanızı dileyerek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde gene bir aradayız. Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir dileği yok. O Allah, Yüce Allah hepinizden sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuz Allah'ın yegane hedefidir. İnsanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. İnsanların mutluluğu. Allah'ın istediği istikamette yükseldikçe mutluluğunuzun giderek arttığını yaşarsınız. 28 basamaklık bir skala üzerinde mutluluğunuzun başlangıç noktası neresidir acaba sevgili kardeşlerim? Bu 28 basamak boyunca her geçen gün biraz daha mutlu, biraz daha mutlu, biraz daha mutlu olacaksınız.

Cennet sahibi konusunda evet. Birinci kat cennetin sahibi kılındınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka o cennet saadetinin sahibi olur. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir, bütün ibadetleri sevdirir ve onu 10 tane insanla mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini de o kişinin içine veren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bu şerefe nail olurlar. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyle mi söylüyor Allah-u Teala? Evet, öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allahu yeştevi men yeşayı. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onu Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Dikkat edin, buradaki ulaşma kişiye ait değildir. Allah onu kendisine ulaştırır diyor Şura 13'te Allah-u Teala. Kesin bir ifade. Kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş mi, dilememiş mi? Bu son derece açık bir şekilde ortadadır. Hani bazıları diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmak içimden gelmiyor, oruç tutmak içimden gelmiyor, ibadet yapmak içimden gelmiyor. Biz de ona diyoruz ki hayır sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Eğer dilemiş olsaydın namaz da kılmak içinden gelecekti, oruç da tutmak içinden gelecekti ve daha ilk Perşembe günü tuttuğun ilk oruçta açlık hissetmeyecektin. Ve Allah-u Teala'nın sana muhteşem yardımlarını yaşayacaktın. Sana namazı da, orucu da, zikri de, bütün ibadetleri de Allah'ın sevdirdiğini görecektin. İrşad sevgisi koyacaktı içine. Gösterdiği mürşidine karşı sevgi duyacaktın ve sana mürşidini gösteren o olacaktı. Sonra zevkle gidip tabi olacaktın. Büyük bir iştiyakla, iştahla belli hedeflere ulaşmak için duyulmaz bir dilekle, istekle gidecektin, mürşidine tabi olacaktın. Belki de gözyaşlarıyla. Sonra mı? Sonra ruhun vücudundan ayrılacaktı ve Allah'a ulaşacaktı. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz değil. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka namaz kılmayı sever, oruç tutmayı sever, zikir yapmayı sever. Bütün ibadetlere karşı büyük bir sevgi duyar, istek duyar. İbadetler ona zor gelmez. Çünkü Allah ona ibadetleri sevdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Tespit çok kolay. Namaz kılmayı seviyor musunuz? Sizin için bir zevk mi? Oruç tutmayı seviyor musunuz? İlk Perşembe günü tuttuğunuz oruçtan

açlık ve susuzluk hissetmeden neticeye ulaştınız mı? Zekat vermek size ağır geliyor mu? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün güzellikleri Allah'ın yaşatacağı bir dizayna ehil olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinizi boşuna aldatmayın diyorum. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmayı sevmiyorum. Oruç tutmayı sevmiyorum. Zikir yapmayı sevmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, dilemediniz. Eğer dileseydiniz bunları sevdiğinizi ve Allah'a ulaştığınızı görecektiniz. Öyleyse kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu istikamette bir güzelliğe ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. İşte mutluluk dediğimiz şeyin başlangıç noktası burası. Birinci kat cenneti o gün elde ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün. O gün bir iştiyak duyacaksınız. Namaza karşı, oruca karşı, zikre karşı. Size birer güzellik olarak görünecek hepsi. Sonra Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Bu 10 tane ihsan boyunca yolun neresinde ölürseniz ölün, bir ölüm vücut bulsa, gideceğiniz yer mutlaka, kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse öteye geçtiğinizi düşünelim. Yolunuzda devam ettiniz. Ve 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. 10 tane ihsanı kim sağladı size? Allah. Ne yaptınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse irşat makamını o gösterdi size hacet namazı kıldığınız zaman ve veya doğrudan doğruya bir de ulaştınız. Netice değişmez. Bu istek var mı içinizde? İşte o istek doğruyu sergiler. Eğriyi yanlıştan, eğriyi doğrudan ayırt eder. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler de namaz kılmaktan hoşlanmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ifade son derece açık. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seri işlevi gerçekleştirmek demek. Mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz. Allah'tan bu sefer 10 tane de nimet aldınız. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde o gök katlarını birer birer yükselecek. Ama tabi olduğunuz gün, tabiyetten sonra öldüğünüzü düşünelim. Gideceğiniz yer ikinci kat cennettir artık. Çünkü ikinci safayı Allah-u Teala'nın verdiği 10 ihsanla tamamladınız. Evet, bunları size yaptıran Allah. Ama siz de zevkle Allah'ın size verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz ve İkinci bir cenneti daha hak ettiniz. İkinci kat cennet. Artık daha üstteki cennetin sahibisiniz. İkinci kat. Yani bu noktadan itibaren tabiyetten sonra Allah'a ulaşmadan ölen herhangi bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen ve irşat makamına ulaşıp tabi olan kişinin dünya saadetinden ne haber?
Dünya saadeti başkalarından farklı değil sevgili kardeşlerim. Başka insanlar, tasavvufun dışındakiler, İslam'ı yaşamayanlar hangi standartlardaysa bu kişi de aynı standartların içindedir. Yani nefsinin afetleri aynen durduğu için bir dünya mutluluğu onun için söz konusu değildir. Öyleyse devam edelim bakalım yolumuza. Kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi emmarede, ruhu birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi levhanede, ruhu ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi mülkime, daha sonra mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kıdemeleri ve ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın sözü gerçekleşmiştir. Ne demişti? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala sizi kendisine ulaştırdı. Ne olur? Allah'ın evliyası olursunuz. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırırsa o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu noktaya kadar nefsinin kalbinde huşuda %2 rahmet birikimi, huşudan sonraki 7 tane gök katının aşılmasında her birinde %7 birikimden fazıl birikimden, fazilet birikiminden %49 da fazilet birikimi oluştu. İkisinin toplamı %51 eder. Şeytan nefsinizin kalbindeki karanlıklara sadece tesir edebileceği için o karanlıkların muhtevası içinde sevgili kardeşlerim şeytanın dizaynı devamlı olarak sizi tesir altına bırakmaya çalışmaktır. Bütün gayretiyle buna uğraşır ve müsaittir durumunuz şeytan için. Çünkü şeytan karanlıklara siz ona müsaade verdiğiniz sürece tesir etmek imkanının sahibidir. Tesir etmek için elindeki tek saha nefsinizin kalbindeki afetler. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsinizin %100'üne tesir etmek gibi bir imkanın sahibiydi. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, sonra gayretiniz neticesinde nefsin kalbindeki afetler azaldı. %51 azaldı. %49 fazilet yerleşti nefsinizin kalbine, iman kelimesinin etrafına. %2 de rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinizi engelleyen temel faktör nefsinizin afetleridir. O afetler ki Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. O afetler ki Allah neyi yasaklamışsa onların da mutlaka yapılmasını emreder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burası 21. basamak. Allah'ın evliyası oldunuz. Burası 21. basamak. Dünya saadetinin %51'ine sahip oldunuz. Burası 21. basamak. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Artık Allah'a daha çok yakın, daha çok Allah'a yakın. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulu olarak mütalaa ediliyor insanoğlu. Çünkü Allah'a olan yakınlığı şeytana olan yakınlığının ötesine geçti. Bu nokta o kişiyi ikinci kat cennet, üçüncü kat cennetin sahibi yaparak edersiniz. Ve dünya saadetinin de %51'ini o kişiye sağlar. Sonra ne olacak
böyle bir yolculuktan sonra daha çok zikir yapacaksınız. Ve fena makamını aşacaksınız. Beka makamını aşacaksınız. Zühd makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Nefsinizin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz noktadan itibaren fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Ve 4. kat cennet sizin olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81 olacak. Mutluluğunuz mu? O da öyle %81. Dünya mutluluğunu yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve mutluluğunuz %100'e ulaşacak.

%100 dünya saadeti daimi zikirle Ulu'l-Elbab makamında 26. basamakta elde edilir. Fizik vücudunuz Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin sahibisiniz. Ulu'l-Elbab makamından bir sonraki makamda, İhlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu sizi 5. kat cennetin sahibi yapar. Dünya mutluluğu ise Ulu'l-Elbab makamında da %100'dü. İhlas makamında da %100 olacak. Sonra ne olacak? Sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamak olan salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 6. kat cennet sizin, dünya saadetiniz %100. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve artık zikriniz, daimi zikrin ötesine geçecek. Sünnetullah sizin kontrolünüzden alacak. O sizi daimi zikrin sahibi kılacak. Artık yaptığınız şey zikir değildir. Tesbihtir. İradenizin dışında bir standartta Allah'ı sonsuz zikreden bir insan olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman zikri külliğinin sahibi oluyorsunuz. Bütün huzurlarınız Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikri aşıyorsunuz, tesbihin sahibi oluyorsunuz. Burası 7. kat cennettir. İrşada ulaştığınız yerde 6. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin sahibisiniz. Adn cennetlerinin sahibisiniz. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz gene %100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vetile içerisinde sizi adım adım dünya saadetinde daha öteye, daha öteye, daha öteye götüren faktör nedir? Zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemeyi mümkün kılan tek silahtır. Bir ikinci silah var mı? O da bir zikirdir. Esma-i Hüsna'yı çekmek gene bir zikirdir. O da nefsinizin kalbindeki bir güzelliği sağlar. Hangi Allah'ın hangi esmasını çekiyorsanız o esmanın temsil edildiği afetinizde azalma söz konusu olacaktır. Sadece o afeti tesir edebilirsiniz Esma-i Hüsna ile. Ama Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ın zikrini yaptığınız zaman bütün afetlerinizde aynı oranda azalma olur. %1 nefsinizin kalbindeki fazilet artmışsa bütün afetlerde %1 azalma olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk ayaklarınızın önüne serilmiş vaziyette Allah-u Teala tarafından. O sizi evliya yaptı. İnsanlar o kadar uzak bir faktör olarak görüyorlar ki evliyalığı, insan evliya olabilir mi ki? Bundan yüzlerce sene evvel evliyalar varmış ama ölmüşler, işte türbeleri var. Artık bu devirde de evliya mı olurmuş canım? Böyle söylüyor insanlar. Biz de diyoruz ki, evet canım diyoruz.
Bu devirde de evliya olmak söz konusu. Hem de şu anda aramızda, sadece bizim aramızda çok sayıda evliya dolaşıyor. Dünyanın her devresinde acaba bu kadar kısaldı mı bu süre? Zamanımızda insanın Allah-u Teala'nın evliya olması, evliyası olması 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir süredir. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen Allah'a ulaşma süreci 6 ayı normal standartlarda aşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde böyle değil. Mesela bizim vuslatımız, Allah'ın evliyası olmamız tam 1,5 yıl sürdü. Sizlerin bugün 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda ulaştırıldığınız yere, Allah'ın zatına, biz 1,5 yılda ulaşabildik. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizayn ettiği her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki her şey, bir yerden sonra Allah'a mutlaka hayranlık duyarsınız. Gene ona çok şükredersiniz. Ya Rabbi, hamdolsun ki sen varsın. Hamdolsun ki sen benim sahibimsin. Hamdolsun ki bizi azatsız köleliğe kabul buyurdun diye. Bir gün sizler de Allah-u Teala'ya şükretmelisiniz, hamd etmelisiniz. Daimi zikrin sonunda oraya varacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edip Allah'ın kölesi olma noktasına, sonsuz bir mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla yaşamak aynı şey değil. Sevgili kardeşlerim, hepinizin yaşamasını ne kadar çok istiyorum. Bütün bu güzellikleri sadece bizim yaşamamız için Allah-u Teala bu güzellikleri yaratmamış. Bu güzellikler hepimiz için. Allah'ın yolunda tekamül ettikçe, sırat-ı müstakimleri birer birer açtıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İlk sona eren sırat-ı müstakim, ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Kulların yarış faslı, fiili yarış faslı 14. basamakta başlar. 14. basamakta, 14. basamağa ulaşan herkes kulvardadır. 4 yarışçı vardır. Ruh, fizik vücut, nefs, irade. 4'ü de kendi sırat-ı müstakimlerin üzerinde, yani birinci kulvarda ruh, ikinci kulvarda fizik vücut, üçüncü kulvarda nefs, dördüncü kulvarda irade yarışa girenler. İradeyi bir vücut gibi düşünmeyin. İrade bir yapıdır, bir faktördür, emredici bir hüviyeti vardır ama bir vücut taşımaz. Bir vücudu söz konusu değildir. Yani sizin vücudunuz şeklinde bir iradeniz yoktur. İradeniz bir vasıftır, bir kuvvettir, bir güçtür. Öyleyse birinci kulvardaki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak, 7 tane gök katını birer birer yükselecek, Allah'a ulaşacak. Bütün kulvarların başlangıç noktası 14. basamaktır. Tabiyet ve yarış başlamıştır. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir. Kulvarda koşmaya hazır bekliyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmak için bekliyor. Nefsiniz teskiye olmak ve tasfiye olmak için bekliyor. İradeniz
nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça daha çok, daha çok, daha çok güçlenmek için bekliyor. Karşısındaki kuvvetler azaldıkça iradeniz onlara karşı savaş vereceği için her gün biraz daha güçlenecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Allah-u Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki, öyle bir ahenk var ki aralarında, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. 14. basamakta yarışa eşit şartlarda başlayan ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz yarışta koşmaya başlar. Bu koşu da nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıyla, ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi, fizik vücudunuzun da şeytana kovulmaktan kurtulması ve iradenizin afetlerin azalması oranında güçlenmesi aynı standartları ifade eder. Yani yarışta at başı bir gidiş vardır. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin arasında at başı bir gidiş vardır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşır. Nefsiniz %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirmiştir. Aynı seviyede ilerleme kaydetmiştir ruhunuzla. Fizik vücudunuzda nefsinizin afetleri yüzde kaç azaldıysa, ki ilk basamak, ilk merhale %7'dir. Başlangıçtaki %2'yi devre dışı sayıyoruz. Bu hesaplamada %7'ler hesap edilerek sonuca gidiliyor. Ve fizik vücudunuzun şeytana kovulmaktan kurtulması da %7 oranındadır. Ruhunuz birinci gökyüzünde, fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında afetlerinden kurtulmuş. İradeniz de %7 oranında afetler azaldığı için %7 oranında güçlenmiş. Birinci merhaledesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında, fizik vücudunuz ikinci defa %7 şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında nefsin afetlerinden kurtulmuş. İradeniz gene ikinci defa %7 oranında bir başarıya ulaşmış. İkinci defa %7 güçlenmiş, afetler azaldığı için. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbinde %2 huşu ile beraber %51 nur birikimi. Sonuç, nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yani yarıyı geçiyor nefsinizin kalbindeki fazilet birikimi. Artık nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Üstünlük artık onlarda. Artık şeytan duruma hakim değil. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü nefsinizin kalbinde. Alacakaranlık kuşağı nefsinizin kalbini gelip yakalamış. Artık aydınlığın %50'den daha çok oluştuğu, karanlığın %100'den %49'a düştüğü bir noktadasınız. Allah'a kul olmuş durumdasınız. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmış durumda. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun sıratı müstakim birinci kulvar
burada biter. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kulvarlar devam eder. Basamak 21, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Buna Allah'a sarılma diyor Kur'an-ı Kerim. Buna meaba, yani sığınağa sığınma diyor Allah-u Teala. Allah'a kaçıp Allah'a kavuşma diyor. Öyleyse hepsi bir düzeyini ifade ediyor. Allah'a kaçmak, Allah'a kavuşmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde müesseseye dikkatle bakın. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlandı. Allah'ın evliyası oldunuz. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıkar. 61'e ulaştığı anda Allah-u Teala beka makamının standartlarına sizi geçirir. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi 2 basamak daha arttı. Nefsinizin de sırat-ı müstakimi 2 basamak daha ileriye gitti. İradenizin de. Üçüncü merhalede, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığından sonraki üçüncü merhalede zikriniz günün yarısını aşmıştır. Ve zahit oluyorsunuz burada. Günün yarısından daha fazla zikir yapan bir hüviyete ulaşıyorsunuz. İşte bu günün yarısından daha fazla zikir müessesesi sizi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye de ulaştıracaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudunuz fena, beka, züht ve muhsinler makamında 4 kademe, 4 merhale daha ileri yürüdü. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81'e ulaştı. İradeniz de %81 oranında güçlendi. Afetlerin %81'i artık yok. İradeniz emirlerini zorlanmadan yaptırabiliyor. Ve burada ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonraki dördüncü merhalede fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. İkinci sırat-ı müstakiminiz de, ki ikincisi manevi sırat-ı müstakimdir. Fizik vücudunuz Allah'a gitmedi, Allah'a ulaşmadı. Fizik vücudunuz sadece aklandı. Allah'a %81 oranında kul oldu. Aslında %100 oranında kul oldu demek daha doğru bir ifade. Çünkü fizik vücudunuz oraya ulaştığı andan itibaren, o noktaya ulaştığı andan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ama bu onun Allah'la ilişkileri açısından değerlidir. Nefsinizin kalbinde hala kavga vardır. %19 karanlık nefsinizin kalbindedir. Bu karanlık sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini fizik vücut yerine getirdiği halde iç dünyanızda, nefsinizde bir takım huzursuzlukları gene yaşayacaksınız. Bu
nefsani açıdan size bir mutluluk %100 sağlamaz. Aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, fizik vücudunuzun davranış biçimi Allah'ın istediği gibidir. Ama nefsinizdeki afetler sebebiyle mutluluğu %100 yaşayamazsınız. Çünkü mutluluğu %100 yaşadığınız nokta iç dünyanızda da, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde de %100 kavganın bitmesi halidir. Hayır, iç dünyanızda kavga %100 bitmemiştir. Fizik vücudunuz huzuru yaşar ama nefsiniz yaşayamaz. Öyleyse siz hala %19 bir mutsuzluğun içinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ama nefsinizin sırat-ı müstakimi bitmemiştir. İradenizin de. Bu sırat-ı müstakimler de imajinerdir. Yani fizik standartlarda sizin nefsinizi veya iradenizi bir yerden bir yere ulaştıracak olan bir hüviyetli değildir. Zaten iradenizin bir yerden bir yere ulaşması da mümkün değildir, söz konusu değildir. Ve bir sonraki basamak, ullelbap makamı, daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz. Daha sonraki basamaksa ihlas makamı, nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetler yok edilmiş olduğu cihetle Allah'a teslim ediyorsunuz. Yirmi yedinci basamakta nefsinizin de sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Kulvardaki yarış 4 tane yarışmacı ile başlamıştır. 21. basamakta 3 tane yarışçı kalmıştır. 25. basamakta 2 tane yarışçı kalmıştır. 27. basamakta 1 tane yarışçı kalmıştır. 28. basamağın 1., 2., 3., 4. kademelerinde nefsimizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ullelbap makamında 1 mertebe müzeyyen olmuştu. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştu. Eder 8. Salah makamında da 4 mertebe müzeyyen olur. 12. Bu demektir ki iradenizi de Allah'a teslim etmenin vakti geldi. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek isteği kalbinizden Allah'a ulaşır. Allah mutlaka talebi kabul eder. Aksi hiç görülmemiştir. Ve bir hakkın takvanın, hakkul yakın takvasının sahibi olursunuz. İradenizi de Allah kendi iradesine bağlar. 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi, kademe demek daha doğru, mertebe kelimesini nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasında sadece kullanıyoruz. Onun dışında nefsin kademelerindeki değişiklikleri kademe olarak kullanıyoruz. 7. velayet makamında. Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu var. Ve 6. ruhla 7. ruhlar 7 parçalı olarak dizayn edilmiş. Ne oldu sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğun en yüksek noktasına çıktınız. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir muhteşem vazife verir. Bu irşat görevidir. Kendinizi o günden itibaren
ölünceye kadar muhteşem bir sulh ve sükunun içinde bulursunuz. Siz mutlu bir insan olursunuz. Dünyada bütün problemler hala devam etmektedir. Ama Allah-u Teala ne zaman hüzünlenseniz hemen onu içinizden alacaktır. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Sizi şeytan bir kulağınızdan tutup da devamlı bir hüzünün içine hiçbir zaman sokamaz. Bazı şeyler size hüzün verebilir. Birkaç saniyelik, birkaç dakikalık hüzün. Sonra Allah-u Teala onu mutlaka alır. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu vahim durum sebebiyle bazen böyle bir iki dakikalık hüzünler bizi de gelip kuşatır. Ama Allah-u Teala hemen onu nefsinin kalbinden alır. Bu mutluluğa mani olacak olan bir faktör değildir. Sevgili kardeşlerim, hüzün hissiyatınızın sizden kaybolmayan bir parçasıdır. Mutsuzluğun ifadesi de değildir. Hüzün müessesesiyle bir insanın öfkelenmesi, kızması, yaptığı yanlışlıklar dolayısıyla vicdan azabı duyması aynı şey değildir. Bu tarz bir hüzünde vicdan azabı yoktur. Azap yoktur. İşte mutluluğu engelleyen en büyük faktör azaptır ki daimi zikre ulaşan hiç kimse de artık azap ulaşması mümkün değildir. Kişi kendisinin yaptığı hatalar dolayısıyla değil, başkalarının hataları dolayısıyla hüzünlenir. Bu ise onun için bir mutsuzluk olayı değildir. Mutsuzluk, sizin vücuda getirdiğiniz hatalar sebebiyle şeytanın üzerinizde bıraktığı bir yüktür. Hatanın sahibisiniz. Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuz nefsinize azap eder. Azabı yaşarsınız. Bu hatanızın bedelinin ödenmesidir. O süreç içerisinde siz mutlu bir insan değilsiniz. Ve her olaydan sonra bunu yüzlerce defa, binlerce defa yaşarsınız. Ve bu sebeple mutsuzsunuz. Ama başkalarını düşünerek onların haksız yere mutsuzluğa mahkum edilmesini düşünerek hüzünlendiğiniz zaman burada sizin için bir azap müessesesi, azabın oluşturduğu bir mutsuzluk hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktalara ulaşmadığınızı düşünelim. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ama şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 3 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra Allah'ın evliyasısınız. 3. kat cenneti herkes garanti edebilir. Ve dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini herkes garanti edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Ve Allah-u Teala mutlaka onları evliyası kılar. Sevgili kardeşlerim, peki bu noktada her zaman mutlu musunuz? Hayır, değilsiniz. Ama hayatınızın yarısında en azından mutlusunuz. Öbür tarafında 3. kat cennet sizin olmuş. Yani bir defa kurtuluşa ulaşmışsınız. Cennet saadeti sizin. Dünya saadetinin de tamamı değil ama yarısını aşmış bir saadet. Yani dünyadaki davranış biçimlerinizin
%50'den fazlası, %51'i yanlış değil, doğru davranışlar, size huzur veren davranışlar. Bu Allah-u Teala'nın herkese mutlak ulaştıracağı bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala bunu herkesin son derece kolay olarak hak etmesini ister. Niçin son derece kolay? Çünkü insanlar oraya ulaşmayacak. Allah onları ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, bu %51 dünya saadetine zikrinizi kolay kolay arttıramayacağınız, daimi zikre ulaşacağınız noktalara doğru yaklaştıkça bunun giderek güçleştiğini göreceksiniz. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Her gece 3 tane ayet-el kürsi okuyarak sağ kulağınızı yastığın üzerine koyarak kulağınızda Allah'ın zikrini iç sesinizde takip ederken, söylerken kalbinizin atışlarına paralel olmasına dikkat edin onun. 3 ayet-el kürsi, ondan sonra Eûzü Besmele ile zikir. Bir gün söylediğime ulaşacaksınız. Uyandığınız zaman da zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu size Allah'ın en büyük müjdelerinden biridir. Yani daimi zikrin sizin için mümkün olacağını Allah-u Teala açıklamış oluyor. Gayretinize Allah-u Teala da yardımda bulunacaktır. Ve saatlerinizi kurduğunuz devreler geçirdiniz. Ama olmadı. Çünkü tavsiyeleri tatbik edemediniz. Bir yerden sonra İblis size hakim oldu. Ona bu hakimiyeti vermemelisiniz sevgili kardeşlerim. Şu anda konumuz daimi zikre ulaşamayan Allah'ın bütün evliyaları için onları devamlı mutlu edecek bir başka konu. Başkaları için yaşamak. Mutluluğunuzun ikinci bir parçası. Öyleyse hepiniz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşarsınız, yarısını elde edersiniz. Kesin. Çünkü bunu size ulaştıracak olan Allah. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buraya ulaştıktan sonra ne olur? Ulaştıktan sonra probleminiz kalmaz. Dünya saadetinin yarısını bu kadar kısa bir sürede elde ettikten sonra eğer etrafınızdaki insanlarla iyi bir ilişkiyi kurabilirseniz, onları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, her birine bir güzel davranışla her gün bir güzelliği yaşatırsanız, dünya saadetini süratle çok büyük noktalara, çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Günün 24 saatinin giderek artan büyük boyutlarına. 12 saat günün yarısında uykunun dışında olduğunuz zamanın yarısında mutluluk değil. Onun ötesini Allah-u Teala size yaşatacaktır. Siz başkaları için yaşamaya başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayacaksınız. Mutluluğunuz zikir yapmadığınız süreçte de devam edecek. Sevgili kardeşlerim, hepimizi en çok huzursuzluğa ulaştıran şey beşeri münasebetler, insan ilişkileri. Yakın çevremdeki kardeşlerimize baktığım zaman da bu büyük eksikliği çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Çok azınız bunun istisnası, aşağı yukarı hepiniz hiçbir zaman hatayı kendinizde aramıyorsunuz. Hep başkalarının
hata yaptığını, size karşı kötü davrandığını belirtiyorsunuz. Ama sizin onlara yaptığınız hataları, onlara karşı yaptığınız hataları kabul etmiyorsunuz. Sanki siz hiç hata yapmamışsınız. Hep karşınızdaki kişiler hata yapmış. Aynı olayı onlardan dinlediğiniz zaman sizin de birçok hatanın, üstelik de sakladığınız birçok hatanın sahibi olduğunuzu öğrenmek bizi gerçek anlamda hüzünlendiriyor. İşte sizler sebebiyle hüzünleniyoruz. Yirmi beş senedir söylediklerimizden hala pay alamadığınızın göstergesidir hüznümüz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinde ne kadar büyük bir tesiri olduğunu görebiliyor musunuz? Neden kabul etmiyorsunuz hatalarınız olduğunu? Bize direkt olarak olayı anlatırken bile hep kendinizi hatasız göstermeye çalışıyorsunuz. İç dünyanız böyle bir dizaynı size şeytan kanalıyla yaptırıyor. O zaman çözüme gidemezsiniz. Samimi olmadığınız sürece yardım alamazsınız Allah-u Teala'dan. Siz istiyorsunuz ki hem bize hatalarınızı söylemeyeceksiniz, hem de biz Allah-u Teala'ya yalvararak sizin mutluluğunuzu temin edeceğiz. Olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve siz hakikatleri aktarmadığınız sürece, samimi olmadığınız sürece samimiyetinizin ötesinde bir iyileşme beklemeyin. Onun için iyileşemiyorsunuz. Hastasınız. Nerede başkaları varsa, nerede en az iki kişi varsa ki her zaman etrafınızda insanlar olacaktır, orada mutsuzluk görüyorum. En çok bu sebebe dayalı olarak. Kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. Başkalarına hatalarınızı söyleyerek onlardan af dilemek gereğini de duymuyorsunuz. Devamlı hatalar işliyorsunuz. Başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorsunuz. Onlar da o zaman size kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bize geliyorsunuz ve kardeşlerinizin hatalarını söylüyorsunuz sadece. Sizin hangi hatanızın onların size kötü davranmasına sebep olduğunu bize söylerken o olaydan sonraki yanlışlarınızı asla ifade etmiyorsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer bizim sizin mutluluğunuzun bir aracı olmamızı istiyorsanız, biz buna ehil kılındık Allah-u Teala tarafından. Olayları ona intikal ettirerek cevap aldığımızda bakıyoruz ki birçok şeyleri bize söylememişsiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, bununla nereye varmak istiyorsunuz? Ben sorabilir miyim size? Hem bize geleceksiniz, başkalarının size karşı hatalı davrandığını söyleyeceksiniz, hem de kendi hatalarınızı söylemeyeceksiniz. Hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Böyle bir şeyi yaptığınız zaman bizden ne istemiş oluyorsunuz? Sizden öğrendiğimiz kadarıyla o kardeşimizle konuşup onu fırçalamamızı, sizden yana olmamızı, onu üzmemizi istiyorsunuz bizden. Öyle değil mi? Eğer siz ondan yana olsanız, karşınızdaki kişiden yana olsanız, gelip evvela kendi hatalarınızı bize anlatacaksınız.
bu hatalarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek isteyeceksiniz. Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızla bize gelip başkalarını şikayet edip onların haksız olduğuna bizi inandırmak istiyorsunuz. Hiç böyle bir mutluluk mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış yapıyorsunuz. Beşeri münasebetler hayatınızın en önemli bölümüdür mutluluk için. Sakın kendinize acımayın. Hatalarınızı gizlemeyin. Hepinizin mutluluğa ulaşması Allah'ın yardımıyla mümkündür. Samimi olursanız eğer, başkalarının haklı taraflarını görebilirseniz eğer, kendi davranışlarınızdaki haksız tarafları görebilirseniz eğer, sevgili öğrenciler, ders dinleyenler, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerimizi unutmayın. Hayatınızda tatbikata geçirmeye çalışın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda

Dinleyen, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz. Başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın. Son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister.
böylece ferahlayacaktır.

0: yanlışının üzerine yatacaktır. Aa, sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri, Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızda onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecbur midir? Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki, kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı. Sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan, evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şey yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burası duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun. Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ona atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini oluştura oluştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına gidiyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Birinci gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan Bulat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daha aynı zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor, anladım diyor. Beni diyor, bununla diyor, imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor, ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size, sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa, ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişiyi af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde değil, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız hatayı kendinizde aramak, bir başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçile anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirsiniz, kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimlerimiz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemek olanlar arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz, söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız. Düzeltmeye çalışacaksınız. karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız siz görevinizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. şükrünüzle vücuda getireceksiniz.

Allah'a ulaştıran 7 tane gök katı. Yedinci gök katındaki 7 tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle bütün bu kainat, evvela bu dünya, siz bu dünyadasınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitim olarak namaz kılmanın, Allah'la

beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz.
şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan insanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ona tabi oldular. İki. Ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak amen olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. İkinci safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de üçüncü kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama birinci kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz, babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza
iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır.
siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlik mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır.
aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz, gene 1'e 10 aldınız. Allah Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta, 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki iki tane %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuzda Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye. Her birine karşı sevgi verecek içinize.
Yaşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah Teala bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk bunlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah Teala. Öyleyse sevgili izleyiciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. İki kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'yı da Allah-u Teala tarafından ulaştırırsa
üçüncü kat cennetin sahibi olur? Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsimizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsimizin kalbinde. Faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Her şey ne kadar güzel. Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bu durumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet kelimesine ne diyordu Allah-u Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kânu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o, siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar.
ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki o benim canım kardeşim. Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik kuvvetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa, yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah-u Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz. Niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve zatı rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerim? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın. Küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah-u Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı?
Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanı? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadet dediğinin ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor.
Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya. İşte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka şat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz, insanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız 27. basamakta. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun,
hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyvallah.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte kıldı yüce Rabbimiz bizleri. Bir yeni gün, bir yeni konu, sizler ve biz. Allah'a sonsuz hamd ve şükretmemiz için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanı yaratmış, ondan sadece bir tek şey istiyor. Onun mutlu olmasını, mutlu olmanın reçetesini vermiş. İnsan Allah'a ulaşmayı dileyince mutluluğa adım atar. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetiyle beraber mutluluğu daha da artacaktır. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Karanlıklar gidecektir. Burası yeni bir merhaledir ve Allah'ın kişiyi mutlaka ulaştırmak istediği yerdir. Ve buraya kadar olan işlevleri kişi namaz kılmıştır, zikir yapmıştır. Ama buraya kadar olan işlevleri kişiye bağlamak, Allah'ın yardımını devre dışı bırakmak manasına gelir. Çünkü Allah Teala'nın sözü olmuş insanlara, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan muhtevada Allah Teala'nın hepinizi çok ama çok sevdiğini bir defa daha vurgulamak isteriz. Bütün insanlar kainat, her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Allah Teala ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife yaratacağım diye Adem Aleyhisselam'ı yaratmıştır. Adem Aleyhisselam topraktan yaratılan bir mahluktur. Allah Teala daha evvel de yaratmıştır, cinleri yaratmıştır ama onları enerjiden yaratmıştır. Şeytan da cin tayfesindendir, o da bir cindir. O da enerjiden yaratılmıştır. Ama Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Bu sebeple Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin emri şeytana fena halde dokunmuştur.

Yumrukla donattığım bu insan denilen manuka emrime rağmen neden secde etmedin? Şeytanın cevabı şöyle: sen onu bu topraktan yarattın. Halbuki beni enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm. Allah Teala buyuruyor ki: şu anda huzurdan kovuldun. Derhal burasını terk et. Şeytan diyor ki: biliyorum ki beni sonsuza kadar cehenneminde yakacaksın. Ama ben ondan üstünüm. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm. Allah Teala beni bana çok uzun bir ömür ver, beni sonsuza kadar yaşat talebine evet diyor, yaşayacaksın diyor Allah Teala. Sen ve sana tabi olanlar, insanları yoldan çıkartmaya çalışacaksınız. Onlar da size uymamak için çalışacaklar. Kıyamete kadar sana hayat verdim. Ama bil ki gideceğin yer esfel-i safilindir. Cehennemin en alt tabakasıdır. İşte böyle bir ortamda iblisin Allah'ın huzurundan kovulduğunu görüyoruz. Şeytanlar dediğimiz zaman Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insan şeytanlardan da bahsediyor, cin şeytanlardan da bahsediyor. İnsan şeytanlar kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar. İşte Allah'ın seçmedikleri sadece onlardır. Allah insanların %95'ten fazlasını seçer. Niçin seçer? Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemek temayülü oluşabilir diye. Çünkü eğer dilerlerse cehennemden mutlaka kurtulacaklardır. Allah onları üçüncü kat cennete ulaştıracaktır. Bu Allah için hem bir vazifedir, çünkü söz vermiştir, hem de bir huzur, bir mutluluk, bir memnuniyet konusudur. Çünkü ne kadar çok insan cehennemden kurtulursa, Allah buna o kadar çok memnun olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insan, Allah ve şeytan. Bir tarafta şeytan ve onun avanesi var. Şeytan deyince bir tek şeytan düşünmeyin, sadece iblisi düşünmeyin. Sonsuz sayıda şeytan var. Şu anda hepinizin etrafında bir şeytan mutlaka var. Hepinizi yakından takip eden, devamlı düşüncelerinizi izleyen ve onlara negatif faktörler katmak için bütün bu güçleriyle çalışan

0: Şeytanlar isimleri iblis değil. Hepsinin ayrı bir ismi var. Ama onlar cin şeytanlar. Peki insan şeytanlar da var mı? Var. Onlar da bizim gibi insan. Ama akılları farklı bir istikamete yönelmiş. İnsanları kurtarmak değil, mahvetmek üzere çalışanlar. Bunlardan şeytan hüviyetindekiler hangileri? Bile bile bu hedefe gidenler. Yani insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka cehennemden kurtulacaklar. Öyleyse ben o insanların cehennemden kurtulmasına engel olmalıyım. Onlar da benimle beraber cehenneme gitmeliler diye düşünen insan şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, din adamlarından çoğu bugün ne yazık ki Allah'ın öğretisinden haberdar değillerdir. Allah'ın öğretisi bütün insanlığı ve cinleri kurtarmaya yöneliktir. Allah emrini vermiş, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor insanlara. Cinlere de Allah'a teslim olmayı dileyin emrini vermiş. Sonra ruhunuzu bana teslim edin diyor Allah Teala insanlara. Sonra fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Sonra nefsinizi teslim edin diyor. Sonra muhlis olun diyor. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Ve böylece 7 safa ve 4 teslimi Allah Teala bütün insanlara önermiş, önermekle kalmamış, bütün insanların üzerine farz kılmış. İşte böyle bir ortamda şeytan bu hüviyette insanları etkilemeye başlıyor. Ve de onları dinlerinden koparıyor. Bunu yaparken de alimleri kullanıyor. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri Kur'an'ın insanlar tarafından terk edilişinde en büyük amil olmuşlardır. Onlar İslam'ın 5 şartını öne sürmüşlerdir. Ve kim bu 5 şartı gerçekleştirirse mutlaka cennete girer. Uydurma hadisini ortaya koymuşlardır. Ve de dini bir iman konusunun tartışıldığı arena haline getirmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan o güzel 7 safa ve 4 tane teslim o devirde artık yoktur. Muhteva tamamen değişmiştir. Bu değişiklik içinde insanlar hedeflerinden ayrılmışlardır. Zannetmişlerdir ki Allah onları İslam'ın 5 şartını yapmak üzere yarattı. gerçekten yapılması lazım gelen işlevlerin içinde onlar da var tabii. Ama iblisin buradaki korkunç tuzağı insanların kurtuluşa ulaşabilecekleri temel nitelikleri yok etmek. Ve bunlardan bir tanesi olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Bütün insanları cehennemden kurtaracak olan, onları mutlaka cennete ulaştıracak olan, dünya mutluluğunu yaşatacak olan, cennette de sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan, aslında Allah-u Teala'nın garanti ettiği fizik ve ruhun teslimini de içeren bir talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. İblis ne yapabilirdi? Yapabileceği bir tek şey vardı. Bunu insanlara unutturmak. Başarmış mı? Elbette başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 2 asır, hadi diyelim 4 asır ve bu kadar süre, 2 asırlık bir süre insanların dinlerini unutmaları için kafi bir zemin oluşturmuş. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emrini vermiş. Allah'a ulaşmayı dile demiş. Bana ulaşmayı dile. Sonra da o insanlara öğret. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Evvela kendi dilemiş ve ruhunu, daha sonra veçini, sonra nefsini, sonra da iradesini, hepsini Allah'a teslim etmiş. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmuş. Ve yaşadığı bu güzellikleri sahabeye öğretmiş. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bakıyoruz ki tüm sahabeye, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi olunmuş. Öyleyse hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. O sabikunel evvelin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına yükseldiğini bize kesin olarak anlatıyor. Mutlulukla teslimler arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Teslimler, nefsin afetlerinin azalmasına paralel bir seyir takip eder. Bir insan nefsinin afetlerini %50'den fazla azaltmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. %51 azalması lazım nefsinin afetlerinin. Ama konunun buraya kadar olan kesiminin bir güzel tarafı var. Allah Teala bunu garanti etmiş bütün insanlara. Yani kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse ne kalıyor insana sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece kalpten, gönülden, şuradan, şuracıktan bir sıcak bir talep. Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanı Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına cehennemden mutlak olarak kurtarır. Çünkü kişiyi takva sahibi yapar. Allah Teala menibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Dilemezse ne olur kişi? Dilemezse ne olacağını da söylemiş ayet-i kerimenin devamı. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir, fırkalara ayrılmış olan insanlar var dinlerinde. Bir de bir tek fırkada toplananlar var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İşte İslam dini Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in dinidir. Üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, tevhid. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Bir tek toplum. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu. Müşterek özellik, Allah'ın temel emrini yerine getirmek. Ruhu, Allah'ın ruhunu, bize üfürdüğü ruhunu Allah'ın emri üzerine Allah'a iade etmek. Zikir yaparak, kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparak bunu gerçekleştiriyor. Müzemmil 8'de Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Öyleyse biz insanlar Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluğu arayanlarız. Mutluluk da Allah'ın emirlerine itaat etmekle sağlanabilir. Nedir bu mutluluk denilen müessese? Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaşın bitmesi. Kişinin dış dünyasında başka insanlarla savaşın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerde kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi, yasak ettiği fiilleri işlememesi. İşte bu üç sistem bir bütünü oluşturur. İç dünyada mutluluk, dış dünyada mutluluk, Allah ile ilişkilerde mutluluk. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Kavganın bittiği yeri işaret eder. İçimizde her an İki zıt kuvvetin çarpıştığını görürüz. Şeytanın bize ulaştırmak istediği, bizim yapmamızı istediği, bunun için bütün gücüyle bizi iknaya uğraştığı şey, Allah'ın emirlerine itaat etmemek ve yasak ettiği fiilleri işlemektir. Bunu gerçekleştirmeye çalışır. Allah ise Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemizi, yasak ettiklerini yapmamamızı ister. Niçin ister? Çünkü bizi cennetine almak istiyor. Cennetinde sonsuza kadar bizi o sonsuz mutlulukların içinde yaşatmak istiyor. Ama bir kanun koymuş Allah Teala. Her kişi kendi iradesiyle bu kararı verecek. Ya doğru yolu seçecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek veya dilemeyecek. Ve arenayı bize bırakmış Allah Teala. Buyurun demiş, ben emrimi verdim. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz ne olacak? Dilemezseniz takva sahibi olamazsınız. Dilemezseniz şirkte kalırsınız. Şirkte kaldığınız için de gideceğiniz yer cehennemdir demiş Allah Teala. Peki hedefi ne? Hedefi bizim mutluluğumuz. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbir zaman iç dünyasında kavgayı bitiremez. Nefsi bir ömür boyu hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi isteyecektir. Bunun için aklı kandırmaya çalışacaktır. Ruhu da zaten hep kendinde kalacaktır. Allah'a göndermeyecektir ruhunu ölene kadar. Ve ruhu da devamlı Allah'ın güzelliklerini kabul ettirmeye çalışacaktır ona. Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmesini, günde 7 vakit namaz kılmasını, zikir yapmasını, başkalarına iyilik etmesini, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması için bunları yapmasının gerekli olduğunu ruh bilmektedir ve akla devamlı telkinde bulunmaktadır. Ama şeytan da devamlı nefse telkinde bulunmaktadır. Nefsi devamlı olarak azdırmaktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde insanların mutluluğa ulaşabilmesi, iç dünyamızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıyla tahakkuk edecektir. Ama nefsimizde afetler doluysa, nefsimiz bir ömür boyu hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi, emrettiklerini de yapmamamıza sağlık verecektir. Bu konuda bizim de devamlı bir ruhumuzla devamlı bir mücadelede olacaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek, ruhumuz hiçbir zaman Allah'a ulaşmayacaktır. Ve ruhla nefs bir ömür boyu kesintisiz bir kavgayı yaşayacaklardır. Oysa ki mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. İç dünyamızdaki kavga hiçbir zaman bitmeyecektir. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek, ruhumuz ve nefsimiz bir ömür boyu içimizde devamlı bir kavgayı yaşayacaklardır. Mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacağız demektir bunun manası. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Nefsimiz bize hakim olduğu sürece biz başka insanlardan üstün olmak hedefini güderiz ve de her fırsatta bunu başkalarına ispat etmeye çalışırız. Ukalalık ederiz. Bilgili olduğumuzu, ilim sahibi olduğumuzu başkalarına aksettirmeye çalışırız, ispat etmeye çalışırız. Onlardan üstün olduğumuzu her an insanlara ispat etmek için bir gayretin içinde oluruz. Çünkü nefsimiz şeytanın ona verdiği telkinle başka insanları ezmemizi, onları kendimizden küçük görmeyi, öyle değilsek, onlardan daha üst değilsek, en azından bunu iddia etmeyi ve bu üstünlüğe ulaşmak için gerekli şartları gerçekleştirmeyi ister nefsimiz. Başka insanlarla beraberken hep onlardan üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Ve de bunun için okur, öğrenmeye çalışır. Ve de bir tek gayesi vardır şeytanın ona devamlı verdiği o üstün olmak hedefi, yani gururun, kibirin onu yönlendirmesi. İşte şimdi bakıyoruz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilim ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'i bununla donatmış Allah-u Teala. Ama din adamlarımıza bunlar öğretilmemiş. Üniversitelerde öğrendikleri din ilmi bunların hiçbirini ihtiva etmiyor. Ve de onlar dinlerini bildiklerini zannediyorlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi, hele hele ruhun Allah'a ulaşması onlar için mümkün olmayan şeyler. Çünkü onlara inandırmışlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İşte böyle bir büyük handikap içerisinde, engel içerisinde din adamlarımız sıkışıp kalmışlar. İnanıyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Gerçekten insan öldüğü zaman ruh Allah'a ulaşıyor ya, Azrail Aleyhisselam ruhu alıyor, Allah'a ulaştırıyor. Ama bir küçücük farklılık var hakikatle onların bildikleri arasında. Azrail Aleyhisselam kişiyi evvela öldürüyor. Ondan sonra onun ruhunu alıp Allah'a ulaştırıyor. Zaten ulaştırmaması söz konusu olamaz. Çünkü bir insanın fizik vücudu öldüğü zaman ruha bir sığınak olmak vasfını kaybeder. Ölen bir insanın fizik vücudu nefs içinde, ruh içinde artık bir sığınak değildir. Bir mekan değildir. Ruh içinde, nefs içinde sadece bir görüntüdür. Halbuki o kişi hayattayken Allah-u Teala ona öyle bir fizik vücuda öyle bir hüviyet vermiştir ki nefs de ruh da onun içinde barınacaklardır ve onun şeklini alacaklardır. Fizik vücudumuz hangi hüviyette bir şekle sahipse o hüviyet nefsimizin de hüviyetidir, ruhumuzun da hüviyetidir. Hayatta kaldığımız sürece. Ama bir insan öldüğü zaman fizik vücut artık ölmüştür. Nefs için ölü bir vücut sadece bir görüntüdür. Hiçbir zaman o vücuda dokunamaz. O vücut onun için bir sığınak, bir merce, bir mekan olamaz. Ruh için de durum aynıdır. Ruh için de sadece fizik vücut bir görüntüdür. Ve ölümle birlikte oraya görevli gelen Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhu beraberlerine alıp Sitedin Mütah'a kadar birlikte ulaşırlar. 7 tane gök katını aşarak Sitedin Mütah'da da bırakırlar onu. O ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ölümle Allah'a ulaşmaktır. Bir de tasavvuf yoluyla insanın hayattayken ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. İşte mürşide tabiiyetle ruh vücuttan ayrılır. Ve devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır. ve insan da ruhu vücuttan ayrıldı diye kesinlikle ölmez. Hiç kimse ruhu vücuttan ayrıldığı için ölmez. Tam aksine kişi ölür. Ruh, fizik vücut kendisi için bir mekan olamayacağı için vücudu terk etmek mecburiyetindedir, bir. İkincisi zaten Azrail Aleyhisselam'ın gelişi ruhu alarak Allah'a beraber yapacakları bir yolculukla teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın bu vapta muhtevasına baktığımız zaman ruhun vücudun bir şeklinde, aynı şeklinde olduğunu görürüz. Ama ruh Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. İşte marifet o ruhu şu dünya hayatını yaşarken bir şeye tabi olarak vücuttan ayırmak ve ana dergaha ulaştırmak, oradan onu seyri sülükle zikri arttırması yoluyla kişinin 7 tane gök katını aşması diğer ruhlarla beraber, 7. gök katında 7 tane alem geçmesi diğer ruhlarla beraber ve de zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamlayarak Allah'ın huzuruna yalnız başına setid-i müntahadan yükselerek ulaşması. İşte ancak böyle bir dizaynda bir insan fizik vücudu hayatta yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. Ve Allah Teala kesin olarak farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala ruha. Ey ruh, Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor Allah Teala, Allah'a ulaş diyor. Ruh için bu da. Ve enibi ile Rabbiküm ve eslimu lehu diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ve ona teslim ol. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi ama Allah'a ulaşarak teslim olan sadece ruhtur. Ne fizik vücut ne nefs Allah'ın zatına ulaşmak yetkisinin sahibi değildir. Fizik vücut toprağın altında kalacaktır. Nefsin de Allah'a dönmesi söz konusu değildir. O berzah alemine gidecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın Allah için olması, Allah'ın dostu olması, Allah'ın temel emridir. Öyleyse bu emri yerine getirelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırsın. Daha bu dileğin sahibi olduğumuz anda Allah Teala bizi derhal birinci kat cennetin sahibi kılar. Sonra mürşidimize tabi oluruz. İkinci kat cennetin sahibi oluruz. 14. basamak. Ruhumuz vücudundan ayrılır ve nefsimizin tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an 3. kat cennetin sahibi oluruz. 7-8 aylık bir devrede Allah Teala bütün insanlara bunu garanti ediyor. Öyleyse 3 kat cennet Allah'ın garantisinde ve sadece bir tek dilekle. Tek bir dilek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi bu kadar çok seviyor. Bedavadan üç kat cenneti herkese vermeye hazır. Bedavadan dünya mutluluğunun %51'ini vermeye hazır. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bundan faydalanabilir. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler hemen Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah Teala hepinizin ruhunu kendisine ulaştırsın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed'e bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanir rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah-u Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
1: El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Estağfirullah. Mustakim sıratı lezzine enam talihim gal makdub aleyhim ve radallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki işte bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene bir aradayız. Allah Teala bizleri bir araya getirdi Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Birçok ayette ve onlar bilirler diye bir ifade kullanıyor Allah Teala. Mesela diyor ki Allah'ın zatına şahitlik edenler diyor. Sonra da ve onlar bilirler diyor. Kimdir bilenler? Allah'ın öğretisini öğrenenler. Bilenler ikiye ayrılır. Bir, Allah'ın öğrettikleri. İki, Allah'ın öğrettiği kişilerin öğrettikleri. Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Onlar da bilenler. Öyleyse öğrenme müessesesi bilmeyi sağlayan temel faktör. Öğrenmenin mekanizmasında birinci safhada Allah var. Allah'ın öğretisi. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerdeki resuller de aynı standartlardadır. Ve bu resullerden nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler, onlar da Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Öyleyse kim bilir? Her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğrettiği huzur namazının imamıdır.

What he said. Allah Teala'nın bilir dediği kişilere dikkatle bakın. Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Kimmiş bu Allah'ın zatına şahit olanlar? Hidayete erdirmeye ehil olanlar. İnsanların hidayete ermelerinde görev alanlar. Bu bilenler iki gruba ayrılıyor. Bir, hidayete erdirenler. Allah hidayete erdirir. O tabii bütün fakültelere öğretendir. Öyleyse Allah'ın en çok öğrettiği kişi devrin imamıdır. O da bütün kavimlerdeki resullerden biridir. Ve peygamberlerin, nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten huzur namazının imamlığına tayin edilir. O hidayete erdirendir. Onun dışında kalan bütün kavimlerdeki resullerde Allah'ın irşat makamına iradelerini de teslim alarak getirdiği, bütün Allah'ın tayin ettiği mürşitlerde, irşada memur ve mezun kulunun cümlesiyle Allah'ın irşada tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği, bir hakkın takvanın sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler, onlar da bilirler. Ama hidayete erdirmeye vesile olurlar. Bütün kavimlerdeki resuller hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Öyleyse bilenlerden Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar bilirler diyor Allah Teala. Öyleyse bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği herkes bilenler arasındadır. Bütün kavimlerin resulleri bilenler arasındadır. Birincilerden daha üst seviyededirler. İki grupta hidayete vesile olanlardır. Tasarruf rızasına sahip olan, tasarruf takvasının sahibi olan, tasarruf hidayetinin sahibi olan devrin imamı ise hidayete erdirendir. Öyleyse hangi standartlarda hidayete erdirendir? Hidayete ermeyi dileyenlerin hidayetini gerçekleştirendir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ydi. Nebilerin sonuncusuydu. Yani peygamberdi. Ve tabi adıyla peygamber olduğu cihetle asaleten huzur namazının imamıydı. Ve hidayete erdirendi. Peki Allah-u Teala ona sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin demedi mi? Dedi. Ama bu onun hidayete erdiremeyeceğini ifade etmiyor. O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. Bir başka ayetinde hiç kimse kendi kendine hidayete eremez. Ancak Allah hidayete erdirir. Hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Ancak Allah tezkiye eder. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet vereceği için. Nefs tezkiyesi de nefsin hidayetidir. Bu tezkiyeye paralel standartlarda ruhun Allah'a ulaşması da gene hidayet vermektir. Birisi ruhun hidayet vermesi, birisi nefsin hidayet vermesidir. Hidayete ermenin gerçek muhtevasına baktığımız zaman bunun
teslim olduğunu görüyoruz. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman hidayete erer. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ruh hidayete ermiştir. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği noktada hidayete ermiştir. Allah'a teslim olmuştur. Yani hidayete ermiştir. Nefs daimi zikre ulaşıp da yedi kat gökleri gördüğü zaman kişi nefsinin kalbiyle, nefs o zaman hidayete erer. Allah'a teslim olur. İrade Allah'ın iradesine bağlandığı zaman hidayete erer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkiler her şeyin en güzel olduğu bir noktaya sizleri ulaştırmak için vardır. İşte bu hidayet babında Allah-u Teala'nın bilenlerin en üst seviyesine oturttuğu kişi, o Allah'ın zatına mutlaka şahit olanlardandır. Çünkü huzur namazının imamıdır. Peki, aynı zamanda hidayete erdirendir. Eğer o ruh olmasa, yani devrin imamının ruhu olmasa, kişinin başının üzerine gelip yerleşmese, hiç kimse hidayete eremez. Ne demek istiyoruz? Yani Allah-u Teala sadece bir kişinin ruhunu bütün insanların başının üzerinde bir nimet olarak değerlendiriyor. Âlimran 164'te müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere diyor. Biz Resul bahsederiz. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Öyleyse o nimetin varlığıdır ki kişiyi hidayete erdiriyor. Allah'ın bir nimeti. Bu nimet geliyor kişinin başının üzerine. Allah Teala şöyle söylüyor. Onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani devrin imamının ruhu ve onların, o zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine ruh gönderilir. O ruhla yed edilir diyor. Desteklenir diyor o kişi. O ruh onun başının üzerine durduğu sürece o kişi o ruhla yed edilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor Allah-u Teala? Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getiriyor. Bu ayet-i kerime gereğince ve böyle bir dizaynda o kişinin başının üzerine gelen o ruhla o kişi destekleniyor. Kalbinin içine iman yazılıyor. Ne ifade eder bu? İman yazılması nefs tezkiyesinin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer iman kelimesi yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü nefs tezkiyesi demek, iman kelimesinin çekin gücüne kapılan,
faziletlerin nefsin kalbinde yerleşmeye başlaması demek. Her 7 nur birikimiyle nefsin kalbinde nurlar giderek artacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, cennet dostlarım, böyle bir dizaynda nefsin kalbine iman yazılmasaydı kişi nefs tezkiyesine başlayamayacaktı. Öyleyse nefs tezkiyesine başlamasının sebebi başının üzerindeki devrin imamının ruhu onun başının üzerinde konuyor ve kişinin nefsinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Peki ruhun hidayeti, ruhun hidayeti de devrin imamının ruhu olmasa gerçekleşemez. Çünkü ruhun hidayete ermesi için evvela vücuttan ayrılması lazım. Bunun için vücuttan ayrılamayan ruhun bir belli noktada vücuttan ayrılması söz konusu olacak. Vücuttan ayrılabilmesi. Neye bağlı? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince tabiiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. Arşın sahibi olan Allah deyince arşı tutan meleklerle onların beraberinde olan devrin imamının da bu ayetle ilişkili olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Kullarından Allah Teala'nın dilediğinin yani layık olanların üzerine, başının üzerine Allah diyor katından ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için, ihtar etmek için, onları inzar etmek için, uyarmak için. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu diyor ki o ruha, Allah Teala diyor emrimizden ruh göndeririz diyor. O Allah'ın emrinden olan ruh, emri tebliğ etmek için orada. Diyor ki senin, ey ruh diyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Bu Allah'a ulaşma emrini sana Allah'tan aldığım yetkiyle veriyorum. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah Teala'nın emriyle hidayete erdirmek konusunda vazifeliyim. Allah Teala beni hidayete erdirmekle vazifeli kıldı. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. İşte Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Allah'tan aldığım emir üzere buradayım. Senin Allah'a ulaşma günün geldi ve emri tebliğ ediyorum. Ki sen bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Buna yetkili kılındı. Zaten ruhun özlediği, beklediği şey Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'tan geldi ve üzerinde emir var Allah'a tekrar geri dönüşü. Allah'tan gelerek herhangi bir görev yapar ve görevi bittikten sonra
tekrar Allah'a dönecek olan her şey emirdir. İşte böyle bir izahın söz konusu. Her şeyin emir olduğu bir ortam söz konusu. Ruh da Allah'ın zatından geliyor, bize üfürülüyor. Allah Teala 12 defa farz kılıyor üzerine Allah'ın zatına geri dönüşünü. Ve bu arada ruha bir de yetki veriyor. Nefse tesir etme yetkisi. Biz de zaman bir hata yaparsak, günah işlersek Allah fizik vücudu azaplandırır. Vicdan azabı deriz adına. Ama aynı zamanda ruh da nefsi azaplandırır. Neden ruha Allah-u Teala bu yetkiyi vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruhun Allah'a dönebilmesi ise nefsin kademe kademe teskiye olmasına bağlı. Nefs %7 teskiye olmadıkça, yani nefsin kalbinde %7 nur, fazilet birikimi olmadıkça iman kelimesinin etrafında ruh birinci gök katına çıkamaz.

devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gidip yerleşmesine bağlı. Çünkü ancak o zaman o kişinin kalbine iman yazılabilir. Ve nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılıp vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefs tezkiyesine bağlı. Öyleyse nefsin tezkiyeye başlayabilmesi nefsin kalbinde iman kelimesinin olmasına bağlı. Görülüyor ki devrin imamı nefs tezkiyesinin gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı. O kişinin başında da devrin imamı olmasa kalbine iman yazılmayacak. Kalbinin mührü açılmayacak her şeyden evvel. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı atılmayacak. Kalbinin içine iman yazılmayacak. Yazılmazsa o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değil. Öyleyse bilen kimdir? Bilen bu hedefin gerçekleşmesinin sahibi olan kişidir. O kişi huzur namazının imamıdır. Peki ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması tamam, devrin imamının kişinin başının üzerinde yerleşmesine bağlı. Nefs tezkiyesine başlamak gene ona bağlı. Olmazsa olmaz. E peki bir de fizik vücudumuzun şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması var. O neye bağlı? O da aynı şeye bağlı. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça şeytanın telkinlerine, ivasına %100 açıktır. Öyleyse şeytanın ivasına %100 açık olan böyle bir durumda o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olması nasıl olacak? Şeytana kul olmaktan kurtulması. Bütün insanları Allah-u Teala şeytana kul olanlar olarak değerlendiriyor. Doğumlarından itibaren neden? Çünkü nefslerin afetlerinin, nefsleri %100 afetle dolu ve bu afetlerin %100'üne şeytan tesir edebilecek olan bir imkanı donatılmış. Tabii kişi tesiri alırsa. Öyleyse kişinin şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulabilmesi neyle mümkün? Nefsinin afetlerinin yok olmasıyla mümkün. Nefsinin afetlerinin yok olması ise devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine yerleşmesiyle mümkün. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki nefs tezkiyesine başlamakta ruhun Allah'a ulaşması için yola çıkması da fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması da üçü de devrin imamının o kişinin başının üzerinde bulunmasına bağlı. Ama Allah Teala kişilerin hidayete ermesi için Maide 35'te diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Neden Allah Teala devrin imamını isteyin demiyor? Çünkü devrin imamı bir tane ama vesile binlerce. Dünyanın her yerinde Allah'a ulaşmayı mümkün kılacak olan vesileler var, müşrikler var. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mutlaka bir müşrik var.

Dur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bilenlerin vasıfları Allah ile beraber olmak, Allah'a şahit olmak, Allah'ın zatına şahit olmak. Bilenlerin en başındaki kişi arşı tutan meleklerle birlikte onların etrafındaki kişi Allah'ın zatına her gün şahitlik ediyor. Her an şahitlik ediyor. Çünkü namazdan sonra da tahtında gene Allah'ın zatına şahitlik ediyor. Bütün Resuller de Allah'ın zatına şahitlik eder. Bütün Allah-u Teala'nın iradesini kendi iradesine bağlayarak irşada memur ve mezun kıldığı herkes de Allah'ın zatına şahitlik eder. Namazının imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda da söz sahibidir. Allah-u Teala Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar hakkında mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.

Sonra kim tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Kim tövbe ederse, mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse, sen onları senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılır da Allah'a doğru yola çıkarsa, sen onları cehennem azabından koru. Sen onlara mağfiret eyle. Onların bütün günahlarını sevaba çevir, diyor. İşte böyle bir durum söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilenler dediğimiz kimlerdir? Derece derece bilmeyenlere üstün olanlar. Asgari standartlarda bilenle bilmeyenin ayrıldığı nokta neresidir? Faydasız ilimle bilinmesi lazım gelen ilmin farklı noktalarının tespitiyle ortaya çıkacak. İki ilimden bir tanesi faydasız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilmin sahiplerini Allah-u Teala bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Öyleyse bilenlerle bilmeyenlerin ayrıldığı bir nokta olması lazım. Bilenlerin en üst makamından başladık. En üst makamı, üç makamı sizlere ifade ettik. Bilenlerin en üst üç grubu. Peki bilmeyenler nereden başlıyor? Hadi gelin Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve arkasından diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte bilmeyenler onlardır. Faydasız bir ilimle ilim sahibi olsalar da Allah-u Teala onları bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. اَلَّذِينَهُمْ an ayatina gafilun diyor Allah Teala, onlar ayetlerimizden, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı 28 basamağın birincisini ve ikincisini işgal edenler, üçüncü basamağa ulaşamayanlar, onların hepsinin gideceği yer cehennem. 28 basamaktan bu iki basamağı işgal edenler
her zaman dünyada ve bütün kainatta insanların %90'ından daima daha fazla olmuş. Yani bilmeyenler. Öyleyse bu insanların durumu ne? Bu insanlar bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Peki Allah Teala ne diyor? Araf 146-147. Diyor ki: "Se'asufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın."

Onlar diyor ayetlerimizin gerçek hükmiyetini öğrenmekten çeviririz diyor. Onları bu hükmiyeti öğrenmekten çeviririz. Onlar diyor Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Ve en yerev külli ayetin la yu'mini biha. O ayetlere, bütün ayetleri görseler ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebiler. Eğer onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İşte Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler, üstelik de kibirle dolaşanlar yeryüzünde, onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyenler, mürşide tabi olmayanlar. Başka kimler? Ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebiler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu kendilerine yol edinenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafiller diyor Allah Teala. Öyle mi? Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kânû ansa gâfilîn. Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerimizi yalanlaması ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar bilmeyenler safında mütalaa ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? İrşat makamının yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Gay yolunu yol kabul edenler. Bu gay yolunu yol kabul edenlerin de dizaynına baktığımız zaman kendileri Allah'ın yolunda olmayanlar yetmez. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler. Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Araf 147'ye bakıyoruz. Vellezine onlar ki diyor Allah-u Teala kezzebu bi ayatina ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlarlar ve likail ahireti ruhlarını Allah'a ulaştırmayı da yalanlarlar. Habitat amalihim, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Öyleyse muhteva bu standartlar içinde kimler bilmeyenler günahları sevaplarından
çok olanlar, hüsranda olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilme muhtevası nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunların ilimleri her geçen gün artıyor. Allah onların gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakayı alıyor, kalplerindeki ekinleti alıyor, yerine ihfaz koyuyor. Neden? İşitsinler, irşat makamının irşat makamı olduğunu görsünler. İlmi kabul etsinler, akıl etsinler Allah'ın söylediklerini, kulaklarındaki vakayı alıyor, kalplerine indirsinler ve idrak etsinler diye. Bilenlerden olsunlar diye kalplerine ispat koyuyor Allah Teala. Ve böylece bilmeleri için kendilerine ilim verilenler oluyor insanlar. Hac 53'te Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenler bilsinler diye İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler, öğrensinler diye diyor Allah Teala. Onların kalplerine ihfat konulur. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Ne oldu? Kişi Allah'ın ayetlerinden gafilken kendilerine ilim verilenlerden birisi oldu. Öyleyse ilim verilen kişi alimdir, bilendir.

Öyleyse bu bapta ilerledikçe kişinin kalbine hidayet konulur. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır. Kalbin nur kapısı yukarıya Allah'a çevrildikten sonra o kişi huşu sahibi olur, kalbi Allah'a döndürülür. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Her biri kişinin ilim sahibi olması için bir adımdır. Sonra kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın nurları rahmet ve fazl girer. Aslında kalbe rahmet sızar. Fazl ne girebilir ne de sızabilir. İşte ne zaman kişinin kalbine rahmet partikülleri, nurları sızarsa o kişi daha üst seviyede bilinçli birisi olacaktır. Öğrenmenin, bilenlerden olmanın genel şartına riayet edecektir. Burası tabi olma müessesidir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Öyleyse kişinin irşat makamına ulaşması bilmeye başlamış olan kendilerine ilim verilen kişilerin hidayete adım atmalarını ifade ediyor. İrşat makamına ulaşıyor, bilene ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. 10 tane nimet. Bu nimetleri dizayn ettiğimiz zaman kişinin daha çok öğrenmesi için gerekli şartların hepsinin hazır olduğunu biliyoruz. Çünkü tabiyetten sonra kişi müdavim olacaktır. Öğretiye katılmaya başlayacaktır. Devam etmeye başlayacaktır. Manevi bilgileri öğrenecektir, öğrenecektir, öğrenecektir. Bunun için ne yaptı Allah Teala onu? Kulaklarındaki vakrayı aldı. Kişi duyuyordu kulağa ama işitemiyordu, manasına varamıyordu. Kendisini ilim sahibi yapacak olan ilmin farkına varamıyordu, manasına varamıyordu. Kulağındaki vakıra alındıktan sonra farkına vardı, manasına varmaya başladı. Onları kalbine indirdi, idrak etmeye başladı. Bu idrak seviyesi daha üst noktaya ulaştı ve kişinin irşat makamını sadece görmesi değil, işitmesi de sağlandı. Böylece kişi irşat makamının hakkı temsil ettiğini, haktan inen şeyleri söylediğini kişi öğrendi. İrşat makamına öğrenmek için ulaşılır. Ve bilen ilmi öğrenmek isteyene adım adım ulaşır. Öyleyse tabiiyet müessesesi kendisine ilim verilenlerin oturduğu bir zemini gösterir. Kişi ilim sahibi olmamıştır. Kendisine ilim verilen birisidir. Öyleyse ulul ilim, ilim sahipleri kimlerdir? Bu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbi adım adım %7, %7, %7 nurlarla dolmaya başlayacaktır. Her %7 nurda
3 hidayetin, 4 hidayetin 4'ü de gerçekleşecektir. Ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirecektir. 7. defa üzerinin birikiminde Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücut her %20 birikiminde şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın hakimiyet alanı o kadar küçülecektir. Bu kişinin devamlı ilminin artması demektir. Şeytanın hakimiyeti azaldıkça faydasız ilimden, şeytanın vesvesesinden, tesirinden, safsatasından kişi kendini adım adım kurtaracaktır. Karşılığında Allah'ın ilmini irşat makamından almaya devam edecektir. Kimdir bilmenin başlangıç seviyesinde olanlar? Ölüyken dirilenlerdir. Gözlerindeki hicabı mestürü alınmış, kulaklarındaki vakı alınmış, kalbindeki ikinet alınmış olanlardır. Bu bilmemekten bilmeye geçiştir. Cahiliyetten bilmeye geçiştir. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu istikamette bir hayli yol almış oluyorsunuz. Nefsinizin kalbi %51 karanlıklardan kurtuluyor. Şeytanın hakimiyeti %51 azalıyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Öyleyse adım adım bu noktadan itibaren artık kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Fena makamında ilmin sahibi olur. Ona kitap öğretilir. Ayetlerin tilaveti boyunca kişi ilim mensubu değildi. İlim verilen olmak üzere kendisine ayetler öğretiliyordu. Nefs tezkiyesi boyunca bu ayetlerin okunması devam etti. Kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ilmin sahibi olmaya başladı. Ben çünkü nefsi 7 kademede tezkiye olunana kadar şeytanın tesiri %50'den daha fazla %51 azaldı ve devamlı ilim sahibi oldu. Allah'a ulaştıktan sonra o kişiye kitabın öğretilmesi başlar. Bu Kur'an'ın birinci ruhuna giriştir. Buradan itibaren artık kişi ilim sahibidir. Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin ötesine geçti kişi. Kitabı öğrenmeye başladı. Yani Kur'an'ın birinci ruhunu öğrenmeye başladı. Fena makamında. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenmeye başladı. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Öyleyse kendisine kitap verilenler kitabın dört ruhunu öğrenenlerdir. Kitabın 7 ruhu vardır. 7. ruh da 7 safhada oluşur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
her açıdan dikkatle bakın Allah'ın öğretisine. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala nasip kılmış. Ve ne zaman hikmet sahibi olursanız, o zaman ilmin gerçek anlamda sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olan kişi artık Allah'tan ilim almaya başlayacaktır. Allah'ın öğretisine muhatap olacaktır. O ilmin sahibidir. Hayrın sahibidir. Hikmetin sahibidir. Allah ile tezekkür sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti üzerinde sıfırlanmıştır. Öyleyse ilme mani olabilecek olan iblis de devreden çıktı. O kişi faydasız ilmin değil, faydalı ilmin sahibidir. Hikmet sahibi olan kişi gerçek anlamda ilim sahibidir. Kur'an'ın 5. ruhuna girmiştir. Hikmet öğrenmiştir. Ulvelbap makamında ve ihlas makamında hikmet öğretilir. Kişi bilenlerin daha üstündeki noktaya doğru yaklaşır ve salah makamında bu kişi 4 mertebe daha müzeyyen olur kalbi. Kalbin müzeyyen olması o kişinin ilim konusundaki bilgisini daha üst seviyelere çıkartacaktır. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşmak son seviye için hazır olmak demektir. İradeyi Allah'a teslim etmek demektir. Kişinin ilmini arttıran, onu ilim sahibi yapan asıl faktör nedir? Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp ona sırlarını göstermesidir. Bütün gök katlarını göstermesidir. Her gök katını gördükçe ihlas makamında o kişinin ilmi artacak, artacak, artacaktır. İlmin nihai noktası ise Allah'ın zatını görmektir. Son sırrın açılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim sahibi olmayanlar, kendilerine ilim verilenler, ilim sahibi olanlar ve ilim sahibi olanların en üstünde olanlar, Allah'ın zatını görenler, onlar da üçe ayrılıyor. Müşrikler, Allah'ın irşad makamını sahip ettikleri, bütün kavimlerdeki resuller ve en üst noktada devrin imamı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bizleri en güzele ulaştırmış ve muhteşem bir düzen içerisinde bu müesseseyi tamamlamışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi, güzellikleri yaşadık. Sonsuz dualarımızla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını yüce Rabbimizden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız, birlikteyiz, beraberiz. Niçin? Allah'ın bir zikir sohbetini paylaşmak için. Konumuz şeytanın tuzakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan bize tesir edebilir mi? Çok kolay tesir edebilir. Çünkü bütün insanların nefslerinde başlangıçta afetler, bütün nefsi %100 işgal etmiş durumda. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman, başlangıç muhtevasına, nefs sadece afetlerden oluşmuştur. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getiren bir özellik taşırlar. Öyleyse afetler nefsimizin afetleri. Ve şeytan aynı paraleldirler. Şeytan bizlerin Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmasını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini ister. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerden oluştuğu için şeytanın bir dediğini iki ettirmez. Zaten nefsin afetleri de aynı şeyi istiyor. Yani Allah-u Teala ne emretmişse yapmamak, yasak ettiği fiilleri ise yapmak. Allah-u Teala hepimizi kulvara bir eşitlikle çıkarıyor. Gece ile gündüz birbirine eşit. Sanki 12 saat gece, 12 saat gündüzmüş gibi ortalık. Nefsimizin afetleri 12 saatlik geceyi, ruhumuzun hasretleri 12 saatlik gündüzü ifade ediyor. Gündüzle gecenin dengede olduğu, o gün 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. İşte hayata bütün insanlar böyle bir standarta başlar. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Nefsimizin afetleri. Ruhumuzun hasletleri ise Allah ne emrettiyse mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse onu da asla işlemek istemez. Ne oldu? Nefsimiz ve ruhumuz 100 üzerinden 100 ile birbirine zıt iki tane hüviyet taşır. İki ayrı hüviyet taşır. Ruhumuzun hasletleri Allah'ın bekçisidirler. Nefsimizin afetleri şeytanın bekçisidirler. Ve aklımız Allah'ın bütün emirlerinin devamlı çiğnendiği, yasak ettiği her fiil ise rahat bir şekilde işlendiği bir ortamda hayat bulduğu için, öyle bir ortamda şuur kazandığı için, akıl her ortamda ayrı bir şuur kazanır. Kazandığı şuur, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği, hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasak kılındığı bir ortamda yaşıyor.
akıl bu sebeple o ortamın standartlarının uygulayıcısı olmuştur yıllardan beri. Ve bu alışkanlık içerisinde nefsin bütün taleplerini akıl yerine getirmek üzere nefse izin verir. Her olayda nefs ve ruh kavga halindedirler. Başlangıçta diyalektik bir kavga hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah emirler vermiştir. Namazlar kılınacaktır, oruçlar tutulacaktır, zekatlar verilecektir, zikir yapılacaktır, kelime-i şehadet getirilecektir, hacca gidilecektir. Allah'ın emirleri yerine getirilecektir. Başkalarına yardımda bulunulacaktır. İnfak edilecektir insanlar. Adalet yerine getirilecektir. Allah neyi emretmişse şeytan onları mutlaka yasaklar. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onları mutlaka emreder. İşte şeytanı oradan tanırsınız. Aslında şeytanı tanımanız çok kolay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın emirlerini ve nehilerini artık çok iyi biliyorsunuz. Neyi emretmiş, neyi yasaklamış. Allah'ın emirlerini içinizdeki bir ses yapmamanız istikametinde size tesir etmeye çalışıyorsa bilin ki o şeytanın sesidir. Doğuşunuzdan beri size musallattır. Ölünceye kadar da hep sizinle beraber olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, size hep yanlışlıklar yapmaya çalışacaktır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere bile şeytanın bir şeyler ilka etmeye her zaman çalıştığını söylüyor. Allah Teala da devamlı olarak o tesir etmeye çalıştığı unsuru Allah'ın sildiğini söylüyor. Öyleyse hiç vazgeçmez. Ama siz daimi zikre ulaştıktan sonra vazgeçmeyen bu mahluk artık sizin elinizde bir oyuncak olur. Hiçbir dediğini size yaptıramaz. Tam aksini işleyerek onu devamlı huzursuz edersiniz. Eğer kozlar onun elinde olsaydı huzursuz olacak olan siz olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada ne görüyoruz? Bir tarafta Allah'ın emirleri ve yasaklarına riayet. Emirleri ve yasakları tam olarak yerine getirmek. Öbür taraftan da Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkmak. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen, nefsiniz ise Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen, emirlerini işlemeyen bir hüviyettedir. Yapıları yüz üzerinden yüzle hem negatif cephede hem pozitif cephede birbirine zıt düşer. Öyleyse kavga kaçınılmazdır. Bu yüzden bütün insanların iç dünyasında bir diyalektik kavga hep var olacaktır. Ne zamana kadar var olacaktır? Ta ki nefsinizdeki bütün afetler daimi zikir neticesinde yok olsun. Hepsinin yerini ruhunuzun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler alsın. Aldı. Ne olur? Ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Nefsinizdeki hasletler de Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eder. Ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Aynı noktada ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün yasaklarına da riayet ederler. İkisi birden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. İkisi birden Allah'ın yasak ettiği bir fiili asla işlemezler.
Şeytan artık size tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi değildir. Şeytanı iyi tanıyın. Şeytan şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye? İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulun ve bana kul olun. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki başlangıçta sizi bir eşitlik çerçevesinde yarattım. Nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasretler eşit seviyededir. Kulvara bu şartla çıkarsınız. Hayatınızın bundan sonraki kesiminde yapacağınızı siz kendiniz tayin edin. Yalnız ben nefsinize emir verdim diyor Allah Teala. Diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safinlere dedik. Nefsi bir takvim sürecinde ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala. Güzellerin en güzeline dönüşebilecek şekilde. Nedir güzellerin en güzeli? Nefsinizin, kalbinin %100 afetlerden temizlenmiş olması ve 12 defa 12 mertebe müzeyyen olması hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala size söylemiş oluyor ki bu nefsinizdeki afetlerle yaratıldınız ama ahsene ulaşmakla vazifelisiniz. Bu benim emrimdir diyor Allah Teala. Yapmadınız, ahsene olmuyorsunuz. Benim emrettiğim istikamette çalışmıyorsunuz diyor. O zaman diyor gideceğiniz yer esbeli safilindir. Cehennemin altlarından, alt kat cehennemlerden bir tanesi. Esfeli safili. Öyleyse şeytan ne ister? Hepinizin ama hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Peki şeytan cehennemde mi olacaktır? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala? Şeytan cehennemdeki insanlara der ki Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım. Ben şeytanım. Ben mi sizi mecbur ettim? Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim, siz de davetime icabet ettiniz diyor İblis. Bana kızmayın, beni muahize etmeyin. Kendi nefsinize kızın. Nefsinizi muahize edin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah söz vermiştir. Sözünü mutlak olarak tutar. Hangi şartların içinde olursa olsun. Şeytan da hep söz verir. Hiçbirini tutmaz. Şeytanın umurunda da değildir sözünü tutmak. Neden? Neden bu kadar fütursuz? Neden bu kadar rahatlıkla dilediğini yapıyor? Çünkü kurtuluşu yok. Her halükarda mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gideceği de
O söylediğim ayet-i kerimeyle kesinleşmiş durumda. Ama insanlardan çoğunu, ne yazık ki %90'dan fazlası, kendisine kul edeceği de kesin. Nasıl kul edecek? Yani insanların davranışlarının %50'den fazlası hep onun istediği biçimde olacak. Hangi insanların? İnsanların %90'dan fazlasının. Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklar. Yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işleyecekler. Ve bunlar şeytanın güdümünde olacaklar. Öyleyse şeytana dikkatle bakın. En büyük düşmanınız, onu tanıyın. Her an size bir kuvvet Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde tesir etmeye çalışır. İşte o şeytandır. Her an size bir kuvvet Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için telkinde bulunur. İşte o şeytandır. Doğuşunuzdan itibaren şeytan size ilham vermektedir. İçinizde devamlı onun sesini duyarsınız. Aslında kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Sizin düşüncenizin sesi sessiz sestir. Yani şu anda gelin birkaç defa içimizdeki sesle, sessiz sesimizle, dilimizle kımıldatmadan Allah diyelim içimizden. Dediniz mi? Eğer Allah dediyseniz içinizden sesinizi tanıdınız. Dilinizi kımıldatmadınız, ses de çıkartmadınız. Ama Allah dediğinizi hissettiniz. İşte o içinizdeki sestir. İçinizdeki ses. O sizin sesiniz. Eğer Allah Allah diyorsa o sizin sesiniz. Ve kendi iradenizle söylediğiniz için sizin sesiniz olduğu kesin. Ama iradenizin bir mahsulü olmaksızın içinizdeki bir sesin size Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmamasını telkin ettiğini görürsünüz, duyarsınız, hissedersiniz. İçinizdeki ses, demin duyduğunuz kendi içinizdeki sizin sesinizin çok benzeri, aynı değil. Ama bu sinsi mahluk çok iyi bir taklitçi. Sureti haktan görünerek sizi mahvetmek için, Allah'ın karşısında mahcup etmek için elinden gelen hiçbir gayreti esirgemez. Acaba arkasında ne var? Arkasında Adem Aleyhisselam'a karşı olan hışmı, Adem Aleyhisselam'a karşı olan intikam hisleri var. Biliyorsunuz Allah Teala bir halife yaratacağını söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını söylüyor. İnsanı yaratacağını söylüyor ve salsalinden organik hüviyete dönüşebilecek olan bir toprak çeşidinden Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Şekillendiriyor. Ondan sonra da diyor ki bütün cinlere ve meleklere, bir defa şeytan cin tayfesinden, yani bir cin. Meleklerle beraber onun da bulunduğu kesin. O mevcutsa meleklerin arasında başka cinler de var olmalı. Ama Allah Teala orada indi ilahide kendisiyle beraber başka cinlerin olduğundan bahsetmiyor hiç Kur'an-ı Kerim'de. Bir açıdan böyle olduğu kanısına ulaşıyoruz. Taha 123'te Allah Teala diyor ki: "Hadi hepiniz birden aşağı inin birbirinize düşman olarak." Aşağı inen bizim bildiğimiz sadece Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız. Cennetten kovulan onlar. Ama hepiniz birden aşağı inin diyor Allah Teala. O zaman anlıyoruz ki bu ikisiyle beraber başkaları da aşağı gönderilmiş.
İşte bu dizaynda cinlerin de Allah-u Teala'nın huzurundan cennetten dünyaya indirildiğini anlıyoruz. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım. Ona şekil verdim. Şimdi ona ruhumdan üfürdüm. Ona semi verdim, işitme hassası. Ona fuat verdim, idrak etme hassası. Ona basar verdim, görme hassası. Şimdi onun önünde ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra söylüyor bunu. Onun önünde secde edin. Yani Allah'tan bize verilen bir emanet var. Ruhumuz bizim şeklimizi alıyor bize üfürüldüğü için. Bizim şeklimizde bir ruh. Ve Allah'a geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi reddediyor. Çamurdan yarattığın bu mahluka mı diyor? Secde edeceğim. Ben ona secde etmem. Beni ateşten yarattın. Yani enerjiden yarattın, dumansız ateşten. Onu ise çamurdan, salsalinden yarattın, tıyından yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Neden şeytan değil de insan üstündür? Çünkü insanda Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık var. Ruh. İşte o ruh sebebiyle biz insanlar cinlerden de şeytanlardan da Allah'ın indinde üstünüz. İnsandan başka kainat üzerinde hiçbir varlık ruh taşımıyor vücudunda. Sadece insan. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne kuşlar, canlı olarak düşündüğünüz ne varsa hiçbirisi Allah'a tekrar geri dönecek olan bir ruh taşımıyorlar. Şimdi iblisin düşmanlığının ortaya çıkışına beraberce bakalım. Ne diyor Allah'a iblis?

Bunlar manyetizma, hipnotizma, bunların hepsi şeytanın öğretileri. Büyü bir takım dualarla negatif dalga boyları yaymak suretiyle, fevkler yaparak insanları negatif dalga boylarıyla huzursuz etmek ilmi. Hüddem ise cinleri insanların üzerine saldırtarak insanları gene huzursuz etme ilmi. Sıkıntıya sokma ilmi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın söylediği söze dikkatle bakalım. Allah Teala diyor ki ona ruhumdan üfürdüm, şimdi ona secde edin. İblis secde etmiyor. Allah Teala da seni ona secde etmekten men eden nedir? Bu yüzden seni huzurumdan kovuyorum. Bu yüzden seni sonsuza kadar cehennemde bırakacağım. Sen kafirlerden oldun diyor Allah Teala. İblis de kovulmaya falan razı. Cehenneme gitmeye de razı. Ama Adem Aleyhisselam'dan mutlaka intikamını almak istiyor. Secde etmemiş, Allah'ın emrine rağmen secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah emrediyor şeytana ve bütün meleklere. Bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Melekler için itaatsizlik imkansızdır. Ona göre programlanmışlardır. Ama şeytan nefsi olan bir varlık. Cezasına da, mükafatına da muhatap olacağını bile bile Allah'ın emrine, Allah'ın huzurunda, Allah'ı görerek, Allah'ın sözlerini duyarak Allah'ın emrine isyan ediyor, itaat etmiyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah Teala'nın huzurumdan kovuldun, seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım demesi üzerine iblis diyor ki ya Rabbi beni o dediğin kıyamet gününe kadar yaşat. Bana o güne kadar mühlet ver. Eğer bana o güne kadar mühlet verirsen bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini pek azı hariç olmak üzere kendime tabi kılacağım. Nasıl yapacağım diyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara sokulacağım. Ve pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım. Kılmış mı? Bize göre, bizim ifademize göre kılacak mı diye sormamız lazım. Ama kıldığı kesin. İnsanların pek çoğunu, %90'dan fazlasını. Diyor ki Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ey diyor şeytan diyor kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse olaya dikkatle bakın. Müminleri oluşturan bir fırka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka. İsmi Fırka-i Naciye. Peki bunların hususiyetleri ne, özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü.

Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar. Özellikleri bu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve arıyoruz Kur'an-ı Kerim'i, hadis, sahih hadis mi diye, tam olarak sahih olduğu kesinleşiyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu, ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ondan sonra diyor ki sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkaların, yani geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki onların hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden fırkalara ayırırlar. Düşürürler sırat-ı müstakimden. Sırat-ı müstakimin dışındaki başka fırkalarda olursunuz diyor. Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ancak sırat-ı müstakime tabi olanların Allah'ın ahdini gerçekleştirebildiğini ayet-i kerime ifade ediyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhumuzun teslimini, fizik vücudumuzun teslimini, nefsimizin teslimini ve irademizin teslimini muhtevasını alır. Bu dört teslimin ard arda bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dört teslim ayrı ayrı bir bütünü oluşturuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirleri belli. Peki şeytan ne demişti? Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakim, evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız yol. Onun üzerine oturacak. Ve onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim diyor. Tesir etmeye çalışacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat müsaadesi verirsen sana diyor garanti ederim ki onların pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım diyor İblis. Peki yapmayı başarıyor mu? Evet, başarıyor. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinden insanların ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. 73 fırkanın 72'si sırat-ı müstakimin dışında sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler kurtulacaklar. Öyleyse 73 tane fırkadan bir tanesi sırat-ı müstakim, 4 sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, fizik bedeninizin sırat-ı müstakimi, nefsinizin sırat-ı müstakimi, iradenizin sırat-ı müstakimi. 4 sırat-ı müstakim içinde aynı şey söz konusudur. Dördü de sırat-ı müstakimdir. Geri kalan 72 fırkanın bunlar dışında olanlardır. Kim sırat-ı müstakimdeyse. Sırat-ı müstakim başlangıçta kuvve sırat-ı müstakimidir. Yani fiili olarak kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmamıştır ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse artık o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu başlangıç sırat-ı müstakimi bir işaret taşıyor. Bu başlangıç sırat-ı müstakiminde kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. O kişi artık sırat-ı müstakimin üzerinde sayılıyor Allah Teala tarafından.
İyi ama ruhu vücudundan ayrılmamış, nefsi eskisine başlamamış. Tamam, hepsi doğru. Başlamamış. Ama Allah Teala o kişinin nasıl o andaki durumu sadece düşünce ise, düşünce platformunda, kuvvet platformunda o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa sadece bir dilekten ibaretse dileği, bu dileğin tabii neticesi olarak da onun sırat-ı müstakimi de reel bir sırat-ı müstakim değil, Allah'a ulaştıran özelliği yok. Daha o noktaya gelmemiş kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin sırat-ı müstakimde olduğu kesin. Neden kesin? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak. Sözü var. Var mı? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Men yeşâ'ı. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından kendisine seçer. Ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a insanların ulaşacağı bir ortam. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların 73 fırkasından 72'sinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bir tek fırka kurtulacak sadece. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyen kişi dört sırat-ı müstakimin birden üzerindedir. Ruhu Allah'a ulaşmak üzere 12. 14. basamakta vücudu terk edecektir. O zaman gerçek bir sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır. Fizik vücut kemal derecelerinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Fizik hidayet başladığı zaman şeytanın tesiri de giderek azalacaktır. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'ın yolunda olanlardır. En çok kızdığı kişi ise her devirde huzur namazının imamıdır. Bütün insanların kurtuluşuna sebebiyet verdiği için şeytanın elinden avlarını, kurbanlarını kurtardığı için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın koyduğu ölçülere şimdi bakalım. Ne diyor Allah Teala? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gireceğiniz yer cehennem. Şimdi şeytanın tuzaklarından önemli birisindeyiz. Allah Teala açık bir şekilde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Doyuma ulaştırır. Dünyada kazandıkları para, servet, sahip oldukları şeyler onlardan tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala bu kadar açık ve net olarak bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.
Sevgili kardeşlerim, şeytanın tuzağının ne kadar geçerli olduğunu size anlatmak için misal vermek istiyorum. Bugün dünya üzerinde İslam dinini öğreten yüzlerce üniversite var. Bu üniversitelerin hiçbirinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsedilmez. Bir tanesi hariç, bizim Allah'ın üniversitesi. Öyleyse şeytan tuzağını kurmuş mu? Mükemmel bir şekilde. İyi ama bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet. Nasıl olur da bu kadar yüzlerce üniversitenin öğretim üyeleri hepsi bundan habersiz? Çok basit. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiyorlar. Şeytan asırlardan beri insanlara diyor ki, sakın Kur'an-ı Kerim'e bakmayın. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız, madde bir. Madde iki, çarpılırsınız. Kur'an-ı Kerim'de bakıp da onu yorumlamaya falan kalkmayın sakın. Kalktığınız takdirde çarpılırsınız. Siz kim? Kur'an-ı Kerim kim diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zaten Kur'an-ı Kerim Arap lisanıyla yazılmış. Arap harfleriyle, Arapça. Arap olmayan bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim anlaşılması güç bir kitaptır. Peki Araplar için kolay mıdır? Hayır, değildir. Onlar da sadece lafzı öğrenirler. E lafzı öğrendikleri için de hiçbir zaman bütün hakkında bir bilginin sahibi olamazlar. Peki İblis ne yapmış? İblis insanlara Kur'an'daki ayetleri değiştirmeyi Allah Teala ona yasak ettiği için diyor ki, bu Kur'an'ın sahibi biziz ve onu biz koruyacağız diyor. Biz. Yani şeytana o Kur'an-ı Kerim'i hatalatmayı, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'in yazılarını, satırlarını, kelimelerini veya harflerini değiştirmesine müsaade etmiyorum diyor Allah Teala. Şeytan da bunu çok iyi biliyor. Öyleyse bu korkunç derecede akıllı olan mahluk ne yapıyor? Bütün o üniversitelerdeki öğretim heyetlerinin Kur'an-ı Kerim'deki bu hakikati bilmemesini temin ediyor. Ömrümü ta Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı devirden kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten cehennem hayatında gene sonsuza kadar yaşayacak. Yani hep yaşayacak. Ama kıyamet kapana kadar geçen devrede hep Allah'ın söylediklerini unutturacak formüller oluşturmuş. Ne yapmış? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacaklarını, anlamalarının güç olduğunu söylemiş hep insanlara. Peki Araplar? Arapların dili Arapça. Okuma yazması olan, Arapça bilen bir Arap Kur'an'ı anlayabilir mi? Ne yazık ki anlayamaz sevgili kardeşlerim. Lafzını mana olarak anlayacaktır. Ama lafzın ötesindeki ruhu hiçbir zaman anlamayacaktır. Nitekim bugün 23 Kur'an-ı Kerim tefsiri satılıyor. Türkiye'de meali, affedersiniz, satılıyor. Ve 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbiri lafzın ötesine geçemiyor.
Kur'an-ı Kerim her şeyi ihtiva eder. Ama ruhuna Allah Teala sizi sokarsa, ruhuna girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim 7 tane safhadan oluşur. Amin olmakla anlatıyor Allah Teala 7 safhayı. 7 tane amin olmak var. 7 tane hidayet var. 7 tane felah var. 7 tane rıza var. Ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığınız zaman bu yedili sistemlerin 7 ayrı boyutta tahakkuk ettiğini görürsünüz. Yedi tane takva var Kur'an-ı Kerim'de. Yedi tane kulluk var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aynı kelimeyi kullanıyor Allah Teala. Aminü kelimesini kullanıyor. Ama ayetin muhtevasından aminuların farklı dizaynlarından Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının nerelerinde olduğunu çıkartıyorsunuz. Bunu çıkartabilmeniz için size bunu Allah'ın öğretmesi lazım. Şimdi Arapça dilini öğrenen din öğreticileri diyorlar ki biz Arapçayı biliriz, Kur'an'ı da biliriz. Bilebildikleri sadece lafzı. Yani 28 basamaklık bir skala üzerinde birinci takva Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Üçüncü basamak. İkinci takva ruhu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktadadır. 14. basamak. Üçüncü takva ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktadadır. 21. basamak. Dördüncü takva fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 25. basamak. Beşinci takva nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 27. basamak. Altıncı takva irşada ulaştığınız noktadadır. 28. basamağın dördüncü kademesi. Yedinci takva iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 28. basamağın beşinci kademesi. Ama hepsi takva olarak geçiyor. Ve alın bakalım şimdi Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini. Bakın takva geçen bütün ayetleri tek tek tek gidin. Hepsi Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Bütün takvaları lügatta öyle yazdığı için hep 7 kademede insanların cehennemden kurtulduğu noktada başlayan en alt kademe takvadan ruhun ve cin nefsin ve iradenin de teslimlerini içeren takvaya kadar olan kesimlerde hiçbir ayrımdan haberleri yok. Kur'an'da 7 tane aminu olma işlevi olduğundan, onun da takvalarla aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Felahın da aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Teslimin de aynı safhalarda oluştuğundan haberleri yok. Rızanın her seferinde o basamaklardan bir evvelki basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Öyleyse Araplar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Arapça biliyorlardı. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler bütün sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş Allah'ın öğretisidir. Şeytan ne yapar? İnsanları işte böyle kandırır. Takva kelimesini Allah'tan korkmak parantezine aldırır. 7 kademe takvanın hepsinde Allah'tan korkmak kelimesiyle devreye girildiği için insanlar bunun 28 basamaklık bir merdivenin çok değişik basamaklarından bir tanesi olduğunu hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Sevgili kardeşlerim, zor değil. Alın, inceleyin. Göreceksiniz ki hiçbirinde bir ayrım yok. Allah Teala 7 tane cennetten bahseder. 7 kademenin her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. 7 kurtuluş, 7 felahın her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. Peki şeytan ne yapıyor? Yaptığı şey son derece basit.
insanların kurtuluşuna mani olmayacak mı? Hedefi bu değil mi? Tamam. Öyleyse kurtuluşa müteallik olan bütün faktörleri devreden çıkarması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez. Değiştirmesi mümkün değil. Ama elinde geniş zaman var. Binlerce yıldan beri, on binlerce yıldan beri iblis insanların düşüncelerini kitaplara aktarmalarını sağlamış. Ve Allah'ın yazdırdığı kutsal kitaplardan tamamen dışarıda bir ilim oluşmuş zaman içerisinde. Ruhuna giremedikleri için, yedi tane safhadan haberleri olmadığı için, insanlar hep lügat manasıyla hareket etmişler kavramların ve ilişkisini hiçbir zaman kuramamışlar. Onun için bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz Kur'an ayetlerine ait olan açıklamalar gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'de yedi tane safha var. Yedi ayrı cennet, yedi ayrı safha, dört tane teslim. Öyleyse hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamışlar. Nasıl yaşamışlar? Şeytanın onlara tesir etmesine Allah-u Teala müsaade etmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta ve sahabe tabi oluyor. Sahabe önce Allah'a ulaşmayı diliyor. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Sahabenin Allah'a yöneldiği, yani Allah'a ulaşmayı dilediği Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde kesinleştirilmiş. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبِدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ diyor. اَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a inabe oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler diyor. Şeytana kul olmaktan içtinam ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjde ediyor. Kulluğa ulaşmışlar. Hepsi kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte iblis 14 asır sonra bu 7 tane safayı da 4 tane teslimi de ortadan kaldırmayı başarmış. İşte böyle bir olayla karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor. Değiştiremezse ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim'e insanların müracaatını önlemesi lazım. E diyor ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlamazsınız. Sakın anlamaya çalışmayın. Yoksa çarpılırsınız. Allah sizi çarpar. Allah Teala Kur'an okuyor diye, öğrenmeye çalışıyor diye kimseyi çarpmaz. Allah insanı sebepsiz yere, haksız yere cezalandırmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İblis torbalar dikmeyi ilham etmiş insanlara. Kur'anlar için torbalar dikilmiş. Duvara da birer çivi çakmışlar. Kur'an'ın içinde, torbanın içindeki Kur'an'ı asmışlar oraya. Birisi öldüğü zaman onu çıkarıp Yasin okumak üzere. Kur'an hükmü bu kadar olan bir kitap olmuş. Oysa ki Kur'an hayatınızın her saniyesinde sizin ne yapmanız lazım geldiğini size emreden bir özellik taşır. İblis bunu başarmış. Bütün insanları kurtuluşa götürecek olan farz hükümleri insanlara unutturmayı başarmış. Kavramların manasını yok etmiş. Lügat manasından hareket ettirerek derinliğini yedi tane kademi anlamalarını hep engellemeye çalışmış ve bunu başarmış.
Hiçbir peygambere bunu yapamamış. Hiçbir peygamber olmayan Resul'e onları da yapamamış. Sahabeye de yapamamış. Ama şu anda da dünyadaki insanların %90'ını Allah'ın yoluna ulaşmaktan men edebilmeyi başarmış durumda. Bütün İslam üniversitelerinde bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmez. Çünkü bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü iblis onlara Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesini men etmiş. Onların dinlerini kitaplardan öğrenmelerini sağlamış. Ona mecbur etmiş, onunla hudutlu kılmış ve onunla yaptıklarıyla iftihar etmelerini, yaptıklarıyla ferahlanmalarını gerçekleştirmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytan şu dünyadaki en büyük düşmanınızdır. Kainattaki en büyük düşmanınızdır. Pek çok gezegende insan türü yaşıyor. Dinlerden de hepsinin haberi var. Allah'tan da haberi var. Onların da aralarında Allah'ın Resulleri yaşıyor. Ama şeytan o toplumlarda da insanları gene tuzağına düşürmeyi başarmış. Öyleyse şeytanın tuzakları bu saydığımız 7 tane hedefi insanlara unutturarak onların bu hedeflerden birincisine dahi ulaşmamasını temin etmeye çalışarak geçiyor. Ömrü böyle geçiyor. Ve başarılı. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeyi başaracak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların sayısı da her devirde toplam yaşayan insanların, dünya üzerinde yaşayan insanların %10'undan daima az olmuştur. Ve şeytanın yüzünden. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan bir numaralı düşmanınızdır. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için her şeyi yapar. Allah Teala'nın hepinizi şeytanın şerrinden korumasını ve Allah'ın emrettiği 7 safayı da yaşamanızı, hem cennetlerin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammedin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah-u Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah-u Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit İncil, Son Ahit'te Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara itibar eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Üçü de nur. Üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa 7 safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak 7. hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allahlaşmayı dinlemek dediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse ve sekettiği fiilleri işlemez olursa o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak nefsin hidayetini işaret eder. Nefse hiç afet kalmamıştır. Yedinci basamak nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 4 tane teslim, 4 tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet
Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahu hüdallahi hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah Teala bize öğrettikçe, biz de etrafı açıkladıkça bir takım insanlar bizi ziyarete gelmişlerdi. Böyle 30-40 kişilik bir kalabalık grup gelmişlerdi ve bizi hesaba çekmişlerdi. Biz de sonuna kadar onları dinledik. Belki 20 dakika, 25 dakika konuştular. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım gelir diye. Allah-u Teala buyurdu ki onları yemine davet et. Bu söyledikleri kavramlardan bir tanesi de sen ayetlerle dolu bir kitap yazmışsın. O zaman Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirmeyeceğine göre sen neden bahsediyorsun? Sen bir sahtekarsın. Biz de cevabı aldıktan sonra Allah-u Teala'dan çıkardık Kur'an-ı Kerim'i ortaya. Açtık Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesini ve onlara dedik ki şimdiye kadar siz konuştunuz. Allah-u Teala bize sus dedi, sustuk. Sözleriniz bitti. Şimdi sıra bizde. Bizim sahtekar olduğumuzu söylüyorsunuz. O zaman söylediklerimize inanmıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yazdırdığı kitabı bizim yazdığımıza da inanmıyorsunuz. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığına da inanmıyorsunuz. Bizim uydurduğumuz karısındasınız. Öyleyse iki taraftan birisi yalan söylüyor. İşte burada şimdi Allah-u Teala'nın huzurunda karşılıklı yemin edeceğiz. İki taraftan birisi yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun dedik. Ve hadi bakalım gel koy şimdi elini Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Biz de koyduk. Yeminleşelim. Sevgili kardeşlerim, 40 kişilik grup birkaç dakika içinde salonu terk ettiler. Hiçbir şey söyleyemeden salonu terk ettiler. Daha evvel birkaç kişinin böyle bir yeminden sonra öldüğünü öğrenmişlerdi.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Bunu şu din konusunda ileri geldiğini düşündüğünüz, bizim televizyonları parsellemiş olan din fukaralarına bir sorun. Hepsi de profesör payesiyle ortalıkta gururla, tekebbürle dolaşırlar. Çalımlarından, yanlarından geçilmez. Ama Kur'an bilgisi sadece okudukları kitaplara münhasır kalmıştır. Sorun. Size diyeceklerdir ki asla Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. O zaman da çok güzel deyin. Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Ne ve haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat manasını da söyle. Sen selaha minha sonra o onlardan ayetlerden ondan ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'ahu şeytanı ve şeytana tabi oldu. Etbe'a tabi oldu. Şeytanı şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'ahu şeytanı şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve kâne minel gavîn ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gavin, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Öyleyse tıpkı onlar gibi şimdi birçok din alimiyimde geçinen aslında dinden habersiz bir sürü zavallı şimdi diyecekler ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Bir kısmı ise ayet bu kadar açık yazmasına rağmen bizim üçkağıtçıların yaptığını yapacaklardır. Bizi makasa alıp hayır bu ayet o manaya gelmiyor diyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor.
İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala, o kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Hem gavinlerden olmuş, ivaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap, A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki, o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından, Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse, demek ki kuru kuruya iddia, Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli. Korkutulmuşlar. Sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma. Bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar. Artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok. Onlardan dinini öğren. İşte sevgili kardeşlerim, her kim onlardan, o el yazması kitaplardan, emaniyeden dinlerini öğrenmeye kalkarsa, onlar bu gördüğünüz bu profesör üstadların o korkunç durumuna düşerler. Hamdolsun ki hepsinin yazdığı kitaplar, Kur'an-ı Kerim mealleri elimizde. Ne kadar büyük gaflar yaptığını herkese her an ispatlayabiliriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat, hakkın tecellisidir. Kur'an, haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa %100 haktır. Öyleyse bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, yüzsüzce sırıtırlar sadece, utanmazlar.
edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder. Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki bu vapta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burası.

Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah Teala soruyor: "Ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir?" İblis diyor ki: "Sen beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem." Allah Teala diyor ki: "Huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım." İblis'in cevabına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki: "Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım." Nedir ifade? "Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım," diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "O gün, kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu," diyor Allah Teala, ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular, diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular, diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka. Kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki dilemeyenler, geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana

İnsan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala Araf 175. Öyle bir insana bile Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olmayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki ayetten, iki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus Suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da, ahirette de müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amin olanlar. Allah'ın evliyası, amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak, hem de amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak. Her ikisinde birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tabiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta
ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi. Yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir amini olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amini olmak. 22. basamak. 25. basamak fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amini olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey nefsin teslimi, ihlas takvası ve ihlas seviyesinde amin olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir amel olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Riyetullah takvası, Riyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amini olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'laşmayı dilemek. Dileyince ameni oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala la ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay femen yekfir bit tagutu ve yumin billahi fekat istemseke bil uvvetin uska nebisame leha Allahü semin alim Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı. Tebellir etti, belirdi, yani hudutları çizildi. Aydınlandı, ifade edildi.
Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa. Allah'a aminu olursa. O zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah Teala. Hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Peki, kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olanlar. Kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak, mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler küfredenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Amin olanlar. Sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul? Kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kurt kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler,
Ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor. Tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunlar Kur'an bilgileri. Şu din öğretenlerin kitaplara bakmak suretiyle din öğrendiklerini zannedenlerin hiç bilmedikleri konular. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, O size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul biat ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. İşte bizim alim geçinen cahiller, dünya üzerindeki titirleri ne olursa olsun onların üzerine dalalet hak olmuştur. Onlar dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar.

0: Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden kafirler. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin 103'te görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden kafirler ve dalaletteler. 4. ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar, kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, özellikle din öğretenlere öğretmek mecburiyetindeyiz. gözümüzün önünde, bırakınız başka ülkeleri, ama bizim ülkemizde 60 milyondan insan, fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Sadece din konusundaki cehaletleri sebebiyle. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Ayetlere bakıp onları net olarak tespit etmek yerine soruyorlar cahil din adamlarına. Doğru mu söylüyor diyorlar. Onlar da diyorlar ki hayır, doğru söylemiyor, yalan söylüyor diyorlar. Neden öyle söylüyorlar? Kibirlerini yediremiyorlar. Şimdiye kadar söylediklerinin yanlış olduğu onlar tarafından anlaşılacak da küçümsenecekler diye. Sevgili kardeşlerim, bu bencilliğin bu kadarı çok korkunç bir şey değil mi? 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine göz yumarak insanların karşısında küçülmek istemeyen din alimleri. Aslında küçülmek diye de bir şey söz konusu değil. Çünkü bilmemekte hatalı değiller ki. İnsanlar sadece öğrendiklerini öğretebilirler. Ve onlara öğretilen de öğrettikleri ilim yanlış ve eksik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz, bitirirken bir defa daha tekrar edelim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi, ayet indirir mi idi? Gördük ki A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde A'raf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek sizin zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mayıs ayının 21. günü akşamı 1998 yılı. Evet, Türkiye'den dindar kardeşimiz, misafirimiz. Bizimle çok eski bir göz aşinası. İlk tedrisimize ilk başlayan talebelerimizden. Allah ömür boyu beraber kısın inşallah. Diğer kardeşlerimize tercüman oldular. Güzel duygularını bize getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. İfadeden anlaşılacağı gibi burada bir beraberlik söz konusu. Beraberliğin özenmesi söz konusu. Eski günlerin yad edilmesi söz konusu. Belki biraz başlangıçta kıymetin anlaşılamaması, her şeyin ileride daha güzel yerine oturması sebebiyle duyulan daha büyük bir hasret, daha büyük bir iştiyak. Öyleyse aşk meselesine dikkatli baktığımız zaman Yunus'un ve bütün evliyanın Allah-u Teala'ya aşık olduklarını görüyoruz. Mürşide duyulan sevgi bu aşkın bir yansımasıdır. Gerçekten Allah'ın bütün evliyası hep şiirlerinde, konuşmalarında, sohbetlerinde hep aynı dizaynı işlemişlerdir. Allah'a olan aşkını. Ben Yunus'un cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç böyle isteyene vergül hani bana seni gerek seni demesinin arkasında Allah'a olan derin aşkı yatıyor. İrşad meclisi Allah'ı temsil eder. Fizik standartları da temsil eder. Fizik ötesi standartları da temsil eder. Bu temsilin muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasında Allah'a duyulan aşkın bir simgeyle noktalanması söz konusudur. İşte bu mürşittir. İrşad meclisi orada başlar. Dikkat edin sözlerime. Allah'ı sevmeyenler, Allah'a aşık olmayanlar mürşitleri sevemezler. Hatta onlardan nefret ederler. İşte Allah ile olan ilişkimize dikkatle bakın. İnsanlar evvela bir hoşlanacakları zemin ararlar. Bir de bakarlar ki bunun en uygun muhatabı Allah'tır. Allah'tan hoşlanmaya başlarlar. Bu kısa zamanda bu muhabbet olayı sevgiye dönüşür. Allah'ı sever insanlar. Sevgi çoğalınca bunun adı artık aşktır. Aşka düşmektir. Ve Allah'a aşık olunur. Allah'a asıl güzellik davet eder. Başlar ve sonsuza kadar o devam eder. Hayranlık. Dikkat buyurursun ki hayranlıkla hariç diğer bütün konularda aynı seviyedeki insanlar için de geçerli olan bir sevgi çerçevesi vardır. Muhabbette de, sevgide de, aşkta da durumu böyle kabullenmek mümkün. Ama hayranlığa gelince orada durum. Hayranlık meselesinde daima bir mahfek vardır, yukarıda olan. Bir de mazun vardır, aşağıda olan. İşte bu dünya üzerinde Allah'a hayran olanların en başında biz varız. Bu kainatta onu en çok severiz, ona en çok hayran olanız. Öyleyse biz, bize bağlı olan kardeşlerimizin bir aynasıyız. O ayna neyi yansıtacaktır? Bize Allah için yansıyanları. Allah'a karşı duydukları direkt aşkın bizim vasıtamızda da gene Allah'a ulaşması. Allah'tan gelen sevginin bizden sonra onlara dağılması. Biz bir sacayak oluşturuyoruz. Biz varız. Çünkü Allah'ı sevenler var ve Allah var. İşte bu sevgi hanesi, aşk hanesi hayranlık haleti öyle bir ateştir ki insanın içini öyle bir standartta yakar ki burada sevgiyi, aşkı, hayranlığı bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Ve sadece manevi alemde değil, fizik alemde de beraber olmak arzusu insanın içini buram buram kaplar. İşte Dündar kardeşimiz böyle bir konuda Ankara'daki, Türkiye'deki kardeşlerimize tercümanı oldu. Dualarından bahsediyor. O dualarda Allah-u Teala'ya uzun uzun şükrettikten, hamd ettikten sonra bizimle birlikte bir yemekte de beraber olma hasreti dile getiriyor. Şu hasret mevzusuna beraber bakalım. Hasret nedir? Her şeyden evvel sevgiyi ve aşkı arttırıcı bir müessesidir. Neden Allah-u Teala hem sevgi veriyor hem ayırıyor? Hasretlik oluşsun diye. Hasretlik insanı yücelten bir duygudur. Eğer Allah yolunda olan insanlar birbirine hasretse bunun arkasında mutlaka yücelme vardır. Bunun arkasında mutlaka Allah'a yaklaşma vardır. Ve işte bu aşk ki insanları söyletir. İnsanları ağlatır. İnsanların kalbi duygularını terennüm ettirir. Ve bütün güzellikleri sinesinde toplar. Dikkat edin. İnsanların şeytanla ilişkilerinde eğer onlara tarafsız bir gözle bakabilirseniz yalnız ve yalnız çirkinliklerin olduğunu göreceksiniz. Ama insanların Allah ile olan ilişkilerinde tabii eğer o ilişki kurulabilmişse sadece güzellikler vardır. Allah'ı sevmeyen insanların mürşitleri sevmemesi kadar tabii bir şey olamaz. Biz Allah'a hayranız. Ondan bize gelenler bizim için gelmez. Bizden etrafa dağılmak için gelir. İşte hacet namazı müessesesi bütün boyutlarını yaşıyor. Birçok kardeşimiz hacet namazı kılarak bizimle beraber olmayı dilediler. Biz onlarla hep beraber olduk. Kim bilir kaç yüz defa, kaç bin defa, kaç bin kardeşimizle. Bu kapılar her zaman açıktır. Ama dinler kardeşimizin daha evvel dile getirdiği gibi sizin ötesindeki bir beraberlik yaşadığınız anda fiziğe çok yakındır. Ama o bittiği zaman onun fizik olmadığını anlayacaksınız. Neye göre fizik olmadığını? Bu aleme göre, zahiri aleme göre, fizik vücutlarımızın alemine göre. Ama o da aslında fiziktir. Nefsimizin alemine göre. Zaten bu sebeple insanlar eğer derin rüyaya girmişlerse o rüya aleminde yaşadıkları şeyin bu dünya hayatı mı olduğunu yoksa başka bir alemde mi geçtiğini katiyen o anda idrak edemezler. Ancak uyandıktan sonra olanların vücuda giren bütün güzelliklerin derdi aleminde gerçekleştiğini oradaki fizik şartlarda gerçekleştiğini göreceklerdir. Yine de Allah-u Teala'nın hasret bildirici bir güzelliğidir. Hacet namazın ulaştırdığı rüyada beraber olma olayı. Allah-u Teala bütün dualarınızı kabul etmeye hazır. Diyor ki ücibu davete dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Devam ediyor. فَلْيَتِجِيبُنِي وَيُؤْمِنُنِي لَعَلَّهُمْ يَعْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşad olmasınlar. Öyleyse güzelliklerin yaşanmasında insana dikkatle bakın. İnsan yalnız başına bir şey ifade etmez. cemaat halinde yaşamak onun yaşam standartlarının içine Allah Teala tarafından koyulmuştur. İnsan sosyal bir mahluktur. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaktır. Paylaşacaktır. Nasıl şu anda burada berabersek, nasıl Türkiye'de sizlerle berabersek, bu beraberlik insanın tabiatında mevcut. İşte beraberlik de ki diğergenliği gerektirir. Sizinle beraber olanlara kendinizden daha çok değer vermenizi. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman başkalarına kendinizden bir şeyler ikram edersiniz? Sunarsanız? Ne zaman onların ihtiyaçlarına bir küçücük güzellikle mukabele eder, onu tahsil edebilirsiniz? O zaman bir sevgi halesidir ki iki grubun arasında gelir, konuşur, gönülleri tutuşturur, bütün güzellikleri yaşarsınız. Dikkat edin, güzellik dediğiniz her sahada ruhunuz vardır, siz varsınız, bir de biz varız. Allah-u Teala'nın sevgilileri. Onu sevenler arasında sevgi vardır, mutluluk vardır, güzellik vardır. Başka grup insanlar da var. Şeytan ve onu sevenler. Bu sevgi tabii ruhun sevgisi olamaz. Şeytana karşı insanlar hep şüpheyler aldı tırzaklarından emin olarak bir yaklaşım içindedirler. İç dünyaları bunu kesin olarak hissetmektedir. Ama Allah ile bütünleştiğimiz zaman hiçbir zaman aldanmanızın mümkün olmadığını, kainattaki güvenli açısından %100'ü temsil eden o yüce Allah'a dost olduğunuzu hissedeceksiniz. İşte o zaman Allah sizin mevlanız olur. Onun dostlarının arasında en üst seviye makamı işgal etmesi hali. Onun tarafından çok sevineceksiniz. Sevgi karşılıklı bir müessesidir. Hasretse bu müessesenin mimarıdır. Hasret varsa sevgi gelişecek imkanlara kavuşur. Hasret varsa sevgi büyük boyutlarda artar. Allah-u Teala'nın öyleyse hasreti ortaya koymaktan muradı ne? Sadece sevgiyi arttırmak. Dikkat edin. Hasret sevilmenin simgesi. Eğer sevgi yoksa hasret de yoktur. Hiç nefret ettiğiniz bir insanla beraber olmayı ister misiniz? Aksine belki de Allah-u Teala'ya onun sizinle beraber olmaması için dua bile ettiğiniz olmuştur. Ama eğer seviyorsanız, eğer aşıksanız, eğer hayransanız, onunla beraber olmak istersiniz. İşte biz Allah'a hayranız. Ve hamdolsun ki her an onunla beraberiz. Bu güzelliklerin herkes tarafından yaşanması tabiatıyla temel hedefimiz. Birbirine karşı sevgisi olmayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanların bize karşı sevgisi olabilir mi? Elbette bu mümkün değil. Onun için bir takım insanların bizden nefret ettiğini göreceksiniz. Bize kuşkuyla baktıklarını göreceksiniz. Onlar ömürleri boyunca Allah'ın bu muhteşem güzelliklerini hiçbir veçh ile yaşayamayacak olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve bu dünyada boşuna yaşayanlardır. Kıyamet günü şeytanın onlara söylediklerine bakın. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah sözünü yerine getirdi, vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadini yerine getirmedim. Bana inanmak mecburiyetinde değildiniz. Öyleyse beni suçlamayın. Bana inandınız, Allah'tan yüz çevirdiniz, benim dostum oldunuz. İşte modelinin bir tarafında onlar var. Ama bizim sözümüz onlarla ilişkili değil. Bizim sözümüz sizlerle ilişkili. Bizim sözümüz günün dostlarımızla ilişkili. Bizim sözümüz Allah'ın sevgilileriyle ilişkili. Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Allah'ı sevmeyenler Allah'ı sevenleri sevmezler. Kanunlar Allah Teala tarafından kuruluyor. İşte bir de bakıyorsunuz o bataklıktan birisi çıkmış, Allah'ı sevmeye başlamış. Önce muhabbet, sonra sevgi. Bir güzellik ki demeyin gitsin. Adım adım en güzele doğru el ele, kol kola, gönül gönüle bir saf halinde yaklaşın. Nasıl Allah'ın zatına insan ruhları zemin katından itibaren saflar halinde yükselirse, sevgi de saf halinde bir müesses ediyor. Ve dikkat edin, her toplumun arasında münafıklar her zaman olmuştur. Ama onlar o güzelliği zedeleyememişlerdir. İnsanların kalplerindeki o her renkten açan güllere mani olamamışlardır. Yalnız onların kalbinde bataklık kuşları vardır. Ama negatif tesir etmeye çalıştığı insanların kalpleri hep Allah'ın nurlarıyla doludur. İşte bu güzellikler kimin kalbinde çiçek açmışsa onlar için hasret geçerlidir. Sevgi varsa ayrılık bir değer ifade eder. Sevgiyi arttırıcı bir faktördür. İşte o değerin ifadesine adına hasret diyoruz. Özlem, uzakta olanı yakına getirme dileği. Allah Teala bunu söylediğimiz gibi her zaman kabul eder. O gece insanlar rüyalarında bizimle beraber olurlar. Ve o mutluluğu her boyutta yaşamak imkanının sahibidirler. Dikkat edin ki Allah'ın kitabında sadece mutluluğa geçit var. İşte bizim memleketimizde de din adamları var. Allah'ı tanıtıyorlar insanlara. Kim Allah? İnsanları cehenneme atan bir tanrı. Hayır. Bu tanımın içinde değil Allah-u Teala. Eğer böyle tanımlarsanız onların söylediği standarda ulaşırsınız. Yani her seferinde Allah'tan korkma tavsiyesinde bulunursunuz insanlara. İçinizde sevgi yoksa, korku varsa başka insanlara tavsiyeniz aynı standartlarda olacaktır. Allah'tan sevgi varsa o zaman insanlara şunu söyleyeceksiniz. Seven sevdiğine kavuşmayı diler. Ama korkan korktuğundan kaçar. Ve Allah sevilmeyi diliyor. İşte o sevgisinin iki ayrı boyutu var. Birinci boyutta sizlerle Allah arasındaki sevgi, aşk. İkinci boyutta bizden dolaşarak size ulaşan bir sevgi. Eğer bu sevgiyi üç boyutlu olarak dilerseniz, düşünürseniz, sizden Allah'tan dolaşarak bize ulaşan bir üçüncü boyuttan da bahsedebiliriz. Böylece piramidin üç boyutu tamamlanır. Nasıl hikmet piramidinde üç boyut varsa, piramidin üç duvarı varsa, birisi hayırsa, birisi Üçünse, üçüncüsü de tezekkürse, bu üç tane boyutun oluşturduğu piramidi Allah ile olan ilişkilerinize koyun. Biz varız, siz varsınız, Allah var. Sizden bize sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Bizden size sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor bizden dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor direkt olarak. Hepsi mümkün mü? Evet. Hepsi mümkün. İşte o günleri hatırlıyorum. Tutuklandığımız zaman hepimiz bir aradaydık. 19 kişiydik. Ve ben konuşurken uyukluyorum. Cebbar konuşurken uyukluyor. Dinleyenlerim de hepsi uyukluyor. Önce anlayamadık ne olduğunu. Sonra Allah-u Teala'ya sorduk. Bunun anlamı ne diye. İşte dedi Kur'an-ı Kerim'de sekinat adı verilen müessese bu şimdi sizin yaşadığınız şey. Biz savaş boyunca onları kalplerine bu huşu müessesesini vererek hep böyle yeni uyku halinde bulundurduk. Ki canlanmaları icap ettiği zaman en büyük kuvvetle canlansınlar diye. Kalbimize sekinat sonunda Allah-u Teala güzellikleri yaşadık. İşte o günleri yaşayanlar o günleri unutamazlar. O günlerin güzelliği hep kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. Sömrümüz boyunca. Bunun muhtemasındaki en büyük, en çok yer kaplayan faktör sevgidir. Aşktır. Bir kadının iki boyuttan idare edilmeye çalışırsınız. Birisi nefsiniz, şeytanla ilişki kuran boyut. Birisi ruhunuz, Allah'la ilişki kuran boyut. Ve sevgi sadece bir tarafta yaşanır. Allah'ın tarafında. Şeytanın tarafında sevgi asla. Hiçbir standartta şeytanın ve nefsinizin boyutunda sevgi oluşamaz. İşte o sevginin oluşması sizinle Allah-u Teala arasındaki ilişkinin muhtevasına bakar. Dikkat edin. O her yerde, her zaman en güzeli izah edecektir. En güzeli sağlayacaktır. Ve her şeyi en güzel boyutta yaşatan, yaratan O'dur. Öyleyse insanlar Allah ile olan ilişkilerinde fizik vücutlarıyla, nefsleriyle, ruhlarıyla yaşarlar. Marifet odur ki nefsini ruh hüviyetine sokmak. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. O zaman üç vücudunuz da muhabbeti, sevgiyi, aşkı ve hayranlığı yaşayacak. Başlangıçta sadece bir boyutta var olan, yalnız ruhunuzda var olan bu sistem, siz zikrinizi arttırdıkça nefsinizi işgal etmeye başlar. Nefsinizin davranışları fizik vücudunuzu tedirli edeceği için fizik vücudunuzun da davranışlarının hakimi yine nefsinizdir. Öyleyse her tarafın gece olduğu bir noktadan yola çıkıyorsunuz. Her tarafın nurlarla dolu olduğu bir gündüze doğru. İşte sizi geceden gündüze taşıyan müreffife aşktır. Allah'a karşı duyduğunuz aşk, bize karşı duyduğunuz sevgi, aşk. Bu öyle bir aşktır ki insanların hep nefslerinin arzusuyla karıştırdığı aşka hiç benzemez. Bir tarafta hiçbir noktasında da direnme

bizlere. Ama kendi adını söylediği zaman hiçbir zaman El Arif demiyor. Sadece El Alim'i kullanıyor. Neden? Çünkü onun ilim sıfatı hem irfanı hem ilmi beraberce ifade eder. Ve ihata eder. Allah'a göre Allah'ın arif olması diye bir şey yoktur. Çünkü onun alim olması arif olmayı da zaten mutabasına toplamıştır. Yani bizim yaşantımızda başlangıçtan itibaren gayb olan şeyler onun için hep malumdur. Gaybe ulaştığımız zaman kalp gözümüzü açılıp da fiziğin ötesine açıldığımız zaman irfan sahibi oluruz. Alim standartlarını aşarız. Hilven yakini aşıp aynen yakinin sahibi oluruz. En sonunda Allah'ı gördüğümüz zaman hakkı yakinin sahibi oluruz. O ise kendisinden hiçbir gizlisi gizli olmayan, gizli olanları da yaratandır. Gizli olanların da sevgisi sahibidir. Her şeyden evvel Allah'ın asıl sıfatına dikkatle bakın. Bu sıfatına buna sevgi diyor Allah-u Teala. Ne kadar çok hasret düşünürseniz düşünün, hiçbirisi sevgi boyutunda bir yer kaplamak imkanına sahip değildir Allah'ın ilminde. Şeytanın ilminde de bu konumda da nefrettir, kindir, intikamdır. Allah'ın bütün güzelliklerine karşı şeytanın bütün çirkinlikleri. İşte kardeşlerimiz uzun seneler beraberce çok güzel günleri yaşadığımız kardeşlerimiz bizi özlüyorlar. Sevgi kanadının ağırlığından kaynaklanan hasret adı verilen bir müessese. Sevgiyi arttırıcı bir temel Allah'ın kuralı. Bu kurala dikkatle bakın. Sakın onu küçümsemeyin. O insanın tekamülü için bir çekici kuvvettir. Muharrik kuvvettir. Harekete geçirici kuvvettir. Ve Allah insanları onunla şekle sokar. İhtiyaç sahibi olan bir insanı ihtiyaç sahibi olmayan bir insandan ne ayırır? Allah'a karşı duyulan aşk ayırır. Allah'a karşı duyulan büyük sevgi ayırır. İnsanlar için genellikle Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak bir angaryadır. Uzun süre bunu hep angarya olarak değerlendirir insanlar. Bu onlardaki Allah aşkının eksikliğinden kaynaklanan bir müessesedir. O yeterli boyutlarda oluşamamıştır. Eğer Allah'ın hizmeti angarya terakki eden bir insan varsa o bizimle uzun süre yaşamamıştır. Yaşamış olsaydı onda da İhtiyaç müessesesi adım adım gerçekleşecekti. İhtiyaca dikkatle bakın. Başkalarından, alelade bir insandan çok daha ötede Allah için bir şeyler yapma seferberliği. O seferberliğe dikkatle bakın. İç dünyanızı kaplar, dış dünyanızı kaplar, Allah ile ilişkinizi kaplar, üç ayrı boyutu da temsil eder. Hizmet vermek istersiniz. Bütün gücünüzle, her şeyinizle. Siz o zaman İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediği kalıba doğru yaklaşıyorsunuz demektir. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Böyle söylüyordu. İşte o hedefe Allah için zekat olma hedefine teslim meclisinde yaklaşırsınız ki teslimin yakıtı aşktır. Allah'a karşı duyulan sevgidir. Bu yakıtın roket ateşleyici hale gelmesi onun hayranlığa dönüşmesi demektir. Öyleyse bütün güzellikler hep sizin için.

hasret varsa sevinin. Bunun anlamı Allah'ı çok seviyorsunuzdur. Bunun anlamı mürşidinizi çok seviyorsunuzdur. Yoksa hasret duymazsınız. O uğrunuzda bile olmaz. O orada olmuş, siz dünyanın başka bir yerinde olmuşsunuz, umurunuzda bile olmaz. Peki birçok insanlar için bizim oradan ayrılıp buraya gelişimiz bir kurtuluş olmuştur. Bizden korkanlar için bir gün Allah'ın bütün hakikatleri anlaşılacak. Kimliğimiz ortaya çıkacak. Herkes tarafından kabul görmüş bir kimlik. Allah'ın şu dünya üzerindeki en değerli kıldığı kişi. Bir gün öyle olacağını biliyorlar. Bundan korkuyorlar. Ve bize sevgi değil, bize nefret besliyorlar. Böyle insanların hasret duyması mümkün mü? Öyleyse insanlar neden hasret duyar? Hasretin temelinde ne vardır? Hasretin temelinde sevgi vardır, aşk vardır, hayranlık vardır. İşte o temel zilya, dikkat edin, sizi başka bütün varlıklardan ayıran odur, sevgidir. İnsanların kalplerinde Allah-u Teala'nın insanlarını ait olduğu değerlerle bir sıraya koyarsanız, ruhunuzun hasretleri arasındaki en büyük faktörün sevgi olduğunu göreceksiniz. Sevmek. Allah'ın indindeki en değerli faktördür. Bütün güzellikleri yaşamanızın en büyük amili sevgi. İşte sevgi dediğiniz zaman orada durun. Sevgi fedakarlıktır. Bir insanı veya Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Ölçüsü bu. Onun için hangi fedakarlığa katlanabiliyorsanız, o fedakarlığınızın derecesinde onu seviyorsunuz. İşte zikriniz Allah yolundaki bir fedakarlıktaki bütün amellerinizin, bütün fiillerinizin ötesine geçmesi gerekir. Geçmesi mümkün mü? Gayet tabii. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, bütün amellerinizin ötesinde zikir vardır. Neden vardır? Çünkü siz o zikirle bütün amelleri işliyorsunuz. Yaptığınız her işi zikirle yapıyorsunuz. Öyleyse her ameliniz en büyük ibadettir. Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Dikkat edin sahabeye, bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, alimlerin uykusu aslında ariflerin demek istiyor. Diğerlerinin ibadetlerinden daha ötede değer taşır. İşte Allah, işte siz, eğer onu seviyorsanız, onun sevgi ailesinin içindesiniz demektir. Sizinle beraber hep çiçekler vardır. Gül kokuları duyarsınız. Bütün güzellikler sizindir. Ama insanlar bu sevgiden yoksunlarsa etraflarında hep karanlık gözüklerdir. Hiç karanlıkta aydınlık bir olur mu? Nefsinize dikkatle bakın. Başlangıçta kapkaranlık bir nefsin sahibisiniz. Bir gün gecelerin gündüz olduğunu göreceksiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başaracaksınız. İşte o zaman güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir.
gece artık sizden uzaktır. Bir daha gece olmayacak, bir hayat geçireceksiniz. İstediği zaman bu dünya üzerinde istediği kadar gündüzler geceleri kovalasın, geceler gündüzleri kovalasın. Ama sizin için o içinizdeki güneş hiç batmayacaktır. Kalbinizi bütün boyutlarıyla aydınlatmaya devam edecektir. Hiç batmayan Allah'ın güneşinin sahibi olacaksınız. Biliyor musunuz ki Hindi ilahide hiç kimseye ışığın kaynağı gösterilmemiştir. Ama en aydınlık günden daha aydınlık bir zeminde yaşarsınız. İşte o muhteşem aydınlığın mimarı Allah'tır. Işığın kaynağını kimseye göstermez ama ışık kesin olarak orada hüküm fermadır. İşte bu sevdiğiniz şeylerden fedakarlık etmeniz var ya, sevdiğiniz şeylerden sevgi için fedakarlık edersiniz. Sevgi hasreti mutlak olarak gerektirir ve hasret sevgiyi eksiltmez. Sevgiyi büyütür. Ona yeni boyutlar kazandırır. Mesafe boyutu kazandırır. Arada bir mekan mesafesi konulmuştur. O mekan aşılmadan oraya ulaşamazsınız. İşte engel gibi görünen bu zaman farklılığı aslında sizin sevginizin büyütecidir. Onunla sulanacaksınız. Meyveler onunla yeşerecek. Onunla olunacak. Meyveler hayatınıza yeni güneşler gibi doğacak. Allah'ın güzelliğini bütün boyutlarda yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın sevgisi, bir karşılaştırın bakalım. Şeytanın çirkinliklerinde en ufak bir benzerlik gösterebilir mi? Bir tarafta gece var, karanlık var, huzursuzluk var, kavga var, stres var, kaos var. Her şey bütün boyutları çirkin ve huzursuz kılıcı. Bir tarafta da sevgiyi düşünün. O sevginin ışığı altında aydınlanan bir kainat. Allah'ın nurları içinizi boydan boya kaplayan güzellikler, güzellikler, güzellikler. Hasret hangi tarafta yeşerir dersiniz? O karanlıkların temsil edildiği şeytanın yanında mı? Şeytan varsa nefret vardır. Nefret varsa hasret yoktur. Allah varsa sevgi vardır. Sevgi varsa hasret vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bir tarafta hep güzellikler, tesbih tanesi gibi ardarda sıralanmış, sizin her birini tutmanızı bekleyen, onlara ulaşmanızı bekleyen güzellikler. İşte bu güzellikler o tesbih tanelerinin belki en önemlisi hasret. Öyleyse sakın hasreti gözlerleştirici bir meselesi olarak görmeyin. Eskiler demişler ki gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Eğer gönülde sevgi yoksa elbette uzak olur. Ama ya sevgi varsa uzak olmaz. Daha yakın olur. Eğer sevgi varsa hasret sevgiyi sular,
sevgiyi yeşertir, sevgiyi büyütür, sevgiyi Allah yolundaysa büyütmekle kalmaz, yüceltir. Biliyorsunuz ki yükselmekle yücelmek aynı anlama gelmez. Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yükselmektir. Ruhunuz sonunda Allah'a ulaşır ve vuslata nail olursunuz. Yükselmenizin sonuna ulaştınız. Yol bitti. Peki ya insanı kamil olmak? Kemal derecelerinde olgunlaşmak, sevginin ırmaklarından sulanmak, suvarılmak daha doğru bir ifadeyle ve oradan alınan o güzellikleri yaşamak. Bu hepinizin hakkı. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Diğerleri bu imkanın sahibi değildir. Onlar sadece nefret ederler. Onlar sadece şeytanla arkadaştırlar. Bütün ölçüleri maddi hesaplara dayanır. Hep Allah yolundaki hizmetten kaçmaya çalışırlar. Oysa ki mutlu kılacak olan şey sizleri onun yolunda hizmet edebilmektir. O hizmet edenlerin neden mutlu olduklarına dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada aşk vardır. Eğer sevgi varsa, aşk varsa orada fedakarlık vardır. Sevenin bedeli. Ve Allah-u Teala'nın izniyle daha çok sevmek, daha çok sevmek, daha çok sevmek. Muhabbetin, sevginin, aşkın artışı ve hayranlığa ulaşması. Hayranlık sadece o sonsuz bir meşesidir. Noktalanır mı? Hayır, noktalanmaz. Başka sistemlerin hepsi noktalanacaktır. Mesela Allah-u Teala'nın karşısında bir cahil insan kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibidir insan. Vaktiyle Mevlana'yı da öyleymiş. Her tartışmada rakiplerini hep yendiği için bir gurur abidesi gibi dolaşırmış ortalıkta. Sonra bir sevgi abidesi olmuş. İşte güneşin, işte karanlığın iki tane dünyası. Gurur nefsimizin en korkunç afetlerinden bir tanesidir. Tevazunun yerine sevgiyi koymak mecburiyetini duyuyorum. Sevgi öyle bir müessesi olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış ki ruhumuzdaki bütün hasletlerin toplamından daha değerlidir tek başına. Sizi tek başına hedefe götürür. İnsanlar o gururun sahibiyken Allah'a değer vermezler. Mukayyet etmek gereğini duymazlar. Ama Allah'a yaklaştıkça kendinizle onu mukayese etmek gereğini duyacaksınız. Bakacaksınız ki 99 esmasının her birisi için o mükemmelliği ve tamamiyeti temsil eder. Ve ona köle olmayı başardığınız zaman kocaman olduğunuzu ama kocaman bir sıfır olduğunuzu göreceksiniz. Onun 99 esmasındaki tamamiyet, onun 99 esmasındaki mükemmellik, eksiksizlik ve sizin 99 esmanın her birindeki sıfır oluşunuz. İşte köleliğinizin üst noktası orasıdır. Sizi sonsuz mutluluğa ve sonsuz hürriyete götürecek olan makam, o makamdır. Salah makamıdır. Salah makamı
size ait olan her şeyin tükendiği, yok olduğu, sıfırlandığınız noktadır. Başka bir ifadeyle sevginizin bütün boyutlarıyla hayranlığa dönüştüğü makamdır. Siz yoksunuz. O var. Neydi başlangıçtaki olay? Siz vardınız. Başka insanlar vardı. Ve Allah vardı. Ne zamana kadar üç boyut olarak gidiyorsunuz? Başkalarının davranışları sizi üzmeye devam ettiği sürece hep üç grup var. Siz varsınız, başkaları var ve Allah var. Öyle bir yere ulaşacaksınız ki daimi zikrin o noktasında artık başkalarının yaptığı hiçbir fiil sizi üzemeyecek. Ne olmuşsunuz? Ne güzel anlatıyor Allah-u Teala. Takva elbisesini giydiniz. Takva zırhını kuşandınız. Artık onlar kılıçlarıyla, artık onlar silahlarıyla size bir zarar veremezler. Üzerinize Allah-u Teala takva zırhını gönderdi. Ve giydirdi size. İşte salah makamının hediyesi budur. Kim takva zırhını giyerse artık başkaları yoktur. Onu öldürmek isteyenler vardır. Ona kötülük etmek isteyen bir sürü insan vardır. Ama onun gözünde hiçbirisi görünmez. O takva zırhının sahibidir. Üçüncü takvanın üst mertebesine ulaşmıştır. Oradan sonra yani ihlas makamında siz varsınız, başka insanlar yok. Bir de Allah var. Ne zaman salaha ulaşırsanız orada siz de yoksunuz. İşte kendinizi sıfırladığınız yer, sizin de yok olduğunuz yer, yalnız Allah'ın var olduğu yerdir. Sevginin sizi götüreceği son istasyon orasıdır. Sıfırlandığınız yer. Allah'ın bütün güzelliklerini üç vücudunuzun hepsinde bütün boyutlarıyla yaşadığınız ve üç vücudunuzun birbirinden farkı kalmadığı yer. Baştan ruhunuz ve nefsiniz geceyle gündüz gibiydi. Oraya ulaştığınız zaman ikisi de gündüzün en aydınlık kesimini temsil ederler. Bu güzellikler Allah-u Teala tarafından yaşamak için verilmiştir. Yaşamak. Ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir varlık olarak değil, insan olarak yaratmış. Şu kainatta yarattığı mahlukatın en üstünden olarak yaratmış. Ve bunun için ne kadar Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. İşte ne zaman bunu idrak edeceksiniz? O söylediğimiz kutba ulaştığınız zaman, orada ne zaman etrafınızdaki insanları sıfırlarsanız, ne zaman daha öteye geçip kendinizi de sıfırlayabilirseniz, geriye sadece Allah kalır. İşte orada hasret bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Bir an bile Allah'tan ayrılmayı istemezsiniz. Ama yaşamak mecburiyetindesiniz. Hayatta olduğunuz sürece bu hayatın gerektirdiği görevleriniz var. Şu anda ben hayatımın en güzel görevini yapıyorum. Sizlere Allah'ı anlatıyorum. Sizlere hasreti anlatıyorum. Sizlere sevgiyi, aşkı, hayranlığı anlatıyorum. Doyulmaz bir zevki yaşıyorum.
Birçoğunuz aynı zevki benimle birlikte yaşıyor. Sadece yaşama hacimleri birbirinden farklı. Yoksa aynı zevkler. Bu hacimlerde hiç kimsenin elinde değildir. Hacim farklılığı Allah'ın ihsanları sebebiyledir. Ama siz kendinizden ne kadar vazgeçebilirsiniz, Allah'ın sizdeki o aşk boyutunu o kadar büyütmesine neden olursunuz. Arkasında hep sizden Allah'a bir geçit aramak vardır. Ve ona bütün benliğinizi verdiğiniz zaman ondan her şeyi geri alırsınız. Söylediklerimi düşünün. Her birinde sizi daha çok mutluluğa götürecek olan çok şeyler göreceksiniz. Onun güzelliklerini yaşayacaksınız. Hayat bir mutluluktur. Hayat saadetin iksiridir. Ve siz o mutluluğu söylediğim boyutlarda yaşamak üzere yaratıldınız hepiniz. O okyanusta ne kadar kulaç atabilirsiniz, o kadar hedefe doğru yaklaşırsınız. Dikkat edin ki buradaki size güç veren en büyük, en sağlam müessese Allah'a karşı duyduğunuz sevgidir, aşktır, hayranlıktır. İşte biz bu dünya üzerinde sadece ve sadece bir aynayız. Allah'ın aynasıyız. Size karşı. Sizin aynınızız Allah'a karşı. Öyleyse biz bir köprüyüz. Allah'la sizlerin arasında bir köprü. Onun bize öğrettiği bütün güzellikleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaşarız. Siz yaşayacaksınız. Dikkat edin ki Allah'ı kendi saflarınıza aldıysanız bu sizin için kutsallığın üst noktalara doğru yürümesi anlamına gelir. Güzellikler, güzellikler, güzellikler ve bu güzellikleri saran gül kokuları. Bir gün ağzınızdan Allah'ın gül kokularının çıktığını yaşayacaksınız. Sonsuz bir mutluluk ifade edecek bu size. Ve bir gün etrafınızın Allah'ın nurlarıyla hale hale şekil değiştirdiğini, aydınlandığını göreceksiniz. Her an onun nurlarını beraberinizde göreceksiniz. Başınızın üzerinde o salah nurunu yaşayacaksınız. Ve ona hayran olmanın en güzel bedelini ondan alacaksınız. Bu kainattaki en yüksek değerlerle sizi teçhiz edecek. Yani Hazreti Azim'in, yani Fevzül Azim'in, yani Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. Ve hayatınız ona şükretmekle, hayatınız ona hamd etmekle, hayatınız ona kendinizi hasretmekle geçecek. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğa ulaşacaksınız. Hepinizin sevginin ışığı altında, sevgi hanesi içinde bütün bu sizlere bu küçücük bir saatlik zaman parçası içinde anlatmaya çalıştıklarımızı, yaşamanızı, bu büyük tutuluğu bizimle ve Allah'la paylaşmanızı
bütün gözümüzle dileyerek ve dualar ederek bu akşamki sohbetimizi hasretle inşallah burada tamamlıyoruz. Ona olan hayranlığınızın artması dileğiyle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa, bizi bugünlere neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüz de ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki, hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an
beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz. Her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim arasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin,
O manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onun da bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına
hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır.
altı yövümde üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o skop, muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi, ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda
mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzü zannedersiniz. Ora her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ve de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz, Allah-u Teala,

ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah-u Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim

kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütalaa ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Seslendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle, rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, 198 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlarla, insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tazim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz, başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler, unutmayın, etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa, onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız, aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü katı çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse, onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız, sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, göreceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizde asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatmışsam ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül günü ise, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bizler öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz bize çok yakınsınız. Hepiniz canımızsınız, kardeşimizsiniz. Ve her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizlere bir nebze Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah'a ulaşmayı dileme isteğini vermek için bütün bu konulardan, bu anlatımdan 40 senedir bu hayatın içinde olan birisi olarak 28 senedir de Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmekle vazifeli olan bir Allah dostu olarak, Allah'ın bir yetkilisi olarak sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz velayet makamlarından ihlas. Ama her zamanki gibi hala bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun demek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ihlas. Velayet, evliyalık makamları 7 makamdır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. 7 tane

28 basamaklık İslam merdiveninin 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 27 ve 28. Son 8 basamağını ifade eder. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Affedersiniz, 21 değil. 21'de ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması velayetin birinci makamıdır. Buna fena makamı diyoruz. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhun yok olması makamıdır. Kişi bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona furkanlar vermiştir, günahlarını örtmüştür. Allah onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbinin nur yolu açmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mürşide ulaşınca kalbinin içine iman yazılmıştır. Devrin imanın ruhu başın üzerine gelip yerleşmiştir. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra bu ruh Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Velayet makamları, birinci makam, fena fillah. Fena, fani olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ruhun Allah'a geri dönmesi, emanetin geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi ve ulaşması. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olması noktasıdır. Velayet, bir makam sahibi olmak velayette bununla mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Bu Allah'a dost olmak demektir. Veli dost demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a dost olur.

Allah'a dost olmak burada başlar. Üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak şerefine erer. O kişi bu noktadan itibaren velidir. Velidir ama makam sahibi olan bir veli değildir. Fethedeceği merhaleler çoktur. Ancak ruhunu Allah'laştırıp da ermiş evliya, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış evliya olmak noktasından sonra velayet makamları başlar. Birinci makam, 22. basamaktır. Ruh, Allah'ın zatında yok olmuştur. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh için Allah'ın zatı bir meaptır. Sığınaktır. Sığınağa sığınan kişi de Kur'an'da evvab adını alır.

I do say. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bu noktada, fena makamının sahibi olduğumuz noktada %51 nur vardır. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Bu nurlar yükselir. %61'e ulaşınca Allah Teala o kişinin bir taht sahibi olmasını emreder ve indi ilahi de o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Allah'ın zatında yok olan nur Allah'ta yok olmuştur. Sahibine iade edilmiştir. Bu taht ihsan edilen ruh ise Allah'ın o tahtın sahibi olmak üzere var ettiği o kişinin ruhudur. Kişinin fizik vücudun içinde bulunan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ama kim Allah Teala'nın katında bir taht sahibi olacaksa o velayetin ikinci makamının sahibidir, beka makamının sahibidir. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. O zaman kişi üçüncü makamın sahibi olur. Bu makam züht makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i ancak burada aşabilir. Ve züht makamı boyunca nefsin kalbindeki nurlar giderek artar ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Açtığı zaman bu kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Bu noktada fizik vücut artık nefsinin afetlerinin %19 afet vardır hala kişinin nefsinde. O afetlerin muhtevasına hiç aldırmaz kişi. Fizik vücut Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak edilen fiilleri de işlemez. Böylece daha daimi zikrin sahibi olmadığı halde %19 afetler var olduğu halde kişi öfkesine hakim olan davranış biçimlerini iradesinin yardımıyla kontrol altında tutan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki afetlerde hala %19 vardır başlangıcında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Günün yarısından fazla olan zikir adım adım daha çoğa daha çoğa yükselir. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaşır. O zaman bu kişi ulul erbab makamının sahibidir. Ulul erbab makamı daimi zikrin sahiplerine aittir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi 7 vasfın sahibidir. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir. Tekrar girmeleri de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ne demek bu? Daimi zikirde olan bir insanın kalbindeki zulmet kapısı devamlı olarak kapalıdır. Neden kapalıdır? Zikir daim olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın
Ve salavatın, bu üç grup nurun devamlı olarak rahmetle faz, rahmetle salavat daimi zikir sebebiyle kesintisiz olarak o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bunlar zulmani kapıyı kapatan, o kapının yukarıdan aşağı inen kapının, ki bu kapı zulmani kapıyı kapatmıştır, sadece tek kapı vardır. Ya zulmani kapı açıktır, o zaman kapak yukarıdaki kapıyı kapatır. Allah'ın nurları giremez, nefsin kalbine devamlı karanlıklar girer. Başlangıçta bütün insanların kalpleri bu standartlardadır. Zulmani kapı açıktır, kalp %100 kapkaranlıktır. Ne zaman kişi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi gider de o mürşide ulaşırsa, mürşide ulaştığı noktadan itibaren kalbine iman yazılır kişinin. O zaman bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, dört nur, zikir yapıldığı zaman o kişinin kalbindeki kapıyı, Allah'a dönük olan taraftaki kapıyı aşağı doğru iter ve zulmani kapıya ulaşan bu tek kapı zulmani kapıyı kapatır. Aslında iki tane giriş menfezi var. Birisi ayaklardan, bacaklardan kalbe kadar aşağıdan ulaşan karanlıklar. Bir, o yuvarlak delik, yuvarlak kapının tam kendisine uyduğu bir delikten kapı diyoruz adına bunun, girer. Aslında biliyorsunuz ki kapı olabilmesi için bir kapının boyutu vardır. Bir de o kapının açılan ve kapanan bir tarafı vardır. Bu açılıp kapanan, normal kapılardaki açılıp kapanan kapıyı kapı boşluğundan içeri girmeyi veya dışarı çıkmayı kapatan bir unsur olarak düşüneceksiniz. İşte yukarıdaki yuvarlak giriş, nurların girişi ne sağlayan yuvarlak giriş yeri nur giriş kapısı, adına kapı diyoruz ama sadece bir giriş yeri söz konusu. Üzerindeki kapı hareket halinde olan bir kapı. Eğer nurlar gelirse yukarıdaki kapı, yani o yuvarlığa giriş deliğini örten yuvarlak aşağı kadar iniyor ve aşağıdaki giriş deliğini kapatıyor. Yani kapı boşluğunu kapatıyor. İki tane giriş menfezi var, menfezi kapatıyor. Yukarıdakini de kapatıyor, aşağıdakini de kapatıyor sırayla. Ne zaman kalbe giren, kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarıysa, o zaman yukarıdaki menfezi örten kapı, nurların, rahmetin, fazın ve salavatın baskısıyla aşağıdaki menfeze kadar iner, karanlıkların girdiği menfezi kapatır. Ve rahmetin, fazlı ve salavatın baskısı oldukça oradan içeri, kalpten içeri karanlıklar giremez. Önemli olan buradaki menfezin ya zulmani
menfez oluşu, karanlıkların kalbe girdiği bir giriş yeri olması ya da Rabbani menfez olması veya Allah'ın nurlarının kalbe girdiği bir giriş yeri olması söz konusudur. Ama ikisi için sadece bir tek kapı vardır. Ya Rabbani kapı kapalıdır, o zaman kalbe devamlı karanlıklar doluyor demektir. Bunun manası, şeytanın karanlıkları kalbinizin alt menfezinden kalbinize giriyor demektir. Eğer Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat veya rahmet ve fazl kalbinize geliyorsa, ulaştığı zaman bu nurların gücü karanlıklardan daima yüksektir. Bu sebeple kapı, yuvarlak kapı oradan aşağı doğru itilir ve zulmani kapıya kadar indirilir Allah'ın nurları tarafından ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı bu kapının üzerine devam ettiği sürece karanlıklar kalbin içine giremezler. Kapı kapanmış ve nurlar tarafından kilitlenmiştir. Nurlar gelmeye devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. İşte bu statüde birkaç dakika içinde kalbin içi tamamen nurlarla dolar. Rahmet, fazl ve salavat nurları nefsin kalbini tamamen işgal eder. Ve nefsin kalbindeki Allah'ın yazdığı, kalbe yazdığı iman kelimesi, fazılları, rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları etrafına yapıştırıp biriktirmeye başlar. Kajit manyetik alanların sahipleri olduğu için böylece nefsin kalbinde rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar birikmeye başlar. İşte bu kişiyi fazilet sahibi yapacak olan esas standartın başlamasıdır. Evliyalık da bu yerleşenlerin %51'i aştığı noktada kendisini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Ama Allah'a erebilmesi %51 nurla mümkündür. Bu %51 nur tahakkuk ettiği takdirde kişi ermiş evliya olur. Allah'a ruhunu erdirmiş, vasıl etmiş evliya olur. İşte bu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaşması 21. basamağı ifade eder. Kişi artık ermiş evliyadır. Ve makamlar 22. basamakta başlar. Ruhun teslimi 1. makamdır. Bu fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ruhun yok olmasını gerektirir. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. İşte böyle bir sırada evvela fena makamı, sonra beka makamı, sonra züht makamı, sonra muhsinler makamı. Muhsinler makamında kişinin nefsinin kalbinde %81'den fazla nur oluşuyor ve nihayet daimi zikre ulaşıyor kişi. Nefsinin kalbi %100 nurlara doluyor. Normal standartlarda bir daha kararması mümkün değil. Ta ki o kişi ölsün. Ölümün dışında hiçbir şey o kişinin kalbini nurlardan arındıramaz. Aslında ölümden sonra nurların kişiye bir faydası olmayacağı için ölümden sonrasını dikkate değer bulmuyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab ne demektir? Ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp ne demektir? Çift B ile yazılır. Lüp kelimesi fiziğin ötesindeki algılamaları ihtiva eder. Fiziğin ötesini kişinin idrakini ifade eder.
Beş duyumuzla görme, işitme, hissetme gibi beş duyumuzla hissettiğimiz şeylerin ötesi manevi hissetmektir. Fiziğin ötesini hissetmektir, görmektir, işitmektir. İşte daimi zikre ulaşan kişi bu imkanın sahibi olur. Öyleyse ulul-elbab ne demektir? Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Allah-u Teala Ali İmran 190 ve 191'de veriyor muhtevayı. Lüplerin sahipleri için diyor ki li ulul-elbab yesturallâhe kıyamet ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul-elbab olanlar için ayaklarken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve Allah Teala daimi zikri zaten farz kılmış. Herkesin ulul-elbab olmasını ve davetiye geçmesini farz kılmış Allah Teala. Nisa 103'te diyor ki: "Feskurullah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine bir farzdır. Ve ulul-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da farzların içindedir. Öyleyse burada ulul-elbab makamında daimi zikre ulaşan kişi bir defa madde bir daimi zikrin sahibidir. Bu ne sağlar kişiye? Bu daimi zikir sebebiyle zulmani kapı hep kapalı kalacağı için. Neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı yukarıdaki kapıdan kalbe girecek ve alt kapıyı kapatan zulmani menfezden giren bu nurlar alt menfezi, zulmani menfezi kapatan bu kapıyı, kapının üzerine devamlı ard arda gelen nurlar baskı yapacağı için bu baskı her zaman zulmani girişi yapacak olan karanlıkların, afetlerin baskısından her zaman yüksek seviyeli olduğu için karanlıklar nefsin kalbine hiçbir zaman giremezler. Daimi zikre ulaşmış olan bir kişi için artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. O kişinin kalbi ölene kadar bu nurla tamamen dolu olacaktır. Bunun manası o kişinin öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret gibi negatif faktörlerden tamamen kurtulmasıdır. İşte burada ulul-elbab makamında o kişiye Allah Teala 7 tane vasıf kazandırır. Bir tanesi daimi zikre ulaşmaktır. Kişi bu daimi zikre ulaştığı sebeple nefs tasfiyesini tamamlamıştır. Nefs tasfiyesi tamamlanınca o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %100 nurlar vardır. Ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Sadece hasletlerin eşi olan
fazıllardan, faziletlerden %98 oluşan nefsin kalbi sebebiyle Allah o kişinin kalbindeki bütün afetleri böylece almıştır ki nurlar yerleşmiştir. Nurlar afetleri kovmuştur. Kişinin ikinci özelliği. Daimi zikre ulaşmak birinci özellik. Afetlerin %100 yok olması ikinci özellik. Üçüncü özellik, buna dayalı olarak Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Gene buna dayalı olarak Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını da mutlak olarak açar. Yani o kişi Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyleri görmeye başlar. Bu gözleri, baş gözleri dünyaya bakar, dünyayı görür. Ama dünyayı görmeye devam ederken Allah-u Teala kalp gözüne fiziğin ötesini göstermeye başlar. Yedi kat yerleri gösterecektir evvela. Yedi kattaki yedi cehennem gösterilir. Kişinin tüyleri ürperir ve korkar. Ya Rabbi, benim gideceğim yer burası mı? Diye sormak o kişi için bir korku işareti olarak geçerlidir. Allah Teala da buyurur ki bunları mutlaka görmen lazım. Buraya gideceğin için değil, senin yerini sana gösterdiğimiz, göstereceğimiz cennet ifade eder. Ve kişi yedi kat cehennemin hepsini birer birer görür. Yerlerin melekûtu yedi kat cehennemdir. İşte burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişinin üçüncü ve dördüncü özellikleri kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Allah'ın kalp gözüne dilediklerini göstermesi, kalp kulağına da dilediğini, o Allah'ın evliyasını aydınlatmak için öğretmesidir. Hem Kur'an ayetleri öğretilir, hem de Allah'ın gösterdiklerinin izahatı verilir, açıklaması yapılır. Ve kişi yerlerin melekûtunu tamamladıktan sonra göklerin melekûtunu Allah göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci katının yedi alemi birer birer gösterilir. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Yedi tane gök katının birer birer gösterildiği, göklerin melekûtunun kişiye birer birer açıklandığı, bu dizayn göklerin melekûtunu içerir. Kişi burada muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse İhlas deyince hep insanlar samimiyet olarak değerlendirmişlerdir bunu. Hadi gelin sizinle ihlaslı bir namaz kılalım derler. Ve herkesin ihlasla namaz kılacağı gibi bir kanının sahibidirler. İhlas onlar için bir özelliği gerektirmez. Herkes kalpten bir namaz kılmak istediği zaman o ihlaslı bir namaz kılmıştır onlara göre. Yani o kişi namaz boyunca muhlis olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil Kur'an'daki realite. Allah-u Teala evvela ihlasın farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ خُنَفَاءَ diyor Allah-u Teala.
Öyleyse fema umiru, onlar emrolunmadılar. Yani başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak şununla emrolundular demek. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar. Başka bir şeyle emrolunmadılar. Şununla emrolundular. İlla sadece şunun için li yabudallâhe, Allah'a kullar olmakla, olmak için, olmakla emrolundular. Muhlisine halisler olarak. Nefslerinin kalbini halis kılanlar olarak. Lehu dine, onun dininde. Allah'ın dini için, Allah'ın dininde, Allah'ın dini sebebiyle hünefaya hanifler olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hanifsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hanif olmak şerefine ermiştir. Bu hanif olmanın birinci kademesidir. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci defa hanif olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız, üçüncü defa hanif olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dördüncü defa hanif olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, ulvap olursunuz, beşinci defa hanif olursunuz, İhlas makamının sahibi olursunuz, altıncı defa hanif olursunuz, salah makamının sahibi olursunuz, yedinci defa hanif olursunuz. Öyleyse

Demek ki bu insanlar hanifmişler. Bir de bakıyoruz, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler de hanif. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin hanif olduğunu söylüyor Nisa 125'te. Femen ahsenu dinen mimmen esnemu vecehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki veçlerini fizik vücutlarına Allah'a teslim etmişler ve muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha çok fizik vücutları ahsen olan kimlerdir, kim vardır diyor. İşte onlar haniftirler diyor arkasından da. Hazreti İbrahim'in de hanif olduğunu ve Allah'ın hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor. Her kademede Allah-u Teala'nın hanif standardı hemen ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hanif olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hanif dininin mensubu olduğu andan itibaren haniftir. Dininin de hanif dinidir. Hanif dinini yaşayan herkes de haniftir. Hanif dininin mensubu olan herkes haniftir. Yani teslim, fizik standartlarda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi diye görünür. Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala Allah'a teslim olduğumuzu ifade ediyor. Onlar bize teslim olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda onlar Allah'a teslim olanlardır diyor. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah adına mürşidimiz bizi teslim alıyor. Gene teslimiz. Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hepsi teslimler. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse irademizin Allah'a teslimi salih makamında beş kademelik bir gelişmeyi ifade eder. Allah mürşidimize ulaştıktan sonra işlediğimiz günahlarımızı örter. Başımız üzerine salih nuru verir. Evvela bizi tövbe-i nasuha davet eder. Salih makamının başlangıcı tövbe-i nasuhla başlar. Tövbe-i nasuha davet ediliriz. Günahlarımız örtülür. Salah nuru alırız. Günahlarımız sevaba çevrilir. İrademiz Allah'a teslim olur. Ve böylece irşat makamının sahibi kılınırız. Bunun daha evvelki noktası ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahiplerine mutlaka bütün gökleri gösterir sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevayı teslim almışlardır. Salih makamının sahipleri evvela zemin katı gördüler. Zemin katta devrin imamının dergahını gösterir Allah Teala onlara. Böylece bu salih makamından ihlas makamından bir evvelki makam olan Ulul Albab makamında gösterilen sonsuzdur. Salih makamı ondan sonra gelir ve gök katlarının gösterilmesi şeklinde tecelli eder. Birinci gök katında sadece açıkta secde yapılır.

Her katta yapılan şey secdedir. Birinci kattaki secde evvela gösterilir. Açıkta secdeler üzerinde yapılan bir secde. Birinci katta kalıcı olanlar secdeden sonra burada kalırlar. Buradaki oraya ulaşma işlemi, oradaki secde kalanlar ve oradan yükselerek ayrılanların hepsi gösterilir. İhlas makamında. Halbuki kişi bunları yaşarken, yani ruhu birinci gök katına ulaştığı zaman bunu görmesi söz konusu değildir. Yedi katı tamamladığı zaman da bunu görmesi söz konusu değildir. Salah makamının bir evvelki makam olan İhlas makamında Allah Teala kişinin kalp gözünü açarak gösteriyor bunları. Daha evvelden bunlar görünmez. İkinci katta iki ayrı grubun muhtevası gösterilir. Gruplardan birisi altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Gruplardan ikincisi yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. Ve iki grup ayrı yolculuk yaparlar. Altıncı kata kadar çıkanlar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yolculuklarını yaparlar. Yedinci kata kadar çıkanlar da zemin kattan ikinci kata kadar yalnız çıkarlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri yoktur. İkinci gök katında devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat ve sol kanat velisi olurlar. Velisinin yerine sağda ve solda yerlerini alırlar. Aslında velayetin en yüksek makamının sahipleridir. Birisi hayatta olduğu için o yetki ona verilmiştir. Diğeri de kainatın son peygamberidir. Yedinci kata kadar, yedinci kata dahil onlar çıkarırlar. İkinci kattan başlar müdahaleleri. Ve İhlas makamına gelenlere Allah Teala bütün gök katlarını birer birer gösterir. İkinci katta suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden 2 metre 20, 2 metre 30 santim yüksekliğinde şeffaf havuzlardır. Orada suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Hem altıncı kata kadar çıkabilenler daima iki katı da doldurabilecek olan bir özelliğin sahipleridir. Hem de yedinci kata kadar çıkabilenler aynı özelliğin sahipleridir ama ikisi aynı anda bulunmazlar. Önce altıncı kata kadar çıkabilenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana dergâhta elini öperek bir sıra, tek sıra haline girerler. Ve buradan altın kapıdan, otomatik açılan altın kapıdan yükselerek birinci kata ulaşırlar. Diğerleri, yani yedinci kata çıkanlar henüz ayrılmamışlardır oradan. Birinci kattan ikinci kata yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabilenler, ikinci katın büyük salonun önünde tek sıra olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamının elini öperek her biri evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da bütün
oraya kadar çıkabilenler o su arınma havuzlarının bulunduğu sağ taraftaki salonun içine bir koridordan geçerek sağa dönmek suretiyle girerler ve önde olanlar daha üst katlara çıkacaklardır. Arkada olanlar yani secde sağdan soladır. Sağ tarafta olanlar daima daha üst katlara çıkacak olanlardır. Soldakiler su arınma havuzlarına bir bir yerleşirler. En sağdaki havuza gelir. Sonra da başlarından itilerek oraya yerleştirilirler. İhlas makamı Allah-u Teala'nın muhteşem bir makamıdır. Sadece ikinci katı görmezler. Üçüncü kattaki iki katlı mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli, hepsi gösterilir sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu vapta Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Altıncı katta nurlanma işleminin nasıl yapılacağı gösterilir. O sırada kimler oradadır gösterilir. Ama kişi kendisi bu işlemleri yaparken, kendisi o katları yükselirken bunları görmez. İhlas makamında gösterilir bunlar. Gök katlarında olanlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler o katlara çıkmadan evvel ikinci katta su arınma havuzlarında yerlerini alırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da devrin imamı onları edip durduktan sonra sağdaki tarafa geçerler. Sağdaki tarafa diğer grup ulaşmıştır. Yedinci kata çıkacak olanlar. Sağ ve sol taraflarına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da devrin imamı geçerek biri sağa biri sola üçüncü gök katına çıkarlar. Orasını tamamen doldurarak iki katlı mescide secde ederler. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde ederler. Ve beşinci, altıncı katları birer birer aşarak yedinci kata ulaşırlar. İşte İhlas makamının sahipleri bütün bu işlemleri, yedi kat gökleri bütün muhtevasıyla görenlerdir. Ve göklere Allah-u Teala tarafından çıkarılan ruhlar bu standart içinde yükselirler. Ve İhlas makamının sahibi bunu mutlak olarak görür. Öyleyse yedinci katın yedi aleminin birincisi zikir hücreleridir. Affedersiniz, kader hücreleridir. Evvela gösterilir. Sonra ümür kitap gösterilir. İkinci alem. Sonra kudret denizi gösterilir. Üçüncü alem. Sonra makam-ı alf gösterilir. Dördüncü alem. Sonra divan-ı salihin gösterilir. Beşinci alem. Sonra zikir hücreleri gösterilir. Altıncı alem. Ondan sonra da yedinci alem indi ilahi gösterilir. İndi ilahi de huzur namazının imamı. Arkasındaki iki kişi. Arkasındaki iki kişi. Sonra yedi kişi. Sonra onarlık. Bir daha yedi kişi. Sonra onarlık sıralar. Onarlık sıralar göz alabildiğine uzanır.
Evvela 40'lar 4 sıradır, sonra 70'ler, birincilerin sırtında siyah cübbe, ikincilerin sırtında bal rengi cübbeler ve arkadan diğer gruplar birer birer uzanırlar. İhlas makamının sahibi bunların hepsini görmek şerefinin sahibidir. Göremediği sadece Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatını görmekse ancak salah makamının yedinci salah makamının beşinci kademesinde gerçekleşir. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İrşat makamına tayin edilir. İşte burası Allah'ın zatının görüldüğü yerdir. İradenin teslim noktasında Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiye onun kendi dilinde hitap ederek onu irşat makamına resmi olarak tayin eder. Burası normal standartlardaki her insanın ulaşabileceği son merhaledir. İhlasın ötesi salahtır. Öyleyse ihlas makamı kişinin kendisinin irşad olması konusundaki muhtevayı almış olduğunu gösteren bir makamdır. Salah makamı ise irşat makamına tayinin temel esaslarını içerir, son rötuşlarını gerçekleştirir ve kişi iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı halis kul olmak demektir. Halis kul olmak demek, nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu olan kişiyi ifade etmek demektir. Ulul Albab makamında nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilirken 7 yer katı gösterilir ve her birinde nefsin kalbinde bir müzeyyen olma müessesesi işler. Öyle ki Ulul Albab makamındaki kişi yerlerin melekûtunu tamamladığı zaman 7 kademe müzeyyen olmuştur kalbi. Zemin kat göklerin melekûtuyla yerlerin melekûtu arasında bir ara noktadır. Zemin kattan aşağıda 7 kat yerler, zemin kattan yukarıda 7 kat gökler vardır. İse zemin kat bir orta noktadır. İşte bu zemin katın ötesi ihlas makamını ifade eder. Zemin katın altı 7 kat yerlerin gösterilmesi riyetti Ulul Albab makamını ihtiva eder. İhlas makamı halis olmanın bütünleşmesini ve kişinin irşad olma konusundaki bütün yetenekleri tamamlamasını ifade ve ihata eder. Bundan sonraki kesimse kişinin irşad makamına tayin edilmek üzere Allah'tan 5 tane ayrı yardım almasını ifade eder.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı bir makamdır. Hiç kimse ben ihlaslı bir şekilde namaz kıldım deyip de ihlas makamının sahibi olamaz. Herkes muhlis olamaz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ihlas makamının sahibi yani muhlis olmuşlardı. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için deyin ki diyor, biz nahnu lehu muhlisin. Muhlisin. Muhakkak ki biz onun için, Allah için muhlisler olduk. İhlas makamına ulaşmak, gördünüz ki farz. Bütün sahabede bu farzı yerine getirmiş ve ihlas makamının sahibi hepsi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ihlas konusundaki ve ihlas makamı konusundaki Allah'ın bize öğrettikleri burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، تيسر من عمل الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayyi mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa, tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayin mekanı yaşatır, hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da, ölmüş olanlardan bahsediyorum, öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim, siz oradasınız nefs olarak. Her gece tayin mekan yaparsınız. Tayin mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayin mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayi mekandır. O tayi mekandaki sizin mekanı tayi etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayi mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayi mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayi mekan müessesesi ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanı ve fizik vücut tayi mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayi mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz. Sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayi mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı
fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız, bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı aştınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi, bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın
Rabbani tayyi mekanını yapanlar, bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle, uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki, hepiniz tayyi mekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi, ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayyi mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz, ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayyi mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayyi mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayyi mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayyi mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizden. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir.
nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsanız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar.
fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah-u Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tay mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz, orada, o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah-u Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak
artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi, bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı, o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki?
Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor, huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayi mekanı eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse, orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız,

Ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayin mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayin mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz, berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir, her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir. Mutlulukla. İşte bu tayin mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur. Ne zaman irşada ulaşırsanız Allah Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım, irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirsiniz. O teslimle birlikte Allah Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu o ruhla tayin mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayin mekanı nedir? Ruh tayin mekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayin mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayin mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizik de olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tayin mekan, ruh tayin mekanı yaparsınız. Mesela sizi haşta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayin mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanının dışında çok farklı bir olaydır. Bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayin mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar

onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyetlidir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada. O fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şeklinde bürünmüş hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyet çok üst seviyedeki bir hüviyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesi de var. Fizik vücut tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de aynı sonuca müncer olur. Ölümle birlikte zaten manyetik alanlar sona ereceği için, elektrik enerjisi üretilmeyeceği için fizik vücudunuzda ölüm melekleri kontağı kapattığı için, elektrik enerjisi fizik vücudunuzun trilyonlarca mitokondrisi elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için elektromanyetik alanlar da yok olur. Yani fizik vücudunuzun manyetik alanı var. Bir kutbuyla nefsinizi çeker kendisine, bir kutbuyla ruhunuzu. Bu öldüğü zaman fizik vücudunuz nefsiniz içinde, ruhunuz içinde içine girilmesi mümkün olmayan bir hüviyet kazanır. Artık ne nefsiniz ne ruhunuz fizik vücudunuzun içine giremez. Fizik vücudunuz her ikisine de açılmayan bir kale hüviyetini alır. Ölümünüzden sonra sağ tarafınızda ruhunuz, sol tarafınızda fizik vücudunuz yer alacaktır. Ruhunuz için iki tane alternatif söz konusudur. Bir, ruhunuz fizik vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman, yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermediniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmadı. O zaman fizik vücudunuzdan manyetik alanların bitmesi sebebiyle sigara dumanına son derece benzeyen bir duman şeklinde ruhunuz da nefsiniz de ayrılır. Ölçü vereyim. Bu dumanın özelliği arkasındaki 40 wattlık bir ampulü gizleyecek kadar bir kesafet ifade eder. 50 wattlık bir lambada o lambayı görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları size hep gösterecektir. Gelecek günlerinizde Allah'ın daha başka güzelliklerini yaşayacaksınız.
Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ki Rabbani yoldasınız. Daimi bir muhafaza altında olursunuz sevgili kardeşlerim. Şeytanın sizin beyninizi çekişlemesi imkanı söz konusu değildir. O bu imkanın sahibi değildir. Allah Teala ondan bu imkanı almıştır. Kim başının üzerine devrin imamının ruhunu almışsa şeytanın o kişiye böyle bir tesir etmek imkanı yok edilmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu için. Her tabiyetini sağlayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanı almışsa, öyle mürşidine ulaşmışsa, şeytanın büyüsünden de, hüddamından da, o kişinin tayin mekan olayında başını çekişlemesinden de kendini mutlak olarak kurtarır. İşte bu standartlarda ölüm tahakkuk ettiği zaman eğer kişinin ruhu Allah'a daha evvel ulaşmışsa, o Allah'ın evliyasıysa, ruh Allah'ın katından mutlaka geri gelecektir. Niçin? Ölüm melekleri görevlerini yapsınlar diye. Nefsiniz fizik vücudunuzun üzerindedir, sol tarafınızda. Omuzunuzdan yaklaşık bir metre yukarıda. Biraz daha fazla olması mümkün. Ruhunuz da sağ tarafınızda yer alır. İster vücudunuzdan çıksın da yer alsın, ister Allah'ın katından gelsin, ikisi de aynı zaman aralarında omuzunuzun üzerinde yer alırlar. İster kişi Allah-u Teala'nın evliyası olmasın, ruhu Allah'a ulaşmamış olsun, o zaman ruh fizik vücudun içindedir. Fizik vücuttan çıkıp yerini alacaktır kişinin sağ omuzun üzerinde veya Allah'a ulaşmıştır, Allah'tan gelerek yer alacaktır. Fizik vücudun içinde zaten ruh yoktur. Allah'tan gelerek yerini alacaktır, gene sağ tarafında. Ve ruh ölüm meleklerinden biri tarafından 7 tane gök katını beraberce aşarak çıkacaklardır. Sidretül müntehaya kadar bir yolculuk beraberce yapılacaktır. Oradan sonra da ruh kendisi tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Allah'ın zatında tekrar yok olacaktır. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını o zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki hepiniz sonsuzluğun sahibisiniz. Herkes nefs tayin mekanı yapıp da vücudundan ayrıldığı zaman ışık duvarını mutlaka aşar, sonsuz hıza ulaşır, düşünce hızına ulaşır. Allah'ın kendisini ulaştırmak istediği herhangi bir gezegene ulaşır. O ulaştığı yerde farklı yaşantılar görecektir. Burada ışık duvarı aşılmıştır. Fizik vücudunuz şu veya bu şekilde uyandırıldığında bir kuvvetin sizi süratle çektiğini ya sırtınızdan çektiğini, geriye doğru bir yolculuk yaptığınızı veya ileriye doğru bir yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz. Sonra da kendinizi fizik vücudunuzun içinde bulacaksınız. Normal uyku halindeyseniz. O zaman Allah'a hayranlığınız artacak. Tayyi mekanı yaptıktan sonraki hayranlığınız artacak. Yani evveli ve sonrasını gördüğünüz tayyi mekan, kontrolü size verilmiş olan bir tayyi mekandır. O zaman vücudunuza girmenin çok kolay bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Bütün uzuvların mutlaka üst üste gelmesi gerekir. Bu ise zannettiğiniz kadar kolay bir şey değildir. O zaman Allah'a hayranlık duyacaksınız. Çünkü tayin mekan yapmasaydınız, normal bir rüyayı yaşasaydınız, bir anda fizik vücudunuzun içinde bulacaktınız kendinizi.
Allah'ın otomatik kanunları bütün uzuvları aynı anda üst üste getirir. Ve bir anda nefs fizik vücudunun içine girmiştir. Söylediğim gibi eğer uykudan uyanınca, rüyadan uyanınca konuşmaya kalkarsanız uyandığınız anda konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü daha nefs vücudunun içine bir anda girmiştir ama kumandaları henüz ele almamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim Allah'a ne kadar çok şükretmeniz lazım, ne kadar çok hamd etmeniz lazım. O zaman fark edeceksiniz. Allah'ın size verdiği sonsuz nimetleri, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinin manasını o zaman anlayacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. Siz de düşünüyordunuz şimdiye kadar. İyi ama bu sonsuz galaksilere ben hiçbir zaman gidemeyeceğime göre nasıl emrime musahhar kılmış? İşte böyle musahhar kılmış. Oraya her zaman gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Neden? Giderken ışık duvarını aşıyor nefsiniz. Buradakileri Allah-u Teala sizi unutturuyor. Dönerken sonsuz hızdan gene ışık hızının içinden geçerek sıfır hıza inmek mecburiyetindesiniz. İkinci defa geçerken bu sefer de oradakileri unutturuyor. Sevgili kardeşlerim, hatırlatmak istediğine de Allah-u Teala müsaade verir. Hatırlarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki nasıl size anlatayım ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ona hayran olduğunuz zaman bunları hep yaşayacağınız zamandır sevgili kardeşlerim. Tayyi mekan, ister ruh tayyi mekanı olsun, ister nefs tayyi mekanı olsun, ister fizik vücut tayyi mekanı olsun, hepsi daha zor, daha zor şartlarda gerçekleşen tayyi mekanlardır. Fizik vücudun üzerine, fizik vücut tayyi mekanında ruhunuz örtü olur. Ruhunuzun devir sayısı, fizik vücudunuzun devir sayısının, elektron devir sayısının iki katı olur. Nefsinizin devir sayısı fizik vücudunuzun yarısı kadardır. Fizik vücudunuz nefsinizin iki katı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Ruhunuz ise fizik vücudunuzun iki katı elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde bir esirdir. Ve dilenen yere bir anda fizik vücudunuzu da Allah-u Teala ulaştırır. Böyle bir dizaynda insanlar sizi fizik vücut olarak görürler. Tekrar ruhunuzla dönmek mecburiyetindesiniz. Bu başınızın üzerindeki size verilen Allah-u Teala'nın bir nimeti olan ruhtur. Devrin, imamının ruhunun başının üzerinde olduğu bir kişi İrşat makamına tayin edildiğinde kendisine ait olan bir ruhu da Allah-u Teala ona bir nimet olarak verecektir. Sevgili kardeşlerim, daha size saatlerce nefs tayin mekanından, ruh tayin mekanından, fizik vücut tayin mekanından bahsetmek söz konusu olabilir. Her zaman bir kısım şeyler mutlaka eksik kalmıştır. Sorarsanız inşallah tamamlarız. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrümüz vardır. Allah-u Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezbil Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İhtina sıratel müstakim sıratel lezzine elem talihim gayri magdubi aleyhim ve lezzalim Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceleyin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra Suresi'nin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra Suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi edhilni mütele sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
lezunke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilimden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil. Mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazı ne kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz 8 dakikadır. Uzattınız namazı 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz 10 dakika olsa 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakika daha 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılınması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen ona öldüze nedenler olurdu. Bazen uyuyorza nedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlm-i Ledünü'nden bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları Makam-ı Mahmud'a sizi dahil edebilecek, sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın. Ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledunun sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe altı vezirleri muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Lala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri, gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topladabilecek filan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz, buyurun. İdam ediliyor.
Fırat, Sin, Yavuz Sultan Selim, Şına yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmine dununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi.
Ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi lezunun sahibiydi. Ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi lezunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki, sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki, beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi, ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi, Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki, ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi, patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam, anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarını yıktı. O evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi, bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki, bu çocuk evine ulaşsaydı
annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah-u Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah-u Teala size evvela yerin melekutunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asaya at. Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah Teala dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz ben bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe. Ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zülmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zülmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım ve de bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronlarının devir sayısını arttırırsanız elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir. Ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları,

olanların Allah'ın kendilerine ikram ettiği keramette keramet ikram demektir. Fizik ötesi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraçları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle. Ama yapan gene ben değilim. Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eden görünen, iyi eder görünen benim. Ama yapan ben değilim. Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Tapduk Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor.
Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki, bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi de oraya, makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdkıyla ve sıdkıyla oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makam-ı mahmuda sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah Teala'nın sizi ihraç etmesini
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadeti yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde tek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş, alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var, hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabelerinde görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar.
Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hastasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi? O da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'e bir açıyorsunuz. Hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil. Bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete nedir hidayet dediğiniz zaman
Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, Sırat-ı Müstakim nedir? Sırat-ı Müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki Sırat-ı Müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet Sırat-ı Müstakim'dir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı Müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a Sırat-ı Müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı Müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi içinde varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç umutları yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah Teala. Ve amin olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminullah takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminettekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vettegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi
İsteyin kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminullah katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek, cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan, bize tabi olun ha, bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz.
Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek, dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız, onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyor Allah Teala? Vel Asr suresinde vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amel olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? İyi, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranlı olanlardır diyor Allah Teala. Ve asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan Nefus suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala, muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir, muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi
üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa, akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil. Sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler. Ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler
şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah-u Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz. Ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız. Ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş.
Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kulundunuz. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim,
bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın, onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne İblis'in en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle

0: diledikleri şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. 4 safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. 5 safa. İrşade ulaşmayı yok etmiş. 6. safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir. Kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye kadınların çarşafa girmesi, örtünmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir. O kadar. Onun ötesi insanlar ne isim verirlerse versinler. Bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki bu safalar içindeki koyduğu nizam o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir, bineceğiniz vapurdur, bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış. Yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar İblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur. Dünya sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ezzina ilahutu aleyhim daimim adlu ve aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Razı olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta l-müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbeti yapımızı sadedinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene beraberiz. Yeni bir güzelliği yaşamak üzere. Allah'a bunun için de şükretmek üzere, hamd etmek üzere. Konumuz sevgi. Allah Teala'nın insana bahşettiği en büyük haslet. Bütün hasletler arasında birinci sırayı kaplayan, ötekilerin hepsinden çok daha önemli bir dizayn. Sevgi. Bildiğiniz gibi nefsimizde 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, intikam. Cahillik, nankörlük vesaire. Ruhumuzda da nefsimizin afetlerinin tam zıttı olan hasletler var. Bu hasletlerin en önemlisi sevgidir. Allah yolunda has olan sevgidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Sevgiye dikkatle bakın. O yoksa siz de yoksunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki mihverinde, merkezi noktasında nefret olan bir dünyada yaşamaktasınız. Asık suratlı insanlar, birbirine kızan, birbirinden nefret eden insanlar, Allah'ı unutan insanlar, bir toplum düzeni oluşturmuşlar. Ve size sevgi mi var? Allah'ı mı seviyorsunuz? O zaman onların dostları arasında siz yoksunuz. Sevgili kardeşlerim, bırakalım onlar kendi dünyalarında nasıl isterlerse öyle bir hayatı yaşasınlar ve devam ettirsinler. Ama siz sevin, sevgili kardeşlerim. can dostlarım, gönül dostlarım, ama sizi mutlaka sevin,